edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Murat suresinin 22. ayet-i kerimesinde olduğu gibi, kim Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, Allah diyor ki ben onları mutlaka zatıma ulaştıracağım. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a dünya hayatında ulaşmayı dileyenler, onları Allah o vakti mutlaka getirecektir. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهُ لَا. Kim Allah'ın zatına, Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin arkasından Allah'ın onu mutlaka kendi zatına ulaştıracağını görüyoruz. Böyle bir şey içinde Allah'ın da o kişiyi kendisine ulaştırmayı istediğini görüyoruz. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Buradaki ifade, Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse. İşte Allah Teala ister hidayetten bahsetsin, İster Allah'ın zatına ulaştırmaktan bahsetsin, mülaki olmaktan bahsetsin ki bu istikamette Allah 19 tane fiil kullanmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair tam 19 fiil kullanmış Allah-u Teala. Bu fiillerden hangisini kullanırsa kullansın, bir insanın Allah'a ruhen geri dönmesi söz konusu. Ve Allah'ın neticede o ruha sığınak olması söz konusu. Bu olayın adına vuslat diyor Allah Teala. Nitekim demin söylediğimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ve Allah ile vuslat olurlar diyordu. Vasıl olmak, Allah'a vuslat olmak, o istikamette Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu. İnsanın ruhunun ölmeden evvel, fizik vücut daha hayatını devam ettirecek, ölmeden evvel ölecek kişi. Yani ruh, o kişinin fizik vücudu ölmeden ondan ayrılacak ve Allah'a ulaşacak. Öldükten sonra ne oluyordu? Eğer ruh fizik vücudun içindeyse, Azrail aleyhisselam bunu Allah-u Teala'ya ulaştırıyordu. Bu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, bunun adı vuslat. İşte Allah onu söylüyor. Allah'a vasıl olurlar diyor, vuslat olurlar diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun bir ölmeden evvel varması söz konusu, bir de öldükten sonra varması söz konusu. İşte bu konu net bir şekilde Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Allah Teala buyuruyor ki ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, öyle bir inancın sahibidirler ki, ölmeden evvel mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklardır. Öldükten sonra da tekrar Allah'a ruhları döndürülecektir. Allah'a ruhları tekrar ulaşacaktır.
Öyleyse bunun nasıl bir işlem ki bir defa ölmeden evvel, bir defa da öldükten sonra insan ruhunun Allah'a ulaştırılması kesinleşiyor. İşte bunlar kimler? Bunlar aminu olanlar. Amin olanlara Allah'ın verdiği garanti ne? Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracakları garantisi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanlar için şunu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Demek ki bizim ruhumuz ölümden sonra Allah'a ulaşır diyenler için Allah Teala diyor ki hayır, bir ölmeden evvel ulaşma var, bir de öldükten sonra ruhun ulaşması var. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, ölümden sonra da geri döndürülmesi. Öyleyse bu işlemin nasıl cereyan ettiğine beraberce bakalım. İşte vuslat olayı odur ki bir insan hayattayken Allah hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini talep eder ve mürşidine ulaşır. El öptüğü gün başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Onun ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ve nefsinin 7 tane kademelik tezkiyesi boyunca ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapar. Sonunda Allah'a ulaşır. İşte bu ulaşmayla Allah kişinin ruhuna sığınak olur. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu gerçeği anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve bu yolu takip ederek Allah'a varan ruh için Allah meab olur, sığınak olur. İşte bu bir insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz etmesidir. Bilerek, isteyerek, iradesi kendisindeyken bunlar birer vaka olduğuna göre o kişi sağ. Ölmeden evvel, çünkü iradesi kendisinde, kendisi yol ittihaz ediyor ölmeden evvel. Öyleyse burada demin anlattığımız vuslat kelimesiyle ifade buyurulan olay nedir? Ruhun ölmeden evvel Allah'a doğru bir yolculuğu, kendisiyle beraber olan diğer ruhlarla beraber 6. kata kadar. Ama ondan sonra yalnız başına 7. kata çıkış. 7. katın 7. alemine kadar gene diğerleriyle beraber gidiş. Ama 7. aleminden gene yukarıya tek başına çıkış. Hem fetih hem de Allah'ın zatına ulaşma tek başına olan işlemler. Onun dışındaki katlar arasındaki yolculuklar hep müşterek. Öyleyse bu seyri sülük adı verilen yolculuktaki neticeye bakın. Neticede Allah'ın zatına insan ruhunun o kişinin fizik vücudu hala hayattayken ulaşmasıdır. İşte bu uslattır. Vasıl olmaktan gelir. İsale, vasıl olmak, vuslat, hep aynı kökten gelen kelimeler. Hayır, münakaat. Bir insanın ruhu Allah-u Teala'ya seyri sülük adı verilen bir yolculukla ulaşır. Seyri sülük, insan ruhunun 7 katlık gökler alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşmasını temin eden çok özel bir yolculuğun adıdır. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Buna Allah'a vasıl olmak diyoruz. Bugün kullandığımız tabir, Rad suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde geçen kelime vuslat olduğu için böyle söyledik. Yoksa söylediğimiz gibi tam 19 tane kelime kullanmış Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır. Eğer gerekmişse, o kişi daha üst kademeye çıkmışsa, velayetin ikinci makamında Allah o kişinin ruhuna bir taht ihsan etmiştir. Altın bir taht. O zaman kişi fenadan bekaya geçmiştir. İster insanın ruhu Allah'ta olsun, ister o Allah'ın ihsan ettiği altın tahtta olsun, kişi la mekana kavm olsun,
netice değişmiyor. Eğer bir insan ölürse, böyle bir insan, ruhu Allah'a ulaşmış bir insan ölürse, o zaman ne olur? Bu kişinin ruhu vücudunda değil ki, Azrail Aleyhisselam kimi götürecek yukarıya? İşte böyle bir olayın tahakkuku için insan ruhu tekrar geri dönüyor. Bulunduğu tahttan veya Allah'ın zatından geri dönüyor ve ulaştığı yerde, geri dönerek ulaştığı yerde o kişinin ruhu fizik vücudun üzerinde bir vaziyet alıyor. Azrail Aleyhisselam o kişiyi öldürecektir. Yani onun bütün mitokondrilerini durduracak, elektrik enerjisinin üretilmesine mani olacaktır. Ve böylece ölüm o kişinin üzerinde tahakkuk edecektir. Mitokondrilerin elektrik enerjisi üretememesi yüzünden beyne kan ulaşması, oksijen ulaşması mümkün olmuyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor ve kişi ölüyor. Kişinin ölümünden sonra fizik vücudun içinde olsaydı ruh, içinden dışarı çıkmak mecburiyetinde kalacaktı. Çünkü fizik vücudun nefsi ve ruhu bünyesinde tutan o iki tane faktör, yani iki kutuplu bir mıknatıs mevcut olmayacaktı. Çünkü vücudumuzun bir manyetik alanı var. Bu manyetik alan elektromiknatıs, elektromanyetik alan ve ancak elektrik enerjisi üretildiği takdirde geçerli. Elektrik enerjisi üretilmiyorsa vücudun manyetik alanında sona eriyor ve fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendi bünyesinde tutamıyor. İşte o zaman eğer vücutta ise ruh yükseliyor nefsle birlikte. Ruh vücudumuzun sağ tarafında önden arkaya doğru uzanarak, nefs de vücudumuzun sol tarafında gene önden arkaya uzanarak bekliyor. Ruh niçin bekliyor? Azrail Aleyhisselam kendisini alıp Allah'a ulaştırsın diye. Peki ya bu ruh daha evvel o kişiden ayrılmış da, demin söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmışsa, ölüm ondan sonra vücut bulmuşsa, hepinizin öyle olacak. O zaman Allah Teala ruhu geri gönderiyor. Fizik cesedin üzerine gelen ruh artık gökten inen, Allah'ın katından inen ruhtur. O yolları zaten biliyor ama gene de Azrail Aleyhisselam'la beraber 7 katlık bir yolculuğu tamamlayacaktır. Ve Azrail Aleyhisselam oradan gelen, Allah'ın katından gelen ruhu beraberine alacak ve Allah'a doğru bir yolculuk yapacaklardır. 7 tane gök katını beraber geçeceklerdir. 7. katın 7 tane aleminin 7.sine kadar gene beraber geleceklerdir. Azrail Aleyhisselam 7. alem olan Sitretül Müntaha'da kalacaktır. İnsanın ruhu ise Sitretül Müntaha'dan yukarı çıkıp, Sitretül Müntaha'yı aşıp yokluğa ulaşacak ve oradan asli merceğine tekrar dönmüş olacaktır. Ya Allah'ın zatına ya da ait olduğu, kendisine ait olan tahta. Öyleyse insan ruhunun Allah'a doğru yolculuğu normal şartlar altında 2 defa tahakkuk eden bir yolculuk olması lazım. Allah'ın emri bu istikamette. Ve ancak insan böyle olursa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse bu hedefe ulaşmış olur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde bir inancın sahibidirler ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Bundan kesin şekilde emindirler. Muhakkak ki böyledir diyor Allah-u Teala. İşte anlattığımız gibi ölümden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birinci Allah'a ruhun ulaşması, sonra da ölüm sırasında aynı ruhun aşağı indirilerek fizik vücudun üzerinde yerleştikten sonra tekrar Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir defa daha Allah'ın zatına ulaştırılması. İşte bu olay vuslat olayıdır ki mutlaka Allah-u Teala'ya ruhumuzu vasıl etmek mecburiyetindeyiz ölmeden evvel. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü ancak bunu yaptığımız takdirde bizim için cennet söz konusudur. 2 grup ayet-i kerime bunu söylüyor. Bir insan ruhu Allah'a ulaştığı zaman cennete gider mi? Evet. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri evvela bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetül cennetü lil muttakine gayri bayit
هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يزٍ. İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Vaad olunduğunuz cennet işte budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap olanlar? Meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Meab, sığınak demek. Allah'ın zatının sığınak olduğunu görmüştük demin Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesiyle. Kimlere sığınak olduğunu görmüştük? Allah'a ruhen ulaşanların ruhuna Allah'ın meab olduğunu görmüştük. İşte kim ruhunu meaba ulaştırmışsa o kişinin Kur'an-ı Kerim'deki adı evvaptır. Meaba ulaşan demek. İşte gördük ki evvap olanların da mekanı cennettir. Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde ise Allah-u Teala 3 yeminimizden birden bahsediyor. Ve bu arada bu yeminde var, misakimizde var. Bunları yerine getirenlerin de mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağından bahsediyor. İşte şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol. Yani Allah'a verdiğin o ezelde verdiğin yemini, nefsini teskiye etme yeminini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor. Bugünkü konumuz olan ruhun Allah'a ulaşması konusu burada geçiyor. Ey ruh diyor, sen de irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Böylece üç vücutta Allah'a verdiği yeminleri yerine getiriyor. Sonuncu söylüyor. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse her kim Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse ne olur? Ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah bütün insanları en çok sevdiği mahlukat olarak yarattığı için en çok Allah'ın sevdiği mahluklar muhakkak ki insanlar. İnsanlara bu ruhlarını Allah'a ulaştırma konusunu tam 9 defa farz kılmış. Demin söylediğimiz gibi madem ki insanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Allah da madem ki bütün insanları cennetine ulaştırmak istiyor, işte bunun için bütün insanlara Allah Teala bir misak farzı kılmış. Bütün insanların Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmalarını onlardan misak olarak almış. Hepimiz Allah Teala'ya misak vermişiz ki ölmeden ruhumuzu sana ulaştıracağız diye. Bununla yetinmemiş. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını tam 9 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala. İşte Enam suresinin 152. ayeti kerimesi bütün yeminlerimizi birden yerine getirmemizi emrediyor. Burada tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması konusundaki misakimiz de var. İşte Maide suresi 7. ayeti kerimesi Allah Teala misak adı altında bütün 3 yeminimizden birden bahsediyor. Bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşması da mutlaka var. Daha 7 ayeti kerimeden bahsediyor Allah Teala. Birincisi Zümer 54 buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum min azabe, üzerinize kabir azabı gelmeden önce ruhen Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. Ruhumuzun Allah'a ulaşması burada açık bir şekilde emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31 münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, dönerek Allah'a ulaş. Üçüncü ayet-i kerime, Fecr 28, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et,
geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığ. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhen bana vasıl olmuşsa, sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Şura 47. Yüce Rabbimiz buyuruyor, İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet. Allah'ın daveti acaba ne tarz bir davet? Kendi zatına davet ediyor. Yunus suresi 25. ayet-i kerime. Allah'ı yedü darüsselamü. Yehti ileyhi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah bir teslim yurduna davet eder. Ve dilediğini sırat-ı müstakimine, kendine ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakimine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın teslim yurduyla insanları ulaştırmayı istediği yer sırat-ı müstakimdir. O sırat-ı müstakim ki Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah-u Teala En'am suresinin 88. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimden şöyle bahsediyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla dilediğini hidayete erdirir. Hidayetin ne olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kehf suresi 17. ayet-i kerimesi. Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim de madem ki hidayete erdiriyor, öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Ve Allah-u Teala teslim yurduna çağırır dedikten sonra Yunus 25'te, o teslim yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Daha doğrusu onlardan dilediklerini, yani teslim yurduna ulaşmayı dileyenleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah bir defa herkesin kendisine ulaşmasını istiyor ruhen. Ama diledikleri mutlaka kendisine ulaştıracağı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kısaca bu yolun sıralaması şöyle. Önce kul Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Öyleyse kişinin böyle bir talebi yoksa Allah hiçbir zaman o insanı kendi zatına ulaştırmaz, hidayete erdirmez ya da vuslata erdirmez. Daha vasıl olma tabiriyle kullanırsak vuslata erdirmez. Yani Allah'ın zatına ulaştırmaz. Demek ki iki tane irade birden ya da birbirinin arkasından aynı şeyi istemesi lazım. Kul Allah'a varmayı dileyecek, Allah da onu kendi zatına ulaştırmayı dileyecek. Ya kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı ister de Allah istemezse ne olur? İşte bu mümkün değil. Eğer bir kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı istiyorsa muhakkak Allah da onu kendisine ulaştırmayı ister. Arkasından da mutlaka o kişi Allah'a ulaşır. Hiç istisnası görülmemiş. İnsanlık tarihi boyunca bunun hiç istisnası görülmemiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiş ve mutlaka Allah bu dilekle kalmamış, o kişiyi kendi zatına ulaştırmış. Aksi hiç görülmemiş. İşte bir insanın demek ki yapması icap eden yegane şey, ulaşması lazım gelen yegane nokta, Allah'a ulaşmayı kalben istemesi. Bu insan kurtuluşa ehildir. İstediği andan itibaren Allah'a ulaşmayı istediği andan itibaren. Çünkü bundan sonraki bütün olayların otomatik olduğunu biliyoruz. Bir insan üçüncü basamağa çıkmayı görsün, bundan sonraki bütün basamaklar birbirinin arkasından gelecektir.
Yani vuslat, yani 21. basamak mutlaka tezahür eder. Allah'a kişi ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlaka o kişi Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet, şeytanla da ayrılmak üzere, hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ama ifadeye dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren diyorum. Mutlaka kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebin oluşması lazım. Bu talep oluştuğu anda Allah onu görür. Öyleyse özetlersek nasıldı? 21. basamağa kadar olan olaylara kısaca bakarsak. Evvela olaylar var. Etrafında cereyan eden. Sonra bu olayların değerlendirilmesi var. İkinci basamak. Sonra bir hükme varış var. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru ulaşmak konusunda hükme varış veya şeytanın gay yoluna doğru. Eğer Allah'a ulaşmak konusunda kişi bir talebin sahibi olamazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir niyeti oluşmamışsa üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Bundan sonraki hiçbir basamak o kişi için geçerli değildir. Her şey bununla başlıyor. Allah'a ulaşma talebimizle başlıyor. Ve eğer böyle bir talebimiz varsa dördüncü basamakta Allah mutlaka rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerimizde. Beşinci basamakla bizi sebillerine ulaştırmayı garanti ediyor. Altıncı basamakla kulağımızdaki bakrayı alıp irşat makamını işitir hale getiriyor bizi. Yedinci basamakta da kalbimizdeki içindeti alıp yerine ihbat koyarak irşat makamının söylediklerini idrak eder hale getiriyor. Ve bu makama kişi kendi kendine geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı basamakları aşıyor. Yedinci basamağa ulaşıp onu da tamamlıyor. Öyleyse her şey Allah'ın elinde ama kişinin elinde olan bir şey var. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek. Mutlaka böyle bir talebin sahibi olmak. Sonra yedinci basamaktan sonra ne oluyor? Sekiz, Allah o kişinin kalbine hidayet koyuyor. Dokuz, bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. On, Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. 11. Kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve kalbinden içeri rahmet adı verilen nur giriyor. Ve 12. basamak bu kalpten içeri giren ruhun birikimi, %2 nisbetindeki birikimi o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. 13. Kişi hacet namazını kılıyor. Huşuya ulaştığı için mutlaka Allah mürşidini gösteriyor. 14. Allah Teala bu mürşidine ulaşan kişinin mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Ulaşacak olan kişinin mürşide ulaşmasını temin ediyor. Kişi mürşidine ulaşıyor ve el öpüyor. Ve de Allah ona 7 tane hediye veriyor. Mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu ruhun üzerinde bulunan bir nur, salah nuru dolayısıyla kişinin kalbine Allah'ın salavatı ulaşmaya başlıyor. Ondan sonra bu kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. 3. Dördüncüsü bütün günahları sevaba çevriliyor. 5. O kişi 1'e 10 ihsan alırken her sevabı dolayısıyla 1'e 100'den 1'e 700'e kadar ihsanlar almaya başlıyor. Sonra 7. 6. kişinin kalbine imanı yazıyor Allah-u Teala. 7. kişi ıslah-ı nefse, amel-i salihata veya daha açık adıyla nefs tezkiyesine başlıyor. İşte 14. basamak. Nefs tezkiyesi için daha çok zikreden kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve faz göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe iman yazıldığı için hareketli hale geçen mühür kalbin alt boyutuna iniyor. Ve kişi Allah'tan gelen bu nurların kalbinin içine girmesiyle rahmet ve fazlın nefs tezkiyesine başlıyor. İkisi birden girdiği için Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu kişi nefs tezkiyesine başlamış olur. Ve kişi zikrini giderek arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki kalbinde emmare kademesinin %7'lik nuru yerleşecektir. İki de evvelden vardı, %9 oldu. Nefsi emmare ruh da fizik vücuttan ayrılmıştır el öptüğü anda. Allah'a doğru bir yolculuğa girmiştir. Muslata da verilen bir yolculuk için seyri süluka başlamıştır. Nefsin tezkiye kademesi tamamlandığı zaman ruh birinci gök katına kadar çıkıyor. Nefsteki emmare kademesinden sonra levame kademesi tamamlanacaktır.
O zaman ruh ikinci kata kadar çıkacaktır. Mülhime kademesinin tamamlamasında üçüncü kata kadar çıkacaktır. Mutmainne kademesinde dördüncü kata, radiyede beşinci kata, mardiyede altıncı kata ve teskiyede yedinci kata ulaşacaktır. Sitret-i müntehayı aşarak Allah'ın zatına yoklukta ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Allah'ın zatı bu ruha meab olacaktır. İşte bu yedi katlık yolculuğun sonunda seyr-i sülük işlemi tamamlanmıştır. Ruh Allah ile vuslat olmuştur. Allah'a vasıl olmuştur. İşte vasıl olma kelimesi, vuslat kelimesi, isale kelimesi hep aynı kökten geliyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen yasulüne vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yus'ale. Yasulüne vasıl etmek, vasıl ederler diyor. En yus'ale de vasıl etmek fiil. Mak astarı, mekmak mastarı. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. İnsan ruhu zemin kattan Allah'a kadar sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk boyunca yedi tane gök katını geçiyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu ulaşmaya vuslat diyor Allah Teala ve gördüğünüz gibi Allah Teala'nın bize yedi tane farzı var. Bu farzlardan altıncısını da söylemiştik. Yedincisi kalmıştı. Yedincisi müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tettira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın bu farzları koymaktan muradı ne? Biliyor ki Allah bu emri vermişse bu emrin yerine getirilmesi kişiyi mutlaka huzura ve mutluluğa kavuşturacaktır. Cennet saadeti. Ve bu cennet saadetine insanın kavuşmamasını isteyen bir tek şey vardır. Nefsi şeytanla ilişkili olduğu cihetle, yalnız afetlerden oluştuğu cihetle hep karşı çıkacaktır. Bu karşı çıkma cephesini kırmak için Allah insanların üzerine ruhun Allah'a ulaşmasını, vuslatı tam 9 defa farz kılmış bu hedefe yönelik olarak. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde farz olduğu için mutlaka vuslatı yerine getirmeliyiz. Yetmez. Mutluluğumuz bunu icap ettirdiği için mutlaka yerine getirmeliyiz ve böylece Allah'ın cennet saadetine ulaşmalıyız. İşte Allah Teala gördüğünüz gibi farz kıldığı bu hususların yerine getirilmesi halinde kişiyi mutlaka cennete ulaştıracağını garanti ediyor. Peki ya insanlar bu Allah'ın üzerimize 9 defa farz kıldığı hususu gerçekleştirmezlerse ne olur? Gerçekleştirmezlerse kendilerine çok yazık ederler. Bir, dünya saadetini kaybederler. İki, ahiret saadetini de kaybederler. Ne dünya saadeti ne de ahiret saadeti bu insanlar için geçerli olmaz. Kimlerdir bunlar? Bunlar ahirete inanmayanlardır. Ahiret deyince hep hatırladığımız şey dünya ötesindeki cennet veya cehennem hayatı. Halbuki ahiret sonraki demek. Lügat manası bu. Öyleyse bir insan için yevmül ahir nedir? Yevmül ahir mürşidinin elini öptüğü gündür. Yevmül ahir nedir? Vuslata ulaştığı gün. Bu el öpmenin hedefi var. El öptüğü gün kişi kendisini Allah'a ulaştıracak olan, hakka ulaştıracak yola ulaşıyor. O yolda onu hakka ulaştıracak. Maksadı mı? Hakka ulaşmak. Bir insanın böyle bir maksadı yoksa hiçbir zaman o hedefe ulaşması da mümkün değildir. İşte Allah Teala ahiret gününe inanmayanlar deyince kendileri sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten men eden insanlar diyor. Ahirete inanmayanlar. Hud suresi 19. ayet-i kerime. Hud suresinin demek ki 19. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Kendileri Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten
Allah'ın yoluna girmekten men eden insanlar. İşte bunlar ahirete inanmayanlar diyor Allah Teala. Burada ahiretin cennet anlamına gelmediği veya cehennem anlamına gelmediği son derece açık. Allah'ın yoluna girilerek demek ki ahiret gününe ulaşılıyor, ahirete ulaşılıyor. Yani sonraki güne, sonraki zaman parçasına, daha sonraki devreye. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın yoluna giriş. İnsanlar ahirete inanmazlarsa, dünya hayatından sonraki bir vuslat hayatına, vuslata inanmazlarsa, mutlaka Allah'a ulaşmaya inanmazlarsa, bu insanlar ahirete inanmayanlar safında yer alıyor. İşte bir insanın bütün bu mutluluğu taşıması için sadece ve sadece üçüncü basamağa ulaşması yeterlidir diyor Allah-u Teala. Yani kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'a ulaşmayı isteyecek ve kalbinde mutlaka bu talep oluşacak. O zaman kişi üçüncü basamaktadır. Bu basamaktan 21. basamağa kadar bütün basamaklara Allah çıkartıyor. Kişi sadece kendisine düşen onun gücü içindeki gayretlerde bulunuyor. Bütün ibadetleri yapıyor. Bu ibadetlerse doyulmaz zevkler. Öyleyse hedef ibadet şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Bu bize cennet saadetini sağlayacak. Bunu sağladıktan sonra ikinci hedefi koyuyor Allah Teala. Daimi zikre ulaşmak, irşada ulaşmak ve teslime ulaşmak. Bunları sağlayan insan da mutlaka hem ahiret saadetine sahip olmuştu, o zaman da dünya saadetine sahip olacak. Yani zülcene hain olacak. Hem dünya saadeti hem de ahiret saadeti onun olacak, o kişinin olacak. İşte amaçlar, Allah'ın hedefi bütün insanları saadete taşımak. Allah'ın hedefi amaç gösterdiği şey olan, hedef gösterdiği şey olan saadete bütün insanları ulaştırmak. Birinci etapta ahiret saadeti, ikinci etapta dünya saadeti. Mutlaka bütün insanların Allah tarafından ulaştırılmak istendiği hedefler. Peki bu hedefleri yerine getirmek için vasıtalar? Vasıtalar ibadetler ve Allah'ın yardımları. Unutmayın ki bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Allah'ın yardımları da bu doyulmaz zevkleri zevk haline getiren temel faktörlerdir. Öyleyse siz bilin ki Allah'ın yolunda ilerledikçe ibadetler zevk haline dönüşecektir. İşte birçok insan için ibadet mi söz konusu? O ibadetler onlar için sadece bir borç. Yakasından mutlaka düşmesi lazım gelen bir borç. Üstelik de onlara hiç tat vermeyen, zevk vermeyen ama mutlaka ödenmesi lazım gelen bir husus. Aman öğle namazını kılayım, yakamdan şu borç düşsün diye bir yatma kalkma işlemi, bunu namaz olarak düşünürler. Oysa ki olay bu değil. Namaz kılmak da dahil olmak üzere bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Ve insan manevi alanda yükseldikçe daha çok zevk duymaya başlar. Her şeyin, bütün ibadetlerin sadece zevklerden oluştuğunu giderek idrak eder. İşte bu statü içerisinde Allah-u Teala'nın hepimize verdirmek istediği hedefler bunlar. İbadetler ise o hedeflere ulaşmak için vasıtalar. İnsanlar vasıtaları hedef zannediyorlar. Namaz kılmak, insan namaz kılmak için dünyaya gelmiştir. İnsan oruç tutmak için dünyaya gelmiştir. İnsan zekat vermek üzere dünyaya gelmiştir diye bir şeyler söyleniyor. İnsan bunları yapmak için değil, bunları yaparak, bunları tahakkuk ettirerek, bu gayretlerde bulunarak cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmak, yani mutlu olmak için dünyaya gönderilmiştir. Öyleyse bu mutluluğun temel hedeflerinden birinin vuslat olduğunu, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını ulaşması olduğunu bileceğiz. İşte Allah'a verdiğimiz yemin, ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak konusundaki yemin, misak, üzerimize 9 defa farz kılınmış. Ve şimdi konumuzun aslına geliyoruz. Eğer bir insan Allah'a verdiği bu misaki yerine getirmezse ne olur? İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a ahd verdikten sonra, 3 tane yemin verdikten sonra misaklerini nakz ederler, misaklerini bozarlar,
Allah'a ruhlarını ulaştırmak konusundaki yeminlerini bozarlar. Nasıl bozarlar? Onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor Allah Teala. Bu insanlar ne yapmışlar? Bu insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Neye rağmen Allah'a ölmeden ulaştırmak konusunda yemin vermelerine rağmen bu yeminlerini yerine getirmemişlerdir. Neden fesat çıkaranlardır? Neden Allah'ın laneti onların üzerinedir? İşte Allah Teala bu hususu söylüyor. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilememektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen başka insanların kendilerine böyle bir suali sorması söz konusu olursa, onlara demektedirler ki, hayır, Allah'a dünya hayatındayken ulaşmak diye bir husus yoktur. Ancak insan ölür, ruhu da ondan sonra Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a götürülür. Böylece ruh Allah'a ulaşır. Ve öyle Allah'a ölmeden ulaştıracak bir yol olmadığı gibi mürşit falan da yoktur. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle bir şeyi emretmektedir. İşte bunu söyledikleri için kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için Allah Teala diyor ki Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet bir başkasının da günahını yüklenen insanlara Allah'ın verdiği cezanın adı. Demek ki kişinin kendi günahı var, normal günahları, ama bununla yetinmiyor kişi. Başka birinin hidayetten kaymasına sebebiyet vermişse, başka bir insanın dalalette kalmasına sebebiyet vermişse, işte bu insan o insanın da günahlarını yüklenmek mecburiyetindedir. Hem kendi günahları var, hem de başkalarının günahlarını yükleniyor. Kimlerin? Kimleri yoldan çıkarmışsa, yoldan çıkardığı herkesin günahını yükleniyor kişi. Eğer tersi olsaydı ne olacaktı? Eğer tersi olsaydı da o kişi bir başkasının hidayetine vesile olsaydı, hidayetine vesile olduğu kişinin kazandığı bütün sevapları o da kazanacaktı. Kaç kişinin hidayetine bir insan sebebiyet verirse, o kadar kişinin sevaplarını o da alır. Allah'ın ne kadar müstesna bir ihsanı. Siz kimin hidayetine sebebiyet verebilirseniz, yani anlattınız gittiniz bu güzellikleri, insanların bir kısmı sırt çevirdi size. Hayır dedi, böyle şey olmaz. Tamam. Ama bir kısmı da dedi ki, ben de hidayete ermek istiyorum. Hacet namazını kıldı, mürşidini gördü, gitti mürşidin önünde diz çöktü, tövbe etti ve hidayete adım attı. İşte bu noktadan itibaren o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Siz de kazanıyorsunuz. Bu noktadan itibaren kişinin bütün kazançları hep size de yazılıyor. Üç kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz, üçünün de kazançlarını alıyorsunuz kendinizinkinden başka. 100.000 kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz, hepsininkileri alıyorsunuz kendinizinkinin ötesinde. İşte üst seviye bir mürşidin sonsuz kazanç sağlamasının arkasında bu Allah'ın bu hikmeti yatıyor. Öyleyse herkesin Allah'ın hidayetine ulaşması söz konusu. Bunun için Allah Teala üzerimize farz kılmış. İşte görüyorsunuz ki Allah'ın bu istikamette ki emrini yerine getirmeyen insan, eğer yerine getirmediği gibi, ruhunu Allah'a ulaştırmadığı gibi, başkasının da Allah'ın yoluna girmesine mani olursa, bu kişiler Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Neden? Çünkü Allah'ın emri bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktır. Bunun zıttı olan bir şeyi insanlara kabul ettirmek ve insanların fesadına sebebiyet vermek, yani dalalette kalmasına sebebiyet vermek, yani hidayetine mani olmak, o insanları fesat içinde bırakmak anlamına geliyor. Ve fesat, iki ayrı görüşün var olması anlamına gelir. Birisi Allah'ın emrettiği görüş, öteki onun zıttı olan Allah'ın emretmediği, yasak ettiği hatta görüş. İşte bugün ne yazık ki din adamlarından bile büyük kısmının insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağı konusunda hiçbir bilgisi yok. Önce
böyle bir ilmin mutlaka var olduğuna onları inandırmak mecburiyetindeyiz. Onlar bunu öğrendikten sonra ancak başkalarına öğreteceklerdir. Öyleyse öğrenmedikleri bir şeyi başkalarına öğretmesini onlardan bekleyemeyiz. Bunun için de onları suçlu göremeyiz. Onlar hatalı değillerdir. Ama tebliğden sonra mutlaka öğrenmek mecburiyeti vardır. Onu öğrenmedikleri ve öğretmedikleri takdirde o zaman sorumluluk altına girmeleri söz konusudur. Öyleyse kimler bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmak arzusunu duymayanlar, üçüncü basamağa ulaşamayan insanlar. Hepsi kendilerinden sorumlu. Bu kendilerinden sorumlu olan insanlar eğer başkalarının da Allah'a ulaşma arzusunu duymasına mani oluyorlarsa, daha açık bir ifade kullanalım, Allah'ın yoluna girmelerine mani oluyorlarsa, Allah'ın yoluna girmesine kim mani olursa bir insanın, o kişi Allah'ın lanetini omuzlarına alır. Bu bir başka ifadeyle bu lanetin adı vebaldir. Kişinin başka birinin günahlarını yüklenmesi hali. Öyleyse kimler bunlar? İşte bunların kimler olduğunu Nisa suresinin buraya almamışlar. 167, 168 ve 169. ayeti kerimeleri söylüyor. Allah Teala onlar için diyor ki o Allah'ın lanetini alanlar onlar için diyor ki onlar Allah'ın yolunda olmayanlardır. Yetmez. Başkalarını da Allah'ın yolundan çevirenlerdir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah onları hiçbir zaman onlara hiçbir zaman mağfiret etmeyecektir. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmayacaktır. Ancak sırat-ı cehime ulaştıracaktır diyor. Ve bu insanların küfür üzere olduğu da bu üç tane ayet-i kerimenin muhtevası içinde. Demek ki olayın başında o insanların Allah'ın yoluna girmemeleri var madde bir. İkincisi başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaları var madde iki. Böyle olursa kişi ancak böyle olduğu takdirde uzak dalalet içinde olabilir. Dalalet içinde olan kimsenin başkasına bir zararı yoksa kendi sorumluluğu vardır. O dalalet içindedir. Ama ne zaman bir insan başkasını da Allah'ın yolundan saptırıyorsa o kişiye Allah-u Teala onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Sonra özelliklerini veriyor. Onlar küfür üzeredirler diyor Allah Teala. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir diyor. Neden mağfiret etmeyecektir? Çünkü mağfiret insan hayatında bir defa gerçekleşen bir olgudur. Yani günahların sevaba çevrilmesi. Kim Allah'ın irşat yoluna girerse girdiği an ne zamandır mürşidine ulaşıp da önüne diz çöküp tövbe ettiği an. İşte o zaman hem bütün arşı tutan melekler hem de o istikamette vazifeli olan bütün mürşitler o kişiler hakkında Allah'tan talepte bulunuyor. Ya Rabbi bu kişi Allah'ın yoluna girmiştir, el öpmüştür, tövbe etmiştir, Allah'ın yoluna girmiştir. Sen ona mağfiret eyle, onun bütün günahlarını sevaba çevir. İşte Mümin suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu. Öyleyse Allah-u Teala'nın kimlere mağfiret edeceği belli. Allah'tan hak mürşidi sormuştur. Ona ulaşmıştır. Ve onun önünde tövbe etmiştir kişi. İşte bu kişi mağfirete ehil olmuştur. Günahların sevaba çevrilmesi olayını görüyoruz ki Rahat suresinin 25. ayet-i kerimesinde geçen insanlar kendileri Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Çünkü girseler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Allah'a ulaşmayı da talep etmemişlerdir. Ve başka insanların da kendilerine ulaşıp da böyle böyle diyenler var. Allah'a insan ruhunun ölmeden evine ulaşmasını farz olarak söyleyenler var. Ulaşmazsa ne olur? Ulaşmazsa işte bu olur. Kişi hem kendisi dalalet içinde kalır, hem de yoldan saptırdığı insanların hepsi dalalet içindedir. Bu saptıran kişi ise vebal alır omuzlarına. Bu sebeple Allah'ın laneti bu insanın üzerinedir. Şimdi burada Ahzab 67 ve 68'i hatırlayacağız.
Ne diyordu Ahzab 67 ve 68'de cehenneme gidenler? Diyorlardı ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemde kaldık. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte gene aynı şey gördük. Neden iki kat azap? Hem kendi azapları hem de yoldan çıkardığı kişinin azapları bunlara gelecek. Madem ki kendi günahlarının da o yoldan çıkardığı kişilerin de günahlarının sahibi bunlar olacak. O günahlar bunlara da yüklenecek. Öyleyse gerek kübera, gerek saadatlar başkalarının günahlarını da yüklenecek olanlar. Saadatlar dini öğretmekle vazifeli insanlar veya kuruluşlar. İşte bu insanlar eğer dini Allah'ın emrettiği biçimde öğretiyorlarsa, hele mürşit olmuşlar da insanları Allah'a ulaştırıyorlarsa, iki kat sevap, sevapların en büyüğüyle mükafatlandırılmak. Ama eğer saadet adını verdiğimiz dini öğretmekle vazifeli kişiler tam tersini yapmışlarsa, dini öğretmekle vazifeli oldukları halde bu dinin öğretilmesini insanları Allah'ın yoluna alacak şekilde değil, Allah'ın yolundan ayıracak şekilde insanlara öğretmişlerse, daha kısa bir ifadeyle başkalarının hidayetine mani olmuşlarsa, onların yola girmelerine mani olmuşlarsa, işte bu insanlar Allah'ın lanetine muhatap olan insanlardır. Yalnız Allah'ın lanetine muhatap olacaklar. Öyleyse Allah onlara lanet ediyor. Bütün Allah'ın yoluna girmek isteyenleri yoldan çıkaranlara. Öyleyse bu insanlar kimlerdir? Bu insanların temel faktörü nedir? Temel faktörü Allah'a mülaki olmayı reddetmek. İşte bir insan dünya hayatında Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye bir düşüncenin sahibi ise işte bu insan Allah'ın lanetine muhatap olacak insan mıdır? Bu aşamada hayır. Eğer sadece kendisi diyorsa ki Allah'a dünya hayatına ulaşmak diye bir şey yoktur, öyleyse ben Allah'a ulaşmam. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. İşte Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunlardan bahsediyor. Ne diyor? Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatı dünya ellezine hüm an ayatina gafilun diyor. Onlar ki dünya hayatından razıdırlar ve Allah'a mülaki olmayı istememektedirler. Öyle bir talebin sahipleri değillerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bu adamlar Allah'ın ayetlerinden gafilse başka birini zorlamaları söz konusu değil Allah'ın yoluna girdiği. Çünkü bilmiyorlar, bilmediklerinde farkındalar. İşte bu insanlar sadece kendi günahlarını yükleneceklerdir ve ayet-i kerimenin sonunda olduğu gibi gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Bilmedikleri için başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmadıkları için üzerlerine vebal almıyorlar. Bunların üzerinde o Allah'ın laneti oluşmuyor. Bunlar sadece kendilerinden sorumlu. Ama insanlar eğer başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorlarsa onlar mutlaka omuzlarına vebal alacaklardır. Ve Allah'ın laneti onların üzerine olacaktır. İşte Allah'ın yoluna, Allah'ın dünya hayatında mutlaka ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğuna inanmayanlar. Bu insanlar kimlerdir? Allah'a mülaki olmaya inanmayanlar kimlerdir? Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Allah Teala diyor ki, kat hasrellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin. Andolsun ki onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Kimler? Allah'a mülaki olmayı naksedenler. Mülaki olmayı naksedenler nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar asla hidayete eremezler diyor Allah Teala. Neden eremezler? Çünkü zaten hidayeti reddediyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını reddediyorlar. Buna inanmıyorlar. Bunu tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar.
yalanlayan insan, Allah'a ulaşmaya inanmayan, daha açık bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman

Allah-u Teala bu tekzipler istikametinde birçok kademeler koymuş. Bu Allah'a mülaki olmak Allah'ın katında son derece önemli bir işlem ve bu konuda yalanlayanları açık bir şekilde cezalandıracağını hep ifade buyuruyor. Yalanlayanların da bir takım sıralamaları var. İşte Allah-u Teala Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayet-i kerimelerinde diyor ki Kul hel nünebbi'iküm bil ahsarine amala Kehf 103. De ki size amellerinize en çok hasar veren şeyi haber vereyim mi? Kehf 104 Ellezine dalle sayuhum fil hayatid dünya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Onlar ki dünya hayatında sayilerini, çalışmalarını darayete düşürdüler. Çalışmalarını hasara uğrattılar. Ve onlar hesap ediyorlardı ki amellerin en güzelini yapıyorlardı. Amellerin en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. Öyle sanıyorlardı diyor Allah-u Teala. Kehf 105'te şöyle söylüyor. Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihi ve habitat amalühüm felâ nukîmu lehüm yevmül kıyameti vezmâ. Onlar ki küfür üzeredirler. Hangi istikamette? Rablerinin ayetlerini örtmek üzerine küfür üzeredirler. Onlar Allah'ın ayetlerini örterler, küfrederler. Ve likaihi, ona, Allah'a ulaşmayı küfrederler, örterler. Fe habitat amalühüm diyor Allah-u Teala. Onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar için kıyamet günü vezin terazi tutulmayacaktır. Vezin, mizan tutulmayacaktır. Kimler için tutulmayacaktır? 106'da Allah-u Teala açıklamasını yapıyor. Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu vettehazu ayeti ve resuli hüzuva. Onların ki cezaları cehennemdir. Küfürlerinden ötürü ve Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay etmelerinden ötürü. İşte burada Allah-u Teala'nın cezasının iki statü içinde verildiğini görürüz. Bir defa amelleri boşa gidenler de cehennemdedirler. Allah'ın ayetleriyle ve Resulleri alay edenler de cehennemdedirler. Ama dikkat edin ifadelere, bir kısmının amelleri boşa çıkıyor, bir kısmı için mizan tutulmuyor. Kimler için mizan tutulmuyor? Kim Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse o kişiler için Allah kıyamet günü mizan tutmuyor. Ne demek bu? Allah-u Teala'nın bir insan için mizan tutmaması demek, ne kendi kazandığı dereceler itibariyle kişinin kazancı var, ne de başka birinin kader sebebiyle ona kazandırdığı dereceler itibariyle kazancı var. Demek ki mizanda her türlü gelir, derecat kazanması söz konusudur. Biliyorsunuz ki eğer bir insan bir başkasına zarar verirse bir davranışıyla zulüm etmiştir. Zulüm ettiği zaman derecat kaybeder, zarar verdiği kişiye ise onun kaybettiği derecat kaydedilir. İşte bu o kişinin kader sebebiyle hayra ulaşmasıdır. Yani amel defterine derecelerin kaydedilmesidir. Ama Allah-u Teala Allah'ın ayetleriyle alay edenlerin ve Allah'ın Resulleriyle alay edenlerin amel defterlerine başkalarının yaptığı amellerden dolayı da yani kader olarak hayrı yazmadığı gibi kendi amellerinin neticesinde kazanacağı hiçbir dereceyi o kişilerin amel defterine yazdırtmıyor. Peki amelleri yok olanlar, amelleri tamamen boşa çıkanlar kimler bunlar? Bunlar da kendi kazandıkları dereceleri kazanamayanlar. Yani başkasının başkasının

başkasının kendine zulmetmesi dolayısıyla kazançları açık. Onlar yazılıyor amel defterlerine. Kıyamet gününde bunlar bir değer ifade ediyor. Ama kendi kazançları hayır. Bunlar kimler? Bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, bu kişi için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onların amellerini boşa çıkmış olarak değerlendiriyor. Ama kim Allah'ın Resulleriyle ve kitaplarıyla, Allah'ın ayetleriyle alay ederse, onlar için daha ağır bir işlem var. Onlar için mizan tutuluyor. Yani hem başkalarından kazandıkları dereceler yok, hem de kendilerinin kazandığı dereceler yok. İkisi de yok. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, nefslerini hüsrana düşürmüş olanlar, onlar mutlaka cehenneme gidecek. Ama bu cehenneme gidenler için bir ölçü koymuş Allah Teala. Kıyamet günü onlar için mizan tutulacak. Ama mizanın bir tarafı hareketli sadece, başkalarından kazandıkları derecat kaydedilecek. Kendi kazançları sırf Allah'a mülaki olmayı inkar ettikleri için, daha doğrusu bunu örttükleri için bu insanlar hiçbir zaman kendi kazançlarına ulaşamayacaklar. Daha öndeki kademede amellerini hüsrana düşen insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar da Allah'ın ayetlerini yalnız tekzip edenler. Öyleyse tekzip etmekle örtmek arasında farklılık var. Eğer bir insan Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa, Allah'ın onlara verdiği ceza onları cehenneme atmak. Bu kişi için mizan tutuluyor mu? Tutuluyor. Mizanın hem kendi kazançları geçerli, hem de başkalarından kazandıkları kazançlar da geçerli. Ama bu insanlar Allah'ın yoluna girmedikleri için, tekzip ettikleri için Allah-u Teala'nın ayetlerini, Allah'ın yoluna girmeleri mümkün değil. Öyleyse hiçbir zaman ruhlarını Allah'laştıramayacaklardır. Hiçbir zaman nefslerini tezkiye edemeyeceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtaramayacaklardır. Öyleyse bu insanlar nefslerini hüsrana uğratmış olanlar. Nefsini hüsrana uğratmışsa Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gidecek kişi. Bu kişinin başkalarından farklı bir özelliği var. Buna mizan tutuluyor. Mizanın hem kendi kazancı açık, hem de başkasının ona kazandıracağı dereceler açık. Ama eğer bir insan Allah'ın ayetlerini örterse, bunun anlamı ne? Yani Allah'ın ayetlerini başkasından gizlemek. Burada bir sorumluluk doğuyor kişinin üzerine. Buradaki sorumluluk sebebiyle de o kişi üzerine sorumluluk alıyor ve aldığı sorumluluk sebebiyle de daha ağır bir cezaya çarptırılıyor. O madem ki başkalarından Allah'ın ayetlerini gizlemektedir, bunu bilinçli olarak yapıyor. Ve gizlediği ayetleri başkalarını yoldan çıkartıyor, Allah'ın yolundan çıkartıyor ve Allah'ın yolunda belli hedeflere varmalarını, yani Allah'a ulaşmalarını engelliyor. Başka insanların dalaletine sebebiyet veriyor. Öyleyse burada o kişiler için Allah-u Teala'nın indindeki bir olgu var. Lanet. Allah'ın laneti bu insanların üzerine. Çünkü maksatları açık ve kesin. Kendileri Allah'ın yolunda olmayacaklar. Birinci maksat bu. İkincisi, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştıracaklar. Bu maksada dayalı olarak Allah'ın ayetlerini örtüyorlar. Ve birisi çıkıp da derse ki işte böyle böyle ayetler varmış. Hayır kardeşim, o ayetin manası o değil. Sana bunu söyleyenler o ayetin manasını bilmiyorlar deyip onu da örtüp kendi fikirlerinin o yanlış olan, insanları cehenneme götürecek olan fikirlerinin doğruluğunu başkalarına anlatabilmek için Allah'ın ayetlerini gizleyenler. Öyleyse hususlar ayrı ayrı gerçekleşiyor. Bir insanın evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmesi, yalanlaması söz konusu, Allah'a mülaki olmayı yalanlaması söz konusu ve diğerinde ise Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı örtmesi söz konusu. İki grup birbirinden farklı. Hele bir insan bütün bunları söyledikten sonra Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay ederse, o kişi için ikisi de yok. Ne kendi kazançları mizanda girebiliyor, ne de başkalarının
ya ona yaptıkları, ona sağladıkları faydanın, ona sağladıkları hayır, kazandırdıkları derece mizanına girebiliyor. Öyleyse bu insanlar ne kendi gayretleri dolayısıyla ne de başkalarının kader yüzünden kendilerine kazandırdıkları dereceler dolayısıyla mizanda bir derecenin sahibi değiller. Bütün dereceler iptal ediliyor. Hataları ne? Başlangıçtakilerin Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri. İkinci gruptakilerin Allah'ın ayetlerini örtmeleri. Üçüncü gruptakilerin Allah'ın resulleriyle bunlar zaten var. Hem tekzip ediyorlar bunlar, hem örtüyorlar, hem de bütün bunların ötesinde Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay ediyorlar. Cezalar da tabii farklı. Birinciler yalnız cehenneme gidecek olanlar. Hepsi cehenneme gidiyor. Ama birinciler için ölçü bu. Onlar cehenneme giderler diyor Allah Teala. İkinciler için cehenneme gitme sebebi onların kendi kazançlarına sahip olmamaları. Derecat kazanıyorlar ama bu derecatlarının kazandıkları hiçbir derecatın onlara faydası yok. Hepsi siliniyor mizandan. Üçüncüler ise hem dereceleri mizandan siliniyor, kendi kazandıkları dereceler, hem de başkalarının onlara verdirdiği dereceler mizandan siliniyor. Öyleyse üç ayrı grup insan var. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Bu ayetlerden Allah'ın muradının ne olduğunu görüyoruz. Söylediğimiz ayet-i kerimeler yani Kehf 103, 104, 105, 106. Allah'ın ayetlerinden murat Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetler. Nitekim Allah Teala iki defa aynı konuyu söylemiş. Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, onların durumu ne? Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, nefslerini hüsrana düşürenler. Bu sebeple ceza görecekler, cehenneme gidecekler. Allah'a mülaki olmayı örtenler, gene cehenneme gidecekler ama cezaları daha ağır. Allah'a mülaki olmayı örttükleri gibi, hem Allah'ın ayetleriyle, özellikle Allah'a mülaki olma ayetleriyle, hem de Allah'ın resulleriyle alay edenler, işte bunlar en ağır cezaya çarptırılanlar. Bu üç grup içinde. Tabiatıyla Allah Teala cehenneme gidecek olan insanları yedi grupta mütalaa etmiş. Bunların sadece üçü var konumuzla alakalı olarak. Allah'a mülaki olmak konusunda. Çünkü en son, en ağır ceza şeytani yola tevessül edenlere verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin esfeli safiline girecek olanlar, zulmani ilimlerle meşgul olanlar, büyü yapanlar, iddam yapanlar ve buna benzer şeylerle uğraşanlar, onların hepsinin cehennemde gidebilecekleri yer cehennemin en alt katı esfeli safili. Bu yedinci en ağır derece. Bu söylediklerimiz de sırayla o derecelerin içine giriyor. Ama bunlar Allah'ın ayetleri, mülaki olma konusundaki ayetleriyle alakalı ayet-i kerimeler. Öyleyse burada ne gördük? Dört tane grup gördük. Evvela Rad suresinin, Yusuf suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Yunus suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Onlar ki dünya hayatından razıdırlar ve Allah'a mülaki olmayı istemezler. Allah'a dünya hayatına ulaşmayı istemezler. Böyle bir talepleri yoktur. İşte bunlar hep ikinci kademeye kadar yükselmiş ya da hiç yükselmemiş sayılır. Çünkü bunun hiçbir faydası yok. Birinci ve ikinci kademeler olaylar ve olayların sonuçları. Bu sonuçlarda eğer kişi Allah'a ulaşma arzusunu taşımıyorsa kazandıklarının onlara hiçbir faydası yok. Bu insanlar namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler kendileri kurtulacağa ulaşamazlar. Sırf bu hedefleri yerine getirmedikleri için Allah Teala onlara diyor, onlar mutlaka cehenneme gideceklerdir. Bunlar yalnız kendilerine zarara dokunanlar. Lanet nerede başlıyor? Lanet başkalarının da devreye girmesiyle başlıyor. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, eğer başkalarına zarar verici bir unsuru devreye soktularsa, gene cehenneme gidecekler ama bunlardan daha ağır cezaları var. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler olarak geçiyor. Arkasından daha ağır cezaya çarptırılacaklar. Onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, özellikle mülaki olma konusundaki ayetleri örtenler, başkalarından gizleyenler, bir hedefe, bir maksada mebni olarak bunu yapanlar, hedefleri başkalarını Allah'ın yolundan çevirmek. İşte bu sebeple hem lanetin sahipleri hem de daha ağır bir lanetin sahipleri.
İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerindeki onlara en büyük lanetle lanetle ayet-i kerimesi bunlarla alakalı. Ve Allah Teala'nın ifadelerine baktığımız zaman demek ki Allah'a mülaki olmayı her kim gizliyorsa, böyle bir gizleme, örtme o insanları mutlaka cehenneme götürüyor. Üstelik de onlar hakkındaki başkalarından olan kazançları yok edilmek suretiyle. Çünkü bunların bütün amelleri hasara vuruyor. Amelleri boşa çıkıyor. Birincilerin amelleri hasara vuruyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler. Ama ikinci grup boşa çıkıyor amelleri. Yani amelleri istikametinde hiçbir kazançları yok insanların. Hataları ne? Hataları Allah'ın Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini veya direkt olarak hiçbir ayete dayanmaksızın Allah'a mülaki olmayı örtmeleri, örtmek, gizlemek, başkalarının gözünden gizlemeleri. Üçüncü grupsa daha ağır bir, dördüncü grup oluyor değil mi? Daha ağır bir cezanın içindeler. Bunlar artık Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın özellikle Allah'a mülaki olma konusundaki ayetleriyle alay edenler, onlar için mizanda tutulmuyor. Yani hem kendi kazançları boşa gitmiştir, kendi kazandıkları bütün dereceler boşa gitmiştir, hem de kader olarak başkaları kendilerine bir zarar verdiği zaman kazanacakları hayır olan dereceler de onlardan alınıyor, onlar da yok. Onları da kabul etmiyor Allah Teala. Ve tabii bu insanların cehennemdeki yerleri daha derinde, daha alt boyutta. Öyleyse görüyorsunuz ki bir insan Allah Teala ile olan ilişkilerinde Allah'a verdiği bir büyük yemini var. Bu yemin en büyük yemin. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Neden en büyük yemin? Çünkü Allah Teala diğer yeminleri 3 defa farz kıldığı halde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını tam 9 defa farz kılmış. Bütün insanların bu büyük yanlıştan korunmasını istiyor. Hangi yanlıştan? İnsanlar genel olarak inanıyorlar ki insan ruhu öldükten sonra Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a götürülür. İşte Allah'a gitmek budur. Allah'a insan ruhunun ulaşması budur. Bu büyük yanlışı yok edebilmek için Allah Teala insanların o inançlardan, bu yanlış inançlardan dönerek Allah'ın doğru inancına varabilmeleri için uğraşımlarının zor olduğunu biliyor. Eğer bir insan bu birincisine inanmışsa, yani insan Azrail Aleyhisselam tarafından ruhen Allah'a ulaştırılır tarzındaki bir düşüncenin sahibi ise bu düşünceyi evvela yok etmesi lazım. Yerine yeni bir düşünce inşa etmesi lazım. Yani bir şato var, perişan olmuş, dökülen bir şato var. Bu şatonun yıkılması yerine bir saray inşa edilmesi lazım. İşte bu Allah'ın altın sarayının inşası eski şatonun yerle bir edilmesine bağlı. Harap olan şato, harabe haline gelen şato yok edilecek. Yani Allah'a dünya hayatında insanın ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur diye düşünen insanların bu harabe haline gelmiş şatosu yok edilecek. O kişi yerine yeni bir saray inşa edecek. Yani benim ruhum ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşmalıdır tarzındaki bir inancın sahibi olacak. İşte böyle bir inanca insanların sahip olması diğerlerinden çok daha zor olduğu için diğer iki yeminin tahakkukundan. Çünkü bütün insanlar ben mutlaka Allah'a kul olmalıyım diye düşünür. Bunun nasıl olacağını bilmese de bunu kendisine hedef tayin eder ve bunda bir güçlüğü yoktur. Bir insan nefsimi tezkiye etmeliyim. Madem ki nefsimde böyle kötü afetler varmış, öyleyse onları mutlaka tezkiye etmeliyim diye düşünebilir ve buna mani olacak bir husus da yok. Ama bir insan bütün insanlar tarafından zannedilen insan ruhunun Allah'a ulaşması yalnız ölümden sonra tahakkuk edebilir tarzında bir inancın sahibi ise bunu yok etmesi ve yerine mutlaka ben dünya hayatında ruhen Allah'a ulaşmalıyım tarzında bir yeni fikri yerleştirebilmesi ötekilere nazaran çok zor bir olgudur. İşte bu sebeple Allah Teala diğerlerini 3 kere farz kıldığı halde bu hususu tam 9 defa farz kılıyor üzerimize. Ki insanlar bu büyük yanlışın içine düşmesinler.
Öyleyse bütün insanlar için son derece açık bir olguyla karşı karşıyayız. Herkes Allah'a bu misaki vermiştir. Ve görüyorsunuz bu misaki, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda, Allah'a mülaki etmek konusundaki ayetleri yalanlamak, onları örtmek veya bu ayetlerle alay etmek, Allah'a mülaki olma ayetleriyle alay etmek, insanı ne kadar büyük cehennem katlarının en altına ulaştırıyor, ne kadar büyük cezalara sebebiyet veriyor. Ve bu istikametteki fikrimizi hele hele bir de başkalarına empoze edersek, o zaman yalnız cehenneme gitmekle kalmıyoruz. Cehennemin, görüyorsunuz, alt boyutlarına Allah-u Teala indiriyor. Ve insanların Allah'ın yolunda olmaları veya Allah'ın yolundan çıkmaları söz konusu. İşte bir insanın Allah'ın yolunda Allah'a doğru seyrisülük adı verilen bir yolculuğu tahakkuk ettirerek ona ulaşması keyfiyeti Allah-u Teala tarafından üzerimize 9 defa farz kılınmış. Bu hususun yerine getirilmemesinin insanlara neye mal olduğunu beraberce görüyoruz. Demek ki insanlar var, bunlardan zaten haberleri yoktur. Allah'ın ayetlerinden zaten haberdar olmayan insanlar söz konusu. Bunlar kendi sorumlulukları içinde bir cehennem hayatı yaşayacaklardır. Başka birine bir zararları yok. Ama kendileri de bilmedikleri için bilmemenin cezasını ödemek mecburiyetindeler. Bundan sonrası Allah'ın Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerin tekzip edilmesi noktasına ulaşılıyor. Tekzip etmek için iki tane insan var. Birinci insan ve ikinci insan. Ama tekzip etmekte bir art niyet olabilir veya olmayabilir. Kişi gerçekten samimiyetle öyle zanneder. O zaman o zannın gereği olarak Allah'a mülaki olmak konusundaki bir ayet kendisine getirildiği zaman kendine göre bir yoruma tabi tutarak onu, doğru olduğuna inanarak o yorumu insanlara onu söyler. Bu insanın bir kastı yoktur. Başka insanları Allah'ın yolundan ayırmak, başka insanları şeytana ulaştırmak diye bir kastı yoktur. Samimiyetle öyle zannetmektedir. İşte bunlar yalnız ayetleri tekzip edenler grubuna giriyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler. Ama ne zaman bir insan bir şeylerin farkına varmışsa ve kendi kibiri, gururu sebebiyle kendisi yola girmeyip de başkalarının da yola girmesine mani oluyorsa, bu insanın yapabileceği bir tek şey vardır. Allah'ın ayetlerini örtmek. İşte Allah'ın ayetlerini örttüğü zaman da Allah'ın cezasının ağırlaştığını görüyoruz. Bu insanın kendi amellerini katiyen Allah-u Teala dereceye almıyor, mizana kabul etmiyor. Daha üst kademede ise bununla yetinmemek var. Yani sadece başka insanları Allah'ın yoluna ulaştırmama konusunda gayret değil, daha da öteye gitmek, Allah'ın Resulleriyle alay etmek var. Allah'ın ayetleriyle alay etmek var. Bu Resulleriyle alay etmek insanın nefsinden kaynaklanan bir olgu. Nefsindeki gurur afeti, kibir afeti, bu dini ben biliyorum, başka kim bu dini bilir ki tarzında bir ilmin verdiği gururla hiç kimsenin Allah'ın Resulü olamayacağı gibi bir fikrin sahibi olur. Oysa ki Allah'ın Resulleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de vardılar. Ondan evvelki bütün devirlerde de vardılar. Bugün de varlar. Ve bir tek Resul'den bahsetmiyor Allah-u Teala. Her devirde, her kavmin içinde Resuller bulunacağını söylüyor. Demek ki şu anda dünya üzerine binlerce Resul yaşıyor, Allah'ın mürşitleri. İşte kim Allah'ın bu Resul adı verilen mürşitleriyle alay ederse, o kişiler için diyor Allah-u Teala, mizan tutmayız. O kişiler için mizanı tutmadığını söylüyor. Yani kıyamet günü o insanların ne bütün hayatları boyunca kendi yaptıkları amellerden kazançları var, ne de başkalarının hasbelkader ona bir zarar vermesi dolayısıyla ona sağladıkları derecat, yani hayrın onların mizanlarına alınması var. Öyleyse hiç mizan tutulmayan insanlar bunlar. Allah-u Teala'nın insanları demek ki Allah'a mülaki olma ayetleri ile alakalı olarak derece derece cezalandırdığını görüyoruz. Hepsi Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri
devre dışı bırakmak isteyen insanlar. Bunların inançlarına göre Allah'a dünya hayatına ulaşmak diye bir şey katiyen mümkün olamaz. Çünkü zannediyorlar ki insan ruhu insan vücudundan ayrıldığı zaman insan ölür. Ve öyleyse ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhu vücudundan ayrılması için kişi mutlaka ölecektir. Allah Teala da gördüğünüz gibi bunun tamamen tersini söylüyor. Ve bütün insanların ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasını istiyor. Böyle bir statü içinde insanların muhakkak başarıya ulaşmaları lazım. Başarının tahakkuku ise o inancın ölmeden evvel Allah'a ulaşmak mümkün değildir tarzındaki bir inancın yok edilmesi, yerine Allah'ın 19 tane fiille o istediği Allah'a ulaşmayı gerçekleştirmesi söz konusu. Allah Teala bütün insanlar için yalnız ve yalnız onların mutlu olmasını talep eder bir hüviyette. Allah'ın istediği bir tek şey var bütün insanlardan. Bütün insanların hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşabilmesi. Cennet saadetinin anahtarı olarak da ruhun Allah'a ulaşmasını vermiş Allah Teala. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırmadan yaşıyorsa mutlaka böyle olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan Allah'ın cennetine kabul buyurulmuyor. Öyleyse konumuz olan vuslat, bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasıyla gerçekleşen olgu, bütün insanlar için gördük ki 9 defa farz kılınan bir farizadır. Bu farizayı bir insanın yerine getirmemesi demek, kendi cennet saadetine mani olması demek. Dikkat edin ki bir insan Allah ile olan ilişkilerinde 28. basamağa kadar çıkacaktır. Ama eğer Allah'ın yoluna girmiyorsa bir insan, kalbinde Allah'a ulaşmak istikametinde bir talebin sahibi değildir. Eğer değilse o kişi sadece başlangıç basamağındadır. Olayları yaşamıştır, olaylardan da doğru hükmü çıkaramamıştır ve orada kalmıştır. Hiçbir zaman 3. basamağa yükselmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Çünkü dileseydi mutlaka Allah'a ulaşırdı. Bu olgu gerçekleşirdi. Öyleyse ilmin neresinde olurlarsa olsunlar insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşlarının mümkün olmadığını görüyoruz. Ve Allah'a bu yaklaşım kademeleri, 28 kademenin İkisi müstesna ki onlar kademe sayılmaz çünkü bir yükselme göstermez insan için. Diğer hiçbir basamağa o kişilerin yaşaması, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Hele bu insanlar başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olarak Allah'ın mülaki olma konusundaki ayetleri yalanlıyorlarsa, örtüyorlarsa, ketmediyorlarsa, o zaman çok daha ağır bir cehennem azabıyla muhakkak karşı karşıya geleceklerdir. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a mülaki olmaya inanmak ve bu istikamette hepinizin yaptığı gibi bir gayretin sahibi olmak. Hepinizin Allah'a mülaki olarak cennet saadetine ve daha sonra da dünya saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime inşallah burada nihayet vermek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım, hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken, böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz, Allah'ı unutmuşlar, hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine. Ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı.
bir tek gayesi var, tek bir şey istiyor hepinizden, sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme. Bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinnetin var olduğunu görüyoruz. Ekinnet için Allah-u Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmin ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır diyor Allah Teala. Ekinnet insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi
bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak.
aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki dışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah-u Teala. Kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar Allah Teala. Kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan ihbat o kişiye gelip o kişinin kalbine Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikametteki kişileri insanlar Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah Teala hırsızların, katillerin, insanları kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinleti alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez.
O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat kılınarak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu vapta Allah Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir?
kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefse emanede %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamede bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhu üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, vadiye ve teskiye kademelerinde 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasretleri değildir. Ruhun hasretleri her

Ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlik ve idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet fazilet birikimini sağladığınız zaman, 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir. Kendinize yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye
birer birer

nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge, muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Yani 200'de 150 pozitifsiniz. 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 1/4'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 haslet ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak, %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman, teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde.
ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180, yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz. İşte burada onu yendiniz. Pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvasını vermiştir. Ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin.
Ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler. Demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik Katlar Kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını, Allah-u Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu, aklınıza ne geliyorsa hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir. O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idraki ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi. Allah'ın üst seviyede bir velisi irşada, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise
idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi olursunuz. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef, herkesi daim zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki, kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetindedir. Aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emir istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
2: İbrahim, Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği uslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzları arasında geçiyor. Allah-u Teala'nın üzerimizde farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Biraz cümleyle anlatırsak, 1. basamakta olayları yaşarız, 2. basamakta olayları değerlendiririz. 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, 3. basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak 4. basamakta Allah rahmet vasıtasıyla tecelli eder. 5. basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. 6. basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. 7. basamakta kalbimizdeki ekimeti alır. Yerine ihfaz koyar. 8. basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar ve %2 nur birikimini gerçekleştiririz, huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önümüzde biz çöküp tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabii bizim sevgili din bilginlerimizde, yani devrimizin saadatları, mürşid yoktur diyorlar, mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah-u Teala hidayeti, yani bir başka açıdan vuslatı tarif ediyor. İnner hüda hidallah. Ali İmran 73. İnner. Muhakkak ki el hüda hidayet hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne, şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail'den gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail'in vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Yoksa bizim ifade ettiğimiz anlamda bir vuslatın mevcut olmadığını ağız birliği ederek hepsi söylüyor. Onların bu söylediği şeyi Kur'an-ı Kerim tam 73 tane ayet-i kerimeyle doğruluyor. 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasıyla alakalı. Bu konuda da bir kitap çıkardık ve çıkardığımız kitapta ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu 73 ayet-i kerime konusunda yazılanları birer birer aldık. Her bir ayetin 23 tane açıklaması başkalarına ait. Bir açıklaması da Rabbimizin gösterdiği şekilde bize ait. Ve hidayetin nasıl gizlendiğini ve insanların Allah'a ulaşmaktan nasıl men edildiğini gördük. Şimdi konumuz bu hidayetin muhtevası. Hidayet vuslata ulaştıran bir fenomendir. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız hidayet deyince onun adına yalnız doğru yol demişlerse de realitede hidayet bir yol falan değildir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır, macerasıdır, güzelliğidir,
yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Nisak. Diyor ki Rad 21-22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Korktukları için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 77'de Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerine gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina işittik. Allah Teala buyuruyor öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah Teala'ya tezkiye edeceğine dair. Tezkiye olacağına dair. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını 150'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor. Biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana itaat ettik. Allah Teala buyuruyor öyleyse yeminlerinizi bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimizi birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah-u Teala'ya Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Buyuruyor ki Zümer el-Zat ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavlen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah Teala İkinci ayette Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekunc buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 Fefirru ilallahi diyor Allah Teala öyleyse. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah senin ruhuna sığınak olsun, meaf olsun.
Sonra Yunus, sonra Lokman Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Fettebi sevila men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, sen de onun yoluna tabi ol buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sıratı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor, ruhsatı emrediyor. Seyri sülükü emrediyor Allah Teala. Ve 6. ayet Yunus Suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Allahu yedu darussalamu yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Nisa 175'te Allah Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yol. Diyor ki orada kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime müzemmin 8 Veşkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını biz hayattayken ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Neden? Hayattayken diyoruz. Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunu yerine getirmek imkanımız varken Allah-u Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı yani vuslatı, yani seyri sülûkü tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz. Ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor onlar sözü dinlerler. Ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavlin ahsen olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu seyri sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katına hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağı kadar anlatmıştım. Birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün yevm-i talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki ve ketebe fî kulübühümün imane ve onların kalplerinin içine imanı yazarız.
İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu, başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah-u Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah Muhammedine sunat diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zaliken yevmi hakkı femen şah ittehaze ila rabbihi ve Allah. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol iddia eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri süluka başlamıştır. İşte kişinin seyri sülüke başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah-u Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152 Allah Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz üç yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol ihtiyaz edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa, o kişi hayattaysa, o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşenler ve Allah-u Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle tarafımızdan istenerek Allah-u Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu
seyri sülüktür. Allah Teala Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat o kişinin göğsüne, göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir işlem bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin altıncı şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki yedinci şart gerçekleşiyor. Birinci şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması bir, ihbatı koyması iki. Üçüncüsü, sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Dördüncüsü, Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Beşincisi, %2 nur birikimiyle zikrin sonunda hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve altıncı işlem gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizde. O gün, mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Yedi tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat isimli üç ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor. Ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi isterse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun birinci gök katına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefsi levhameyi sağlar. Nefsimizi levhettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimi sağlar. Allah'tan ilham almaya başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainliği sağlar, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdikleri hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz dördüncü gök katına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, beşinci kademe ruhumuz beşinci kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. Altıncı kademe ruhumuz altıncı kata ulaşır. Sonra tezkiye oluruz. Ve ruhumuz yedinci gök katına fetih gerçekleştirir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının yedi tane elini geçer. Ve seçede müntahı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. Yedi tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun yedi katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekana ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insan ruhunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde yedi katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. Birinci kat bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin birinci katı. Allah-u Teala diyor ki yıldızları zemin katın tabanı yaptık.
Ondan sonra da aynı mesafenin daha 7 defa aşılması söz konusu. Yani Allah-u Teala bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. 7 tane katın bitiminden sonra yokluğa geçmiyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i sülük, böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza me'ab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sıratımızdaki kimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmil hakkı femen şahit taze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş, bizim ruhumuza demiş ki, senin yevmüttelakın geldi, Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz, mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak, ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında, ki her bir ruhun önünde bir rahle var. Her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim. Ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol, o sıranın en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sonundakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşmamız hali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in ana dergâhtaki müderristir. Elini öperek arka taraftaki kürsünün, Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar, ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta. Ve en solda hanım sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner. Üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat velisi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasından sol kanat velisi, yani sultan. Sonra bütün ve evliya namzetleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra, bu olay sabah namazından sonra cereyan eder, söylediğimiz seyresini mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergahta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergahlardan seyri sülükte olanlar oraya ulaşırlar.
bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir. Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergaha ulaşmışsa seyri sülük başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sattığına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğiniz işlem cereyan eder. Hepsi Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek toplanırlar. Secdeye gelirler. Secdeden sonra da seyri sülük başlar. Altın kapı sağ kanat belisinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat belisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra saf, sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyri sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyri sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası, her ne kadar ana dergâhta da yolculuk, her mürşidin bulunduğu, Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyri sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyri sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun

sıvarım. Sıvarım havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte. Derinlikleri de o kadar. Ve yan yana dizilmiş birçok sıvarım havuzu, şeffaf, turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurmuş. Su gibi bir sıvı ile doldurulmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat birisi sağda olmak üzere dışarıdan bakıyorsak odaya hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri su arınma havuzlarına dönüktür. Ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. Yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler. Ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var, bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat birisinden başlayarak gene aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Ve bu koridorun sol tarafı bir nevi ameliyat odasına açılır. Sağ tarafı ise secde mahalline açılır. Ama ikisinde de normal standartlarda kapı yok. Sol tarafta daha ileride bir kapı var. Sağ tarafta hiç kapı yok. Ve kapısız olan bu geçitten sağdaki su arınma havuzları bölümüne uçarak giderler. Sağ kanat birisi en sağda secde eder. Sol kanat birisi en sonunda solda secde eder. Hanım Sultan onların arasında değildir. Hanım Sultan arkada su arınma havuzlarının 2,5 metreye yakın yükseklikteki su arınma havuzlarının en sonunda secde halindedir. Su arınma havuzlarının üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat birisine itibaren bütün evliya namzetleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gidilir. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra, bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanat birisi uçarak sağ tarafta en sağdaki su arınma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat birisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birer birer giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin olacağı yerde secde halindedir. Üç kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat birisi sağda, sol kanat birisi ortanın sol tarafında bir yerde ve Hanım Sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak su arınma havuzlarına gelirler. Sağ kanat birisi bulunduğu yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir, en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat birisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra, su arınma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat birisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat birisi sağdan sola doğru arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat birisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat birisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada İkisi yaklaşırlar birbirine. Son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlerine dönerler. Hanım Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını birer birer bastırarak sağa kadar gelir. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler.
bütün Evliya Hazretleri de suvarıldı.

0: mezhebine tabi olanların hepsi suvarılma havuzlarının içindedir. Bu yedinci kata kadar çıkabilenlerin sülukunun ikinci kat merasimidir. Bir de yedinci kata çıkabilenler fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülukü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye tabidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in elini öpmeden evvel, bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebu Bekir'in önünde yapılan, zemin kattan başlayan, altıncı kata kadar devam edecek olan seyri sülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar altı katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar. Fetihten sonraki katlar, yedinci katın alemlerinde olanlar. Bunlar aşağıdaki seyri sülük başlamadan evvel Hazreti zamanın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya sırat-ı müstakimin başlangıç kapısından, altın kapıdan içeri girip birinci katı giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi sol tarafta tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secdeye de dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşe dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki altıncı katı kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Halif Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama yedinci kata ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yedinci kata kadar çıkartılıyor. Bunlar, bu ikinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bir salonda üçüncü kata yükselirler, orada da secde ederler. Sonra Miyek Menfezi'nden yukarıya çıkarlar ve Beyt-ül Makdes'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbe'den yükselirler, Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbkatullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler yedinci katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücelerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücreleridir. En son ulaşabilenler zikir hücresine ulaşırlar ve hücrelere dağılırlar. Bunlar zamanın halifesiyle birlikte olan yedinci katı aşabilmiş olanlardır. Şimdi biz yedinci kata kadar olan maceraya beraberce bakalım. Ne oldu, ne gördük? Suvarılma havuzlarında nasıl insanların muhteva değiştirdiğini gördük. İlk defa oraya ulaşan herkes, o bahsettiğimiz koridor var ya, koridorun sağ tarafı secde mahalline açılıyordu, koridorun sol tarafı bir nevi ameliyathaneye açılır. Orada başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay, Soğurulma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşır. Herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün sıvarılma ağızlarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katın üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra gene uçarak mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya bir metre şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucunu, ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz. Ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır. Ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz uzaklıktaki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı vardır. Yani Mescid-ül Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler beşinci kata. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı var. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden safları oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu altıncı kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapı, kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela İri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları. Onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun. Bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında yukarıda. Sol kanat birisi sol taraftaki kontrol noktasında, o da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısına sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar, oradaki bütün ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkese mutlaka tahakkuk ediyor ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dansları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde trabzon var sağda sol tarafında. Ya trabzon yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru olan uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan ulaşan oluşan bir zincir var. Kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında ve bu zincirler 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzedi gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi. 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey yukarı doğru yükselmektir. Yükseldiğiniz an zamanın o noktasıdır. Sol tarafınız geçmiştir. Taşlarla örülmüş bir duvar geçmişinizi temsil eder. Geçmişle gelecek arasındaki anı yaşamakta olduğunuz nokta orasıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen, sarı ile turuncu arasında bal rengi bir renkte sonsuza kadar uzanan kader hücreleri her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Yalnız kendi kader hücreleriniz üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader üzerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra ikinci bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden bu kader hücrelerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader hücrelerini mutlaka aşarsınız. ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. İkinci alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran, 2 sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu Ümmül Kitab'ın içinde. Ve Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün 4 tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın evliya namzetleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermeniz emredilmiyor. Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var. Bu avlunun sağ tarafında zikir hücrelerinin bulunduğu çok kocaman, çok büyük bir salon var. Ama bu salon diğer salonlar kadar aydınlık değil. Loş. Bu loş salonun içine girdiğiniz zaman muntazamlıktan hiç etkilenmiyorsunuz. Son derece muntazam bir dizayn içerisinde ileri doğru uzanan zikir hücreleri ve sola doğru uzanan zikir hücrelerini görüyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde aynı aralıklarla dizayn edilmiş. Deniz anaları nasıl şeffafsa aynı şeffaflık içinde 2-20 metre yüksekliğinde küreler söz konusu. Bunların içinde özel olarak oturmuş zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde, yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor, bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından, aşağıda kılınan sabah namazının aynı İnde İlahi'de de kılınıyor. İnde İlahi'de kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölümün önünde bir ay vücuda getiriyorlar, bir hilal vücuda getiriyorlar. Hilalin en ön sırası en kıdemlerden oluşuyor. İkinci sıra baştakilerden bir sıra başlıyor. Üçüncü sıra baştakilerden iki sıra sonra başlıyor. İki kişi sonra başlıyor. Ve böylece bir hilal oluşuyor. Hilalin iki noktasının birleştiği yerde de 3 kişi, zamanın imamı, arkasında 2 kişi daha aşağı iniyorlar ve her gün bu zikir hücrelerinin müteziplerine sohbet veriyorlar. Bu sohbeti dinleyen bu insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitenin müntahaya ulaşıyor. Kökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç bu. Ve o ağacı aşıyor o ruh, yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor. Ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna meab oluyor, sığınak oluyor. İşte böyle insanlara Allah Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor ve uzifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafin. Cennet, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başlarının üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşide ulaşmış olanlarla, ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah Teala. İşte bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ifna olmuştur. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyri sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanan bir güzelliktir. Yaşanmaya değer muhteşem bir maceradır. Bunu yaşadığınız zaman mutluluktan uçacaksınız. Allah Teala hepinize ulaşmayanları vuslata ulaştırsın dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel lezzin. Aynen. Tarihim. Aynen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gönül dostlarım, can dostlarım. Hepinizin mutluluğu için hep duacıyız Yüce Rabbimize. O sizlerden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Onun dışında Allah-u Teala'nın hiçbirinizden hiçbir talebi yoktur. Bizim ibadetlerimizin Allah'a bir faydası olamaz. O bizlere ibadetleri ihsan etmiş ki, nimet olarak vermiş ki, o ibadetleri yapalım da derecat kazanalım. O ibadetlerle Allah'a yaklaşalım. Hepsi Allah'a yaklaşmaya birer vasıta. Ama özellikle zikir bu ibadetlerin arasında müstesna bir yer alır. Sevgili kardeşlerim, olmazsa olmaz ifadesi zikir için dört dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Zikir yoksa Allah yolunda ilerleme yoktur. Zikir yoksa vuslat yoktur. Zikir yoksa hiçbir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konunun başında zikir adlı müessesenin varlığını görüyoruz. Zikir. Öyleyse bizi mutluluğa, dünya saadetinin bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Olaylar hep birbirine bağımlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Bu temizlik meselesi devam ederken, yani nefsimizin afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan kalbine Allah'ın nurları gelip de iman kelimesinin etrafında yerleşirken, ruhumuz da Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Nefsimizin kalbindeki her %7 nurlanma, ruhumuzun Allah'a doğru bir gök katı daha yükselmesini ifade eder. Öyleyse zikir, nefsin kalbini temizleyen yegane ilaçtır. Kurtuluşun yegane silahıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi bir muhteva taşır muhakkak ki. Ama bunların hiçbirisi zikrin yaptığı temizliği, nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurma işlemini gerçekleştiremez. Öyleyse bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbindeki nurların adım adım artması, nefsinizin kalbinin adım adım afetlerden kurtulması sizin için bir dizayn oluşturacaktır. Öyleyse nerede, hangi standartlarda ne yapıyorsunuz? Ona bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynın muhtevasında Allah-u Teala'nın sizleri ulaştırmak istediği bir hedefi göreceksiniz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın indinde mutluluk söz konusudur. Ama mutluluk nefsinizin temizlenmesine %100 bağlıdır. Unutmayın, nefsiniz de ruhunuz başlangıçta devamlı bir çekişmenin, kavganın, savaşın içindedirler. Çünkü ruhunuz Allah ne emrederse onların hepsini mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise hiçbir şekilde işlemesi mümkün değildir. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği fiilleri hiçbir şekilde işlemez. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün hasletlerin müşterek özelliği budur. Ama sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine gelince onlar ruhunuzun hasletlerinin tamamen tersine dönük davranış biçimleri dizisini sergiler. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini sergilemek. Zikirle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikir mutluluğun anahtarıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Ayrıca Allah'ın yasak ettiği hangi fiil olursa olsun onu da mutlaka işlemek isterler. Nefsinizin afetleri buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu standartın içinde yaratılmıştır nefsiniz. Tabiatıyla bu nefs müessesesi çıkar oluşudur. Bunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minvel üzere olayı düşündüğümüz zaman Allah-u Teala'nın zikri mutluluğun bir parçası haline getirdiğini görüyoruz. Çünkü içinizdeki kavgadan sizi kurtaracak olan şey budur. İçinizdeki kavgadan sizi kurtarıp Allah'ın dostluğuna ulaştıracak olan şey zikirdir. Nefsinizin afetlerinin adım adım azalması, ruhunuzun hasletlerinin onlara paralel bir dizayn içerisinde devamlı çoğalması ve daim zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen Allah'ın nurlarıyla dolması, taşması. İşte mutluluk oradadır. Başlangıçtaki gecenin gündüz olması işte mutluluk oradadır. Neden gece diyorum başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. Ve başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bütün insanlar hayata karanlıkla başlarlar. Nefsleri itibarıyla. Eğer nefsinizin afetleri yanlış bir ortamda filizlenmişse, aklınız yanlış bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman siz zaten mutsuz bir insan olacaksınız. Bir ortam düşünün ki Allah'ın bütün emirleri yasak edilmiş. Bir ortam düşünün ki Allah neyi yasak ettiyse onların da hepsi serbest. Böyle bir ortamda şekillenen akıl, o ortama göre şuur kazanan akıl, hep nefsin afetlerine yeşil ışık yapacaktır. Nefsin afetlerinin dedikleri gerçekleşecektir. Böyle bir dizaynda nefsin için söz konusu olan şey, sizi devamlı huzursuz etmektir. Çünkü aklınız Allah'ın yasak ettiği bütün fiillere açık olacaktır ve onların yapılması için ruhsat verecektir. Onların yapılmasına müsaade edecektir. Allah neyi emrettiyse onları da yaptırmayacaktır. Fizik vücudunuz ve nefsiniz aklın dediklerine uymak durumunda, akıl beyninizi kullanarak vücudunuza mutlak kumanda eder. Kumanda mutlaktır. Bu kumanda fizik vücudunuzu ve nefsinizi muhtevasına alabilir. Aklın ruha kumanda etmesi mümkün değildir. Negatif olanlarda ruh hiçbir zaman fizik vücudunuzun içinde olmaz. Yani aklınız ne zaman fizik vücudunuza Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleme imkanı verse ruhunuz fizik vücudunuzun içinde olmaz. Derhal dışarı çıkmıştır. Elindeki mizanla ölçmektedir. Hangi ölçüde bir suç işleniyor? Çünkü arkasından Allah Teala size azap verirken o günah işlediğiniz için manevi bir azap geçersiniz. Ruhunuz da nefsinize azap eder. Ama ruh hiçbir günahın işlenmesinde fizik vücudun içinde olmaz. Öyleyse ruh aklın kumandasında değildir. Ama nefs mutlaka aklın kumandasındadır. Ve akıl nefsin afetleriyle paralelse kişi de ayrıca huzursuzdur. Ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Bu yüzden Allah-u Teala o kişiye manevi bir azap verecektir. Ruh da nefse manevi bir azap verecektir. Ya da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmeyecektir. Gene aynı sonuca ulaşacaktır. Manevi bir azaba duçar olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde mutlu olmaksa nefsiyle ruhunun paralel olması sağlanmalıdır. Hiçbir zaman ruh nefsin hüviyetine dönemez. Çünkü ruh Allah'tan gelmiştir, mükemmel yaratılmıştır, tekamülün son safhasına göre programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz olarak mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Nefsin ise Allah'ın bütün emrine karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir eğilimin, talebin sahibidir. Öyleyse devamlı bir kavganın sahibisiniz iş dünyanızda. Birbirini yeyen, birbirine devamlı saldıran iki unsur var içinizde, ruhunuz ve nefsiniz. Devamlı bir çatışma Allah'ın emirleri sadedinde ve Allah'ın yasakları sadedinde. Öyleyse nefsiniz afetlerini sürdürdüğü sürece, afetleri var olduğu sürece bu kavga hiç bitmeyecektir. İşte Allah-u Teala mutluluğu insanlara bir ihsan olarak vermiş, sonra bunu nimete çevirmiş. Nedir mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bitirilmesi halidir. Savaşın bitirilmesi halidir. Öyleyse sizler için bir şey söz konusu olduğu takdirde bunun mutluluk olduğunu hiç unutmayacaksınız. Hepiniz için söz konusu olan şey böyle bir dizaynı gerçekleştirmek olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet sizin için. Her şeyi hazırlamış Allah-u Teala. Formülleri elinize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsanız diyor Allah-u Teala, zikir yapacaksınız. Ama zikrin efektif olabilmesi için, size tesir etme imkanının olabilmesi için, bir savaşın içine girmeniz gerekiyor. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Nefsiniz hangi kötü şeyi yapmak isterse ona mani olacaksınız. Riyazet edeceksiniz. Nefsiniz Allah'ın bir emrine isyan ederse, yapmak istemezse ona bunu zorla yaptıracaksınız. Nefsinizle cihat edeceksiniz. Öyleyse mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Ve zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamette bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. İşte harekete geçtiğiniz harekat planına göre evvela Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah-u Teala sizde büyük değişiklikler yapacak. Sonra mürşidinize ulaşmanız lazım. Değişiklikler devam edecek. Ve zikir yapınca nefsinizin temizlenmesini sağlayabilecek olan bir özelliğin sahibi olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu istikamette harekete geçmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her güzel şey sizin için. Bu öyle bir dizayn ki bu dizaynda sadece mutluluğu hedef almış Allah-u Teala ve davranış biçimlerinizi size serbest bırakmış. Nasıl dilerseniz öyle davranma hakkının sahibisiniz. Ama ya mutluluğu satın alırsınız ya da mutsuzluğu. Bir tarafta şeytan var. Sizi mutsuzluğa ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf eder. Ama tesir sahası hudutludur. Yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı yenmek mümkün müdür?
1: %100 mümkündür. Nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın harekat sahasını giderek küçültürsünüz. Bunu da sağlayabilecek olan bir tek mekanizma vardır. Adı zikirdir. Zikir yaptıkça Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç grup nur Allah'ın katından gelip nefsinizin kalbine girecektir. Bu nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesini sağlamakla mükellefsiniz. Öyleyse ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsünüze gelecek, kalbinize ulaşacak, nefsinizin kalbine ulaşacak ve kalbin mührünü zünvani kapıya kadar itecek, indirecek, kalbinizin dibinde bulunan zünvani kapıyı kapatacak mühür. Böylece şeytanın salvaları sona erecek. Yani nefsinizin kalbine karanlıkların dolmasına bu kapının kilitlenmesi engel olacak. Ama yukarıdaki kapı bütünüyle açık. Oradan içeriye devamlı Allah'ın nurları dolacak. İşte bu nurların dolmasıdır ki iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlayacak. Çünkü iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir ve fazılları, faziletleri etrafında devamlı toplayacaktır. Toplandıkça iman kelimesinin çekim gücü hep devam ettiği için ona bağımlı olan, ona yapışan Allah'ın nurları, fazıllar oradan hiçbir şekilde ayrılmazlar. Karanlıklar onları kovup yerlerini alamazlar. Nefsinizin kalbine nurlar yerleştikçe alanları giderek büyüyecektir. Bu büyüyen hacim içerisinde nefsinizin kalbi ilk 7 nura kavuştuğu zaman ruhunuz Allah'a doğru çıktığı seyri sülük isimli yolculukta 1. gök katına mutlaka ulaşacaktır. Sonra 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları, 7. katın 7 tane alemini geçen ruhunuz sitesinin müntihaya kadar ulaşacak. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Böylece bir muhteva kazanacaksınız. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan bir husus var. Mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için saadet bir muhteva taşıyor. Yalnız sizin için, Allah-u Teala'nın istediği tek şey sizin mutlu olmanız ve her şeyi buna göre dizayn etmiş. Bütün vasıtalar sizi bu hedefe yöneltmek üzere Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Bir insanın nefsinin kalbinin tezkiye olabilmesi için ve tasfiye olabilmesi için, yani içerisine nurların dolabilmesi için 7 tane kalp şartı taşıması lazımdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 7 kalp şartının sahibi olabilir. Bir, Allah ile kalbinizdeki ikinciti alacaktır. 2, onun yerine ihbat koyacaktır. 3, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Allah'a ait olan nurların gireceği kapıyı şeytana dönüp durumda Allah'a çevirecektir. 4. Göğsünüzden kalbinize Allah'tan gelen nurların girmesi için bir yol açacaktır Allah Teala. 5. Kalbinizin mührünü açacaktır. 6. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkaracaktır. 7. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. İşte bu kalbinizin içine Allah'ın yazdığı iman kelimesidir ki çekim gücünü devamlı kalbinizde tutacaktır. İman kelimesi devamlı olarak nefsinizin kalbine gelen nurlardan faziletleri çevresinde toplayacaktır. Her faziletlerin işgal ettiği alana bir daha karanlıkların girmesi mümkün değil. Kalbinizde iman kelimesi var olduğu sürece. İşte bu güzellik üzere zikir yapan bir insan nefsinin kalbine devamlı Allah'ın nurlarını doldurur. Her yüzeyi dünür birikiminde ruh Allah'a doğru bir gök katı daha yükselerek sonunda %51 nurda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Vuslat olayı gerçekleşir. Kişi Allah'ın evliyası olur. Burada dünya saadetinin yarısını elde etmiştir kişi. Ama cennet saadetinin 3. cennete kadar olan üst katlarına ulaşmayı başarmıştır. İlk teslimini tamamlamış, Allah'a teslim olmak demek olan İslam dininin, kainatın tek dininin temel kaidesini gerçekleştirmiş, ruhunun hidayetini sağlamıştır. Allah'a özelde ruhunun verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Daha sonra nurların %91'e ulaştığı noktada fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir kişi. Daha sonra daimi zikri olacak da nurlar nefsin kalbini %100 doldurduğu zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Böylece 3 hidayet gerçekleşecektir. Ruhun hidayeti, veçhin fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. 3 hidayet, 3 teslim gerçekleştiği zaman siz İslam olmak şerefine ereceksiniz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, insanlar hepsi İslam'dır derlerse de nüfus kağıdında İslam yazdığı için kimse İslam olamaz. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Teslimse 3 boyutlu bir vesiledir. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya cennete gider ya da cehenneme. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değildir. O kişi kurtulamaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değil. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Cennet mutlaka onun olur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetini kurtarmıştır. Dikkat edin, eğer bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri hangi boyutta yaparsa yapsın, ne kadar süre yaparsa yapsın, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 100 sene bütün ibadetleri yapsın, o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya saadetini yaşaması ise hiç ve hiç mümkün değildir. Öyleyse bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş bilenle bilmeyen bir olur mu ifadesini, kaç yerde Allah-u Teala böyle söylüyor? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor Allah-u Teala? Sevgili kardeşlerim, belki Kur'an'ın en önemli sorusu bu. En önemli nida işareti bunun arkasında. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Acaba Allah Teala ne demek istiyor diye kardeşlerimiz soruyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki insanlara Allah Teala'nın bu sırrı verilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanların cehenneme gideceği kesinlikle kazanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hiçbir kurtuluş ümidi yok. Şimdi insanlara bugün verilen din kültürünün bütün alanlarını araştırın, böyle bir açıklama göremezsiniz. İmam Hatip liselerinde öğrenilmekte olan din kültüründe, ilahiyat fakültelerimizde öğrenilmekte olan din kültüründe, bütün dünyadaki İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay mevcut değil. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Böyle bir handikapın varlığını bilmeyen insanların gidecekleri yer sadece cehennemdir. Hiçbir şey onları kurtaramaz. Bilmemek dinde kurtuluşu sağlamaz. Öyleyse insanlar bilmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın cehenneme gideceğini bilmiyorsa insanlar, o zaman ne olur? O zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecekleri için mutlaka cehenneme gideceklerdir. Niçin cehenneme gideceklerdir? Sadece bu büyük hakikatten, bu Kur'an hakikatinden haberdar olmadıkları için. Bir kısım din adamları bunları bilmiyorlardı, hala da bilmiyorlar. Ama bir kısım din adamları eskiden bunları bilmiyorlardı, şimdi biliyorlar. Biliyorlar, fakat başka insanlara bu hakikati ulaştırmıyorlar, gizliyorlar. Önce bilmedikleri bir şeyi sonra onlara açıklamak bu din adamlarına çok zor geliyor sevgili kardeşlerim. Oysa ki onların hataları değil, onlara öğretilen din bilgisi, din ilmi bu muhtevayı almamış. O din kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir safha söz konusu değil. Daha ötesi, daha korkunç, mürşide ulaşmak diye bir safha mevcut değil. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Öyleyse ne cennet ümidi, ne dünya saadeti ümidi yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu sebeple insanlar bilmedikleri bir

türünde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör mevcut değil. Eğer Allah-u Teala bunu bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik ve hepimiz topyekun cehenneme giderdik. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimiz topyekun cehenneme giderdik. Üstelik de sebebini bilmeden. Bütün din adamlarının, din kültürü almış, dinde belli yerlere gelmiş olan insanların hiçbirinin bilmediği bir hakikat sebebiyle bütün insanların cehenneme gitmesine Allah-u Teala göz yummuyor. Bilgiyi ulaştırıyor, ilmi ulaştırıyor insanlara açıklayalım diye. Ulaştırmadığı ne olacaktı? Biz de dahil olmak üzere hepimiz doğrudan cehenneme gidecektik. Sadece bilmediğimiz için. İşte Allah-u Teala'nın buna rızası yok. İnsanlar öğrenmelidir diyor. Öğrendikten sonra tatbik etmezlerse o zaman kendileri cehenneme mahkum etmişlerdir. İşte bunun için Allah-u Teala bütün devirlerde, bütün milletlerin içinde mutlaka Resul bahseder. Hiçbir devir yoktur ki bütün milletlerin içinde Resuller yaşamamış olsun. Hangi milleti düşünürseniz düşünün, şu anda orada Allah'ın bir Resulü görev yapıyor ve bizim sizlere anlattığımız bu hakikatler, bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemek olmak üzere insanlara aktarılıyor. Ama şeytan dine hakim olan insanların literatüründe bunu almasına müsaade etmediği için oralardaki bütün milletlerdeki resuller karalanıyor, itiliyor, kakılıyor ve ilmi, kurtuluş imkanlarını insanlara ulaştırmasına din adamları mani oluyor. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, gözünüzün önünde 60 küsur milyon insan cehenneme doğru yola çıksa, sadece bunları bilmedikleri için yola çıksa ne hissederdiniz? Bir düşünün. Siz biliyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı insanların dilemesini istiyor ama onlara din öğretenler bilmiyor. Bir kısmı da öğrenmelerine rağmen başkalarına açıklamıyor, gizliyor. Ve başta din adamları olmak üzere herkes cehenneme doğru bir yolculuğun içinde. O zaman bu büyük hakikati bütün insanlara duyurmak için çırpınmaz mısınız? Bunun vicdan azabını duyması lazım gelenler duymuyorsa siz de mi duymayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, işte İslam alemi bu boyutlarda insanları cennet saatine getirecek olan bütün tatbikat iblis tarafından yok edilmiş. İnsanları dünya saatine getirecek olan bütün tatbikatta. Yani temel faktörler yok edilince insanları kurtaramayacak olan ibadetlerle iblis insanların gözünü boyamaya başarmış. İblis diyor ki namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadete getirin, İslam'ın

5 tane şartıyla oyalanın şu dünya üzerinde ve cennete gideceğinizi tahayyül edin, hayal edin ama hiçbir zaman cennete gidemeyin. İşte iblis insanları böyle korkunç bir tuzağa düşürmüş. Tuzak çok yönlü. Zikri unutturmuş insanlara. Zikir artık ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut değil. İnsanları ne kurtuluşa ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek. Unutturmuş. Mürşide ulaşmak kesinlikle reddediliyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması, insan ruhu hayattayken Allah'a asla ulaşamaz. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır diye bir inanç bütün insanların kalbine yerleştirilmiş. Sonra mı? Fizik vücudun Allah'a teslimi de yok edilmiş. Nefsin Allah'a teslimi de. Yani insanları cennet saatine ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün temel unsurlar yok edilmiş. Geriye yardımcı unsurlar kalmış. Eğer bunlar olsaydı insanları daha üst seviyeye bir kurtuluşa ulaştıracak olan yardımcı fiiller, onlar serbest bırakılmış. İnsanların gözlerini boyamak için. Yani bak, sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, sen zekat da veriyorsun, paran var, hacca da gittin, üstelik la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip şehadet de, kelime-i şehadet de söylüyorsun. Öyleyse bu kadar ibadet yaptıktan sonra senin cehenneme gitmen söz konusu olabilir mi canım diyor iblis insanlara. Ve insanlar da, bütün insanlar da cehenneme doğru bir yolculuktalar. Sevgili kardeşlerim, biliyorum tablo iç karartıcı. Ama ya siz Allah'ın yolundaysanız, ya Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, o zaman kurtuluşunuz %100 kesinleşmiş demektir. Evet, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah Teala söz vermiş, sizi mutlaka cennetine alacak ve insanlar bilmiyorlar. Özellikle din adamları onlara böyle bir şey yoktur diyorlar. İnsanların üzerine farz kılınan ve gerçekleştirilmezse mutlaka cehenneme gidecek derecede önem taşıyan temel faktör, iblisin talebi üzerine insanlardan gizleniyor. Milyonlarca insan, 60 milyondan fazla insan bu kadar basit bir ilmin sahibi olamadıkları için cennete gidecek ve din adamları olduğun hiç vicdanı sızlamıyor. Kendilerinin de gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Böylesine korkunç bir tablo, bu bir katliamdan çok daha korkunç bir şey. Çünkü bir insan öldürülürse, belki de başka birisi tarafından öldürüldüğü için o kişinin cennete gitme ihtimali de söz konusu. Ama aldatılmış insan, eğer unutulmuşsa kendisine Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuşsa, gizlenmişse kendisinden, bu kişi hiç bilmediği için, bunu bilmediği için cehenneme gidecekse, masum olmasına rağmen cehenneme gidecekse ve bunun sorumlusu onlara bunu bildirmeyen din adamlarıysa, sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz vaziyetin vahametini? Ve bu insanların vicdanları sızlamıyorsa, o zaman bu nasıl bir insan olma statüsü? İnsanlar nasıl kendilerini insan hüviyetinde o şerefe layık görebilirler? Eğer 60 küsur milyonun cehenneme gitmesinde
Allah'ın söylediklerini insanlara ulaştırmama konusunda ısrarla gayret ediyorlarsa ve o zavallı insanların bu büyük hakikati bilmedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, tekrar ediyorum, ne yapsalar kurtulamazlar. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene ibadet etseler, namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler, 100 defa hacca gitseler, böyle söyleseler la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye, hiç kimse kurtulamaz. Herkesin gideceği yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Şimdi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Bilen ve bilmeyen biri olur muymuş? Bu sırrı bilen, aslında sır bizim din adamlarımıza göster. Yoksa Kur'an-ı Kerim son derece açık bir şekilde bunu bir farz emir olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman diyor Allah Teala, garanti ederim ben diyor. Sizi mutlaka cennetime alırım. Kendime de ulaştırırım. Cennetimi de alırım. Ve siz bunu yapacak olan siz değilsiniz diyor. Buna layık olacak olan, yani ruhunu bana ulaştırmaya layık olacak olan, 22. basamağa çıkmaya layık olacak olan siz değilsiniz diyor. Bunu ben yapacağım diyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim size. Siz zikri sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim diyor. Size bütün güzellikleri ben öğreteceğim diyor. Sizi kendime ben ulaştıracağım. Sizin sorumluluğunuz yok diyor. Sizin sorumluluğunuz sadece bir dileğin sahibi olmak diyor. Ve bu bilinmediği için, insanlara öğretilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kurtulmaları da ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamaz. Bu trajedi bütün dünya üzerinde korkunç bir kayıtsızlıkla, sorumsuzlukla, vicdanlar titremeden uygulanıyor. İblis duruma hakim ve böyle bir facia bütün insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu olgu sadece bilmeme sebebiyle gerçekleşiyor. İşte burada bilenle bilmeyen bir olur mu sualinin cevabı var. Bilmeyen, bırakınız zor olan taraflarını, sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle kurtulacaklarını, mutlaka cennete gideceklerini bilmeyen insanlar, sadece bilmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İblis nasıl korkunç bir tuzak kurmuş gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Olayın başına gidelim. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün cinlere, meleklere, şeytanlara diyor ki Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz. Hepiniz. Bütün cinler, melekler secde ediyorlar. Ama iblis, şeytan secde
Etmiyor. Allah-u Teala soruyor, ey iblis diyor, şeytanın adı iblis. Seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor, sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattı. Ama onu çamurdan yarattı. Çamur pistir. Ben onun önünde secde etmem. Allah-u Teala diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum, cennetten de kovuyorum. Ebediyen cehennemde yaşayacaksın. Sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım kıyametten sonra. İblis de Allah-u Teala diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana verdiğin ilmi geri alma. Ve ben böylece Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikamımı alabileyim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlardan intikam alacak. Başarılı mı? Ne yazık ki çok başarılı. Öylesine korkunç bir tuzak ki, bu bilgileri insanlara ulaştıracak olanları İblis bütün kavimlerde sahtekar olarak tanıtıyor diğer insanlara. Sevgili kardeşlerim, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Her kavimde mutlaka Resulümüz vardır ve devamlı olarak vardır. Yani hangi kavimde, hangi millette Resulümüz ölürse onun yerine derhal yenisini vazifelendiririz diyor Allah-u Teala. Hiçbir devirde bir hidayetçinin bulunmadığı hiçbir kavim olmamıştır diyor Allah-u Teala. Ve arkasından da can alacak asıl noktayı açıklıyor. Hiçbir kavim olmamıştır ki onlara Resul gönderelim de Resullerini kabul etsinler. Hepsi Resullerini inkar ettiler. Hepsi reddettiler. Hiçbir kavim insanlar yaratıldığından bu tarafa, hiçbir kavim Allah'ın kendilerine vazifeli olarak gönderdiği, aralarından vazifeli kıldığı Resulü asla kabul etmemişler. Hepsi reddedilmiş. Hepsi insanlar tarafından, o kavmin insanlarının büyük kısmı tarafından kabul edilmemiş. Sadece o insanların arasında, bütün kavimlerde küçük bir topluluk, insanların küçük bir kısmı o Resullere tabi olmuşlar. İnsanlık tarihi boyunca hep bu senaryoyu şeytan oynamayı başarmış. Ve bugün de aynı senaryo oynanıyor. İnsanların kurtuluşuna mani olanlar ne yazık ki din adamları. Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan, yanlış bir din kültürüyle teçhiz edilmiş olan ve doğruyu öğrendikleri zaman da çoğu doğruyu saklayan bir din adamları topluluğu bütün dünyada İslam'ı temsil ediyor. Korkunç bir oyun.
şeytanın kumandası altında bir alimler topluluğu, ilmel yakin sahibi olan insanlar, kendileriyle beraber bütün insanlığın çok büyük bir bölümünü, %90'ın çok üstünde bir bölümünü cehenneme doğru götürmekle meşguller. Kendilerini de tabii. Bunu yaparken ne yazık ki hiç vicdanları titremiyor. Sevgili kardeşlerim, bu bir yaradır. Bu bir hicrandır. Bu bir facia gözlemidir. Öyleyse müşahede ettiğimiz şey odur ki insanlık Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan din adamları tarafından cehenneme doğru sürükleniyor. Dünyadaki mesleklerin en güzelini seçmişsiniz. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Şu dünyada yaşayacağınız 50 sene, 60 sene, 100 sene ömür, cennetin sonsuz ömrü yanında ne yazar ki? Ve hem bu dünyayı mutsuz bir insan olarak yaşamak, hem de sonsuza kadar cehennemde kalmak, aslında bunu kader zannetmeyin. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, şu anda bizi dinlemekte olanlar, bizim dışımızdakiler, bu karar sizin kararınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, kendinizi kurtaracak olan yegane kişi olarak kurtuluş reçetesini tatbik etmiyorsunuz demektir. Öyleyse gideceğiniz yerin cehennem olması kadar tabii bir şey olamaz. Seçim sizin, siz öyle yaptınız. Öyleyse Allah Teala sizin serbest iradenizden Allah'a ulaşma talebinin sadır olmasını istiyor. Bunu istemenizi, Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah Teala istiyor. Ama siz istemiyorsunuz. İstemiyorsanız o zaman kurtulamazsınız. Sadece bilmediğiniz için değil, artık en azından bizi dinleyenler böyle olduğunu biliyorlar. Ve hazin bir tablo oluşuyor. Gidiyorlar, öğrendiklerini din adamlarına soruyorlar. Cevap hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok deniyor. İnsafsızca, acımadan, vicdanları sızlamadan insanlara bu facia yaşatılıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı dileyerek sözlerinizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah'ın hedefi sizi sonsuz mutluluğa, hem dünyada en üst seviyedeki mutluluğa, iç dünya saadetine, dış dünya saadetine, Allah ile olan ilişkiler saadetine kesintisiz bir sulh ve sükûne davet ediyor Allah Teala. Bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezzübillahi Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Tına sıratel müstakim sıratel lezzine enemte aleyhim gayril maglubi aleyhim velen zalim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledününü öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Rekul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahriçni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
lezunke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilimden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazını kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı, 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz, 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz, 10 dakika olsa, 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakikada 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen ona öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledününden bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları makam-ı mahmuda sizi dahil edebilecek sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Buraya hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledünün sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe Altı Vezirleri Muhasırı'nın kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Erlala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topladabilecek plan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz. Buyurun. İdam ediliyor.
Fırat, Sin, Yavuz Sultan Selim, Şına yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmi ledununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eyse diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi.
Ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi lecunun sahibiydi. Ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa, ilmi lecunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki, beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki, sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki, beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi, ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi, Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki, ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi, patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı, nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle: bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce Kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa

Buna yarıyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hz. Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki: "Hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asayı at." Hz. Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi, affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki hayır siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse, onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir. Siz de ondan üstünsünüz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Yaşarım. Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz ben bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zulmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki bakın bu zulmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım, böyle bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek. Ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronlarının devir sayısını arttırırsanız, elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları Allah'ın kendilerine ikram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötesi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraçları normal saç rengi haline döndürürüm.
Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle, ama yapan gene ben değilim, Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eden görünen, iyi eder görünen benim, ama yapan ben değilim, Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize, ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi, sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki, ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da, kendisine şu miskin Yunus deden Yunus, hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Taptık Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene kadınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi, bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki, önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor, hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki, bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin
hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmiş Yunus. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah-u Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah-u Teala'nın sizi de oraya, makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makam-ı mahmuda sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat. Allahu salam.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor. Yokluk arttıkça bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda ihsanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamına kalın.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iki tane yoldan bahsediyor. Birisi Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Diğeri cehenneme ulaştıran yol, sırat-ı cehim. Birbirinin tam zıttı olarak 180 derecelik bir açıyla, yani ikisi de birbirinin tersi istikamette. Birisi Allah'a doğru giden, Allah'a ulaştıran, birisi de şeytanın ülkesinden hareketle cehenneme ulaştıran iki tane yol. 7 kat yukarı ulaşan birincisi, 7 kat aşağı ulaşan ikincisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte hidayet Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerine insan ruhunun ulaştığı andan başlayan bir vetiredir. Bu hidayete adım atmaktır. Böylece insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinde evvela zemin katta bir süre bekleyecek. Sonra birinci kata ulaşacak. Sonra diğer bütün katları adım adım geçerek neticede Allah-u Teala'ya ulaşacak. Böyle bir yolculuğun adına Kur'an-ı Kerim'imiz hidayet diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer sorarsanız hidayet nedir diye, size alimlerimizin söyleyeceği şey doğru yoldur olacak. Hep derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman onlara bir sual daha sorun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Deyin ki o zaman madem ki hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim nedir? Hayretle göreceksiniz ki size gene aynı şeyi söyleyeceklerdir. Doğru yoldur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hep aynı büyük yanlışlığı göreceksiniz. Sırat-ı müstakim içinde, hidayet içinde hep doğru yoldur derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur, gerçekten de doğru yoldur. Ama doğru yol demek yeterli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala açık tarif veriyor. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. İşte Nisa suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Açık ve kesin bir tarif veriliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran bir yol. Adı sırat-ı müstakim. Ama hidayet bir yol değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. O yolun üzerinde yolculuk etmeni Allah'a ulaşmak adıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayete eremez. Hidayete adım atan kişi eğer hayattaysa mutlaka hidayete erer. Çünkü ruhu sırat-ı müstakime ulaşabilen bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ruhu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ölüm dahi. Neden? Çünkü kişi ölse bile ruhu gene bu sefer de Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer kişi hayatta kalırsa ruhu o ölmeden evvel Allah'a ulaşacak ve Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse bu iki tane yola dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Ara suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah o insanlara Allah'ın ayetlerini açıklamaktan
gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf nazar eder ki onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Onlar Allah'ın hidayet yolunu görseler o yolu kendilerine yol kabul etmezler. Dahi yolunu kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol kabul ederler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Hidayete erdiren bir yol var. Adı Sırat-ı Mustakim. Bu yolun üzerinde seyrisülük adı verilen bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması, bunun adı hidayet. Öyleyse hidayet yolun adı değil sevgili izleyiciler ve dinleyenler. Yolculuğun adı, vesirenin adı. Öyleyse bir işlev var. Ruhun vücuttan ayrılması. Bu an dalaletten kurtulduğunuz ve hidayete adım attığınız an. Artık hidayet yolu üzerindesiniz. Kur'an-ı Kerim sizin için fi sebilillah diyor. Allah'ın yolunun içinde. Allah'ın yolu Sırat-ı Mustakim'in üzerinde olmak. Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kullandılar. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Bu 73 tane fırkadan gerçekten sadece bir tanesi mi kurtulacak? Sadece bir tanesi. Peki özellikleri ne bu insanların? Sizin ve benim gibi Sırat-ı Mustakim'in üzerinde olmak. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Sırat-ı Mustakim'in üzerindesin diyor. Kaç defa tekrar etmiş bunu. Sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlar Sırat-ı Mustakim'in üzerindedirler diye. Yetmez. Doğruyu eğriden ayıran bir davetten bahsediyor Allah-u Teala. Allah'a davet etmek. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınıza dikkatle bakın. Sizi kimler Allah'a davet ediyor? Kimler bu davetten men ediyor? Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyor. Buraya dikkatle bakın. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzün çalışmasıyla, kalp gözümüzle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu Sırat-ı Mustakim'dir. Öyleyse başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı. Bir evvelki konuşmamızda, hidayet konusundaki konuşmamızda anlattığımız gibi bütün sahabe hidayete ermişlerdi. Hepsi başkalarını da hidayete ermemişleri de, hidayete adım atmamışları da Allah'a çağırıyorlardı. İfade son derece açık olarak geliyor Fusilet 32, 33, 34, 35'te. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kim vardır sevgili izleyenler? Allah-u Teala 11 defa ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılıyor. Ölmeden evvel ulaşmasını farz kılıyor. Ve bir kocaman ilim camiası diyor ki hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, geri dönmesi söz konusu değildir. Ancak Azrail Aleyhisselam gelir, sizi öldürür. Nasıl öldürür? Onu da tarif ediyorlar. Ruhunuzu alarak öldürülmüş. Ve de ruhunuzu Allah'a götürülmüş. Bu sebeple de
ölmeden evvel hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değilmişmiş. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir Sayın Profesör Süleyman Ateş yaptığı açıklamada diyor ki, ruh insana hayat veren müessesedir. İnsan vücudunda ruh alındığı zaman insan ölür. Tamam, bitti film. Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız keyfiyeti kesinlikle reddedildi. Ölmeden evvel ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu değil. Çünkü ruhunuz size hayat veriyor, öyle söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki, biz ruhu size üfürdük. Ve nefaha fihi ruhi. İnsana ruhumuzdan üfürdük. Ve geri çağırıyor verdiğini. Bizim irademize geri çağırıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ayrıca Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin türü var. Nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun da adına hidayet diyor Kur'an-ı Kerim. Fizik vücutlarımız Allah'a, fizik vücudumuz kul olacak diye ahd vermiş. Bunun da adı hidayet. Neden üçünün de adı hidayet? Çünkü hepsi ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla mümkün ve geçerlidir. Bir insanın ruhu hayattayken Allah'a ulaşmadıkça Allah-u Teala o kişiye beklenilen hedefleri sağlamaz. 14 asır sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in önerdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan İslam'ın 14 asır sonraya posası kalmış sadece. İblis altından girmiş, üstünden çıkmış ve Kur'an-ı Kerim'in insanları cennet saatine ulaştıracak ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün fonksiyonlarını Kur'an-ı Kerim'de hepsi yazılı olmasına rağmen, sahabe hepsini gerçekleştirmesine rağmen yok etmeyi başarmış. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen yok etmeyi başarmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar İslam'da bulunuruz. Böyle buyuruyor Allah-u Teala. Birinci şart, fi sebilillah olmak. Yani ruhunuzun Allah'ın yolunda olması. İkinci şart, Allah'ın size verdiklerinden infak etmek. Başkalarını nafakalandırmak. Fizik nimetlerse, paraysa, rızıksa bunlardan başkasını nimetlendirmek, bunlardan başkasına vermek. Eğer manevi değerlerse onlardan başkasına vermek. İlim öğrenenler ve irfan öğrenenler taliplere bunları öğretmekle mükellefler. Allah-u Teala bu mükellefiyeti insanların üzerine farz kılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesindeki muhtevaya baktığımız zaman nefsin tezkiye olmasının hidayet olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur.
siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedirnüküm men belle. O kişiler ki dalalettedir, size zarar veremezler. İzah dedeyim, izah o zaman ki siz hidayete adım attınız. Dalaletten kurtuldunuz, o andan itibaren hidayettesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dalaletten kurtulan adam kurtulduğu anda hidayete ermez. Kurtulduğu anda hidayete adım atar. Asgari 3 aylık bir yolculuk vardır önünde, ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Böyle bir dizaynla mükellef insanoğlu. Burada görüyorsunuz ki nefsinizin tezkiyesi üzerinize farz diyor Allah Teala. Ve nefsinizi tezkiye etmeye başladığınızdan itibaren hidayetesiniz diyor. Bu olayı ruhun Allah'a ulaşma müessesesi üzerinden inceleyelim. Neyi görüyoruz? Ruhun vücuttan ayrıldığı andan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onda mutlak emirci sevgisini oluşturur. Ve Allah Teala'nın zaten sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka mürşitlerine ulaştırırız. Allah Teala bunu hidayete ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Sırat-ı müstakime ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Öyleyse Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Görüyoruz ki bütün ruhlar vücudu terk ettikleri zaman, Allah'a doğru yola çıktıkları zaman bu yolculuğu sırat-ı müstakim üzerinden yapacaklardır. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur, gerçekten doğru yoldur. Ama vasıf vermek mecburiyetindeyiz, vasfını söylemek mecburiyetindeyiz, özelliğini, niteliğini söylemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaştıran yolun adıdır sırat-ı müstakim. Hidayetse ruhun sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculukla Allah'a ulaşmasıdır. Sıfır koddan başlayarak Allah'a doğru yapılan bu yolculuğun adı hidayet yolculuğudur. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Görünen köy kılavuz istemez. Allah Teala nefsin tezkiyesinin de hidayet olduğunu buna dayalı olarak söylüyor. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı an, başının üzerinde devrin imanı oluştuğu an kalbine iman yazılır ve mümin olur. Son derece önemli bir keyfiyet sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıranın kesinlikle bunu ihata ettiğini görüyoruz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi başlamaz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. İkisi aynı anda gerçekleşir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Ve o zaman diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O ruh başının üzerine gelip de bizim ruhumuza emrini verdiği zaman senin Allah'a ulaşma günün geldi diye ruhumuz vücudu terk etmek imkanının, yetkisinin ve emri yerine getirme sorumluluğunun sahibidir. Allah'a doğru mutlaka yola çıkacaktır. Hangi mürşitten el öptüyse onun dergahından yolculuk başlar. Bu ayrılma olayı fiilen başladığı an nefs tezkiyesi içinde kişi hazırdır. Ama nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılması gibi emri alıp onu gerçekleştirmesi suretiyle gerçekleşmez. Kişinin
zikir adı verilen bir müesseseyi tahakkuk ettirmesi lazım. Zikir yoksa sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi de yok. Şu Allah'ın işine bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala insanların hidayet ermesi için kalplerine iman yazdıktan sonra bu hedefi gerçekleştirecek olan zikri, yani Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesini farz kılıyor üzerimize. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir de farz. Ve 14 asır sonra sürpriz, zikir farz değil. Sevgili izleyenler, dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah-u Teala Cümle Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hulil elbap olduğunu söylüyor. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li hulil elbap yeşkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O hulil elbap kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken, otururken ve yatarken, yani içinde bulunabilecekleri üç halin üçünde de Allah'ı daimi olarak zikredenlerdir. Bütün sahabe ulilelbap olmak şerefine ermiş. Daha öteye geçmişler ama şu anda bu bize lazım. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Allah-u Teala Müzemmil 8'de zikri farz kılıyor. Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili izleyenler, Ashab Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çok zikri farz kılıyor. Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amenu olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından fazla, daha fazla zikrederek her gün zikrettiğiniz saatler, zikretmediğiniz saatlerden daha fazla olarak zikret. Emir kesin. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ne buyurulur? Feskünunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi. Şimdi sevgili izleyenler, dinleyenler, açın şu şeriat kitaplarını da ibretle bakın. 32 farzın içinde veya 54 farzın içinde ya da herhangi bir farz olarak zikri görebilir misiniz? Hayhat, göremezsiniz. Çünkü bu sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilaçtır. Onun yok edilmesi lazımdı. Ve iblis bunu başarmış durumda. Zikri farzların arasından koparmış. Bugünkü şeriatın muhtevası içinde zikri bulamazsınız. Yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha Kur'an-ı Kerim'den kopan, şekli değiştirilen, asli manasından uzaklaştırılan nice kavramla birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, boşuna mı yazdığımızı zannediyorsunuz o Kur'an-ı Kerim meallerini? Bakara suresini verdiğimiz 1. cilde dikkat edin. Orada sevgili izleyenler ve dinleyenler, 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim sözlüğü bulacaksınız. Ne kadar kavram değiştirilmişse o değiştirilen kavramları orada bulacaksınız gerçek anlamlarıyla. Peki iblisin hidayeti değiştirmekten, kavramları değiştirmekten muradı ne? Neden böyle yapıyor? Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim hidayete ererse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki şeytan ne istiyor? Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştirebilir mi? Bir harfini bile değiştiremez. Biliyor. Allah-u Teala Hicr 9'da diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı biziz, biziz, biziz diyor Allah-u Teala. Değiştirmeyiz diyor Kur'an-ı Kerim'i. İblis bunu biliyor. Onu değiştiremeyen iblis
tatbikatı değiştirmeyi başarmış 14 asırda. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla seyrini değiştirmiş İslam'ın. Daha açık konuşayım mı sevgili izleyenler? İslam'ın bacaklarını da kesmiş, kollarını da kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Bir insanı Allah'ın cennet saatine ulaştıracağını kesin olarak söylediği bütün farzlar Kur'an-ı Kerim'den teker teker Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde koparılmış. Tatbikata ulaşırken yok edilmiş. İşte bu kavramlardan bir tanesi de hidayet. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayet, nefsin tezkiyesi hidayet, fizik vücudun Allah'a kul olması hidayet ve hidayet kavramının sadece doğru yol olarak Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı dozajda, aynı standartta verildiğini görüyoruz. Maskelenmiş bir anlatım biçimi. Özellikle sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin. Kim Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlerse diyor Bakara Suresi 159. ayet-i kerimesinde, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Çünkü diyor biz kitaplarımızda hidayeti anlattık, delillerini de indirdik diyor hidayetin. Buna rağmen bazı insanlar diyor onu gizlerler diyor. O gizleyen insanlardan diyor Allah'tan, Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konuşmamızda insan ruhunun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu söyledik. Bakıyoruz ki nefs tezkiyesi de bir hidayet. Demin söylediğimiz Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete, tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman nefsinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. Siz bunu yapmaya başladığınız zaman, hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Sadece göğüslerinden kalplerine yol açılanlar, yani göğüsleri bu nur yolunu açmak için şerh edilenler diyor Allah Teala. O şerh edilenler, göğüsleri şerh edilenler var ya diyor. Sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilediği zaman kişinin göğsünden kalbine göğsü yararak, manevi göğsü yararak, nefsin manevi kalbine, yani bu aleme ait olmayan nefsin, kendi alemine ait olan, berza alemine ait olan nefsin kalbine Allah Teala bir yol açıyor. Bu açtığı yoldan Allah'ın indirdiği rahmet, farz ve salavat göğse geliyor. Göğüsten o yoldan geçerek kalbe ulaşıyor. Ancak mürşidinize ulaşabildiğiniz gün kalbinizin mührü açılır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizdeki küfür kelimesi Allah Teala tarafından alınır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin içine Allah Teala iman kelimesini yazar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin kalbine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü nefs tezkiyesi iman kelimesinin etrafında Allah'ın fazl adı verilen nurlarının birikmesi halidir. Bunlar %7'yi bulduğu zaman nefsi emareye ulaşırsınız. Her %7'de nefsi levhane, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye diye 7 tane kademeyi geçeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar adım adım artacak, artacak, artacak ve %50'yi açtıkları zaman nurlar nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. %100'e ulaştıkları zaman nefs tasfiyesini gerçekleştireceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Kalbiniz tezkiye edilmez, tezkiye olmaz. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe!
biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi, benim emirlerime değil sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi tezyin etti, aydınlattı, süsledi. Ve Allah Teala kainata haykırıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe meşrinin kalbindeki o başlangıç noktasından itibaren bütün kalbi %100 aydınlatan o nurla hepsi irşada ulaşmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yetmez, irşad etme aşamasına da ulaştıklarını Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesiyle başlayan nefsin tezkiyesi olayı hidayete adım atmak. Bu tezkiyenin Allah'ın nurlarıyla gerçekleştirildiği Zümer 22'dekinden, o konudaki açıklamadan sonra Zümer 23 ile tamamlanıyor. Zümer 22'yi tekrar söylüyorum. Diyor ki Allah Teala diyor, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, kimin göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Zümer 22'de. Şimdi Zümer 23'te söylediklerine bakalım. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen ve saniye takşe'irru min fi cüludun lezine yakşenne rabbehüm sümme tel'üne cüludühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşâhü ila sıratı müstakim ve men yudril ve mâlehu min hadim. Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer gökten indirir diyor. Onlara benzeyen şeyi. Nedir o? Ne olduğunu Zümer 22.1 hikaye söylüyor. Sadece göğüsleri kalplerine yol açılmak üzere yer alanların onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. İşte bu nurun nasıl ulaştırıldığını Allah Teala Zümer 23'te ifade ediyor. İkişer ikişer iniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Allah Teala Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde rahmetle fazlın indiğinden bahsediyor insanların göğsüne ve kalbine, mürşidine ulaşmadığına var. Tekrar edelim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı, Allah'a kucaklamayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. İki nur. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman sırat-ı müstakime de ulaşmış olacak. Bir sonraki ayet-i kerime bu söylediğimiz Zümer 23 ile alakalı Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim diyor onlara bir isabet ederse o kişiler derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala bu ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olanlar için söylüyor bunu. Bir taraftan bizim alimler diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Allah Teala diyor ki ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlar var ya, bu ayet onlara hitap edilmiştir diyor. Onların durumunu söylüyor. İşte hidayete erecek olan sadece onlardır. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Birincisine ne diyordu Allah Teala? Rahmetle fazl. Burada ne diyor? Rahmetle salavat. İki ayrı grup nur, o kişi zikir yapınca o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. O açılmış olan
yolu takip etmek suretiyle ve kalbin açılmış olan bir ürünü kalbin içine doğru bastırırlar, zulmani kapıya kadar indirirler ve zikir boyunca hep rahmet ve fazl, rahmet ve salavat o ürün üzerine baskı yapacağı için aşağıdan iten karanlıkların, zulmetin gücüne rağmen mühür orada kalır. Zulmani kapıda kalır. Zikir devam ettiği sürece kalbin içine hiçbir karanlığın

Tıpkı kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Bir zarf düşünün, bir de onun içindekileri. Bir kitap düşünün, Kur'an-ı Kerim, bir de bunun içindeki kelimeleri düşünün. Kitap ve içindekiler. Rahmet ve içindeki fazıl. Rahmet ve içindeki salavat. İkişer ikişer indirir. Ve diyor ki bunlar o kişinin kalbine ulaşır ve kalbi de vücudu da o kişinin titrer diyor Allah-u Teala. Ürperir diyor. Böylece diyor kişi huşuya ulaşır. Yetmez diyor. Bu o kişinin kalbi de vücudu da titrer diyor ayrıca. Ve diyor Allah-u Teala işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah-u Teala bununla nefsleri tezkiye eder. İnsanları hidayete erdirir. Kim de hidayete ermeyi dilemezse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Öyleyse Allah'tan gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat kişiyi hidayete erdiriyor. Nefs tezkiyesi kişinin nefsinde bunları gerçekleştiriyor. İlk yüzeyde nurda kişi nefsi emmareyi tamamlıyor sevgili izleyenler. Yani %100 şerre evreden nefsten %7 karanlık eksiliyor. Yerini %7 nur alıyor. Nefsi emmare. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi devamı kınanan bir nefs var. Birincisinde %100 şerre evreden bir nefs var. İkincisinde kınanan bir nefs var. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor, pişmanlık duyuyor. Yapmama konusunda kararlar alıyor ama gene nefsi hataları işliyor. Ve kişi biliyor ki nefsi kendisine bu oyunları oynuyor, nefsini kınıyor. İşte böyle bir kırama o ruhun ikinci kata ulaştığını gösteren bir işarettir. Nefsi tezkiyenin sonu ruhun ikinci kata ulaşmasıdır. Bir evvelki kademede ruh, vücuttan ayrılan mürşit geldiği zaman vücudu terk eden ruh, sırat-ı müstakim üzerinde bir süre bekler, birinci kata eğil olunca birinci kata ulaşır ve kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Nefsi levameyi tamamlayınca ikinci kata ulaşır. Sonra Allah'tan ilham almaya başladı, nefsi mülkimeye ulaşır, üçüncü gökkatı ruh için. Görüyorsunuz ki ruhun hidayetiyle nefsin hidayeti aynı standartlarda gerçekleşiyor. Ve nefsin dördüncü kademedeki dizaynı mutmain olmak. Nefs mutmain oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak artık kabul ediyor. Hırsı onu daha çok daha çok Rabbana hep bana noktasına götürmüyor. Bundan sonra bu dördüncü aşama ruhlu dördüncü gökkatında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor nefsi radiye. Beşinci gökkatında ruh. Allah da ondan razı oluyor. Ruh göğün altıncı gökkatında nefsi radiye. Ve tezkiye oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. Açtığı zaman Allah'ın nurları o kalpte duruma hakim artık. İşte burası nefsin tezkiyesidir. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı için kişi hidayete ermektedir. Geçen sefer bunu uzun uzun anlatmıştık. Yani birinci, ya bundan evvelki sohbetteki birinci hidayet konusunu anlatmamızda. Şimdi de gördük ki nefsin tezkiyesi de hidayet. Sümer yürümüştü Allah-u Teala'nın söylediği gibi. Biz diyor, bununla bu indirdiğimiz iki tane nurla insanları hidayete erdiririz. Hidayete ermek, nefs açısından nefsin tezkiye edilmesiyle mümkün. Ruh ne olmuştur? Allah'a ulaşmıştır. Neyi tutmuştur? Allah'a verdiği misaki. Nedir misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Rad 21. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a

ulaştırırlar. Nedir bu? Ayet-i kerimenin başını dönelim. Ellezine yufune bi'ahdillahi, onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ve la yenkudunel misaklerini bozmazlar. İşte bu misaklerini bozmayanlar, misaklerini yerine getirenler nasıl yerine getiriyorlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin yerine getirilmesi. Bu kişiyi hidayete erdirdi. Aynı anda nefs tezkiye oldu. Nefs tezkiye olmadan hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, uzun uzun anlatmıştık size ki nefs bir tutukludur. Ruh sadece emanettir. İkisi arasında büyük farklılık var. Tutuklu olan nefs, tutukluluk sürecini her %7 nur birikiminde bir yukarı kata ruhu ulaştırma anahtarını elde ederek gerçekleştirir. Ve neticede ruhun Allah'a tesliminden sonra, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefse bir emanet olur, o da Allah'a teslim olur. Öyleyse tutukluluktan emanetlik sürecine geçmek nefs için iki aşama gerektirir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsin hidayetinin tezkiye olmakla mümkün olduğunu görüyoruz. Ruhun hidayeti ise ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bir üçüncü vücudumuz daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudumuz. Ama nefs Allah'a hangi yemini vermiş onu görelim evvela. Allah Teala diyor ki bir de Sır Suresi'nin 38, 39, 40. ayetlerinde külü nefsin bima kesebet ve hünetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Tutukludurlar. Bu rehinliklere dikkat edin. Nasıl rehinlikten kurtulur nefsimiz? Allah Teala ifade ediyor. İlla ashabel yemin. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar fi cennet, cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar cennette olacaklardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefsimizin bu felaha ermesi olayı neyle mümkün? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Fatrak daha menzekâha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Onlar cennete ulaşırlar. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Nefslerimizin tutması lazım gelen yemin, tezkiye yemini, ruhlarımızın tutması lazım gelen yemin, Allah'a ulaşma misaki. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de fizik vücudumuz var. Onun hidayetinden murat ne acaba? Allah Teala bunu çok açık bir insanla anlatmış. Diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet ve hinet, bir evvelki ayet-i kerimeyi söylediniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eni buduni haza suresi mustakim buyuruyor Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ey Adem oğulları, Adem oğullarının fizik vücutlarına Allah Teala hep Adem oğulları der. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana verdiğiniz bu kul olma ahdini gerçekleştirmeniz de sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde olmasına paralel olarak
fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulacak, Allah'a kul olacak. Çünkü Allah Teala burada açık bir şekilde Allah'a kul olmanın da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi olduğunu ifade buyuruyor. Ve ruhunuz birinci katta, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %7 aşağı düştü. Ruhunuz ikinci katta sırat-ı müstakiminin üzerinde, nefsinizin kalbinde %14 oldu. Şeytanın karanlıklarının yok olduğu kesim. Ruhunuz üçüncü gökyatında %21 oldu. Şeytanın karanlıkları devamlı eksiliyor. Dördüncü gökyatında %28, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 35, 42, 49, iki de huşuda kazandığınız nur %51. Sevgili izleyenler, hadi gelin sizinle beraber şeytanın durumuna bakalım. Neydi başlangıçta? Şeytan sadece neslinin afetlerine tesir edebilir. Yani doğuşundan itibaren bütün insanların neslerine şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Tabii bu imkan ona verilirse. Ama o sadece onlara tesir edebilir. Ruhun hazretlerine şeytanın tesiri mümkün değildir. Nefsinizde zaten afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş vaziyette sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir düzeyde hepiniz için söz konusu olan şey bu olaya bakmak. Başlangıç noktası gece. Nefsinizin kalbi sadece %100 afetlerden örülü, kapkaranlık bir kalbiniz var. Şeytan %100'üne tesir etmek imkanının sahibi. Şimdi nefsinizin kalbindeki karanlıklar azalıyor, yerini nurlar alıyor. Karanlıklar azalıyor, yerini nurlar alıyor. Ne diyordu Allah Teala nefs tezkiyesi için? وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinizden içeri girmezse, içinizden hiç biriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ebediyen diyor Allah Teala. Nefsinizin kalbine giren bu nurlar sebebiyle nefsiniz tezkiye oluyor. Yedinci katı aşan, Allah'a ulaşan ruhunuzun bu hedefine paralel olarak nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, alacakaranlık. Nefsin kalbindeki %100 gece alacakaranlığa dönüşmüştür. Şafak sökecektir. Sonra da güneş bütün gücüyle etrafı aydınlatacaktır. İşte bu alacakaranlık hali, nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlasının nurlanması, şeytanın hakimiyetinin yarıdan daha aşağı düştüğünün kesin işaretidir. Allah Teala Zariyat 56'da diyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bir evvelki söylediğim ayet, yani Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetleri hepinize hitap ediyorum diyor Allah Teala. Hepiniz şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız diye bana ahd vermediniz mi diyor? Sizden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınızı dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Görüyorsunuz ki ayetler birbirini yakalıyor, sağlamlaştırıyor. Aralarında şiddetli bir illiyet rabıtası var, bir bağlantı var. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala bütün insanlara şeytanın hakimiyetinin nasıl azalıp insanoğlunun şeytanın kulluğundan nasıl kurtulacağını ifade ediyor. İşte şeytanın tesir alanı %50'den daha çok eksildi. Şeytan artık hakim değil, Allah'ın nurları hakim. Böyle bir nokta nefsin tezkiye edildiğini okuyorlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, peki burada o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan %100 kurtulup Allah'a %100 kul mu oldu? Hayır. Ama %50'yi geçti. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldu.
Ama henüz Allah'a da tam kul olmadı. Ama şeytana kul olmaktan kurtulduğu kesin kişinin. İşte bu sebeple o kişinin fizik vücudu Allah'a verdiği ahdini gerçekleştirmiştir. Böylece görüyoruz ki burası da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi sebebiyle bir hidayet olarak Allah Teala tarafından vasıflandırılıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya dikkatle bakın. Burada bir olay var. Şeytanın hakimiyetinden %50'den daha fazla kurtulduğumuz nokta burası. Peki daimi zikre ulaşsak da nefsimizin kalbinde hiç karanlık kalmasa ne olacak? Yani gece gündüz olsa ne olacak? O zaman şeytanın bizim için bir gazoz ağacı olması söz konusu, üzerimizde hiçbir tesirinin oluşması mümkün değil. Devamlı yanlışlıklar yapmamız için gene faaliyetlerini sürdürür ama her seferinde yenilerek hep o derecat kaybeder. Fena halde içerlemekle beraber huyu kurusun, hiç vazgeçmez bundan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama muhteşem bir şekilde mağlup olur, mağlup olur, mağlup olur. Hiçbir şekilde galip gelmesi ihtimali yoktur. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman? Gündüz gece olduğu zaman. Ne zaman? Hulül Elbab şeytana kısas yaptığı zaman. Allah-u Teala diyor ki, ya Hulül Elbab'ı sizin için kısasta hayat vardır diyor. Hiç Hulül Elbab kısas yapar mı? Kısas nefsine hakim olamayanların Allah-u Teala tarafından aldıkları bir yetki. Kendilerine yapılan kötülüğe aynıyla mukabele etmek. Ulul Elbab anladığımız anlamda bir kısası hiçbir zaman gerçekleştirmez. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler olacaklar. Ama sevgili izleyenler, şeytana kısas yaparlar. Gece gündüz olmuştur. Şeytan onlara hayatları boyunca Allah'ı tanımazken ne kadar kötülükler yaptırdıysa onların hepsinin intikamını alırlar şeytandan. Nasıl? Şeytan gene onları o yanlış yere, yanlış yollara sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Eskiden yaptığı ve başarı kazandığı bütün olayların bedelini her yenilgide biraz daha biraz daha öder. Sonunda yaptıklarından daha fazla cezayı kendisi alır. İşte bu Ulul Elbab'ın kısasıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sahiplerinin kısası. Geceyi gündüz yapanların kısası. Hidayeti erenlerin kısası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikirle gece gündüz olduğunda hidayet dört başı manzar olarak tamamlanmıştır. Ama hidayete ermek 21. basamakta gerçekleşir. Hidayetin bu istikameti tamamlanması, tamamen güneşin her tarafı %100 aydınlatması, o ruhun Allah'a teslimine değil, fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslimine gerçekleşir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördük ki Allah-u Teala ruhun hidayetinden, fizik vücudun hidayetinden ve nefsin hidayetinden bahsediyor. Üçü de aynı noktada başlıyor. Hidayete adım atmak 14. basamakta başlar. Hidayete ermek 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra hidayetin gerçek anlamda sonuçlanması söz konusudur. Fizik vücut için hidayetin tamamlandığı yer 25. basamaktır. Nefs için hidayetin tamamlandığı yer 27. basamaktır. Öyleyse hidayete ermek başka, hidayetin tamamlanması başka sevgili izleyenler. Öyleyse üç ayrı mertebeden bahsediyoruz. Hidayete adım atmak, hidayete ermek, hidayetin tamamlanması. İşte böyle bir dizayn,
üç vücudumuz için de geçerli. Ve Allah Teala sadece hidayete erminizi değil, Allah'a teslim olmanızı emrediyor. Yani hidayetin tamamlanmasını emrediyor. Fizik vücudunuz ruhunuz gibi 22. basamakta Allah'a teslim olmaz. 25. basamakta Allah'a teslim olur. Nefsiniz 27. basamakta Allah'a teslim olur. İşte ruhunuzun hidayetinin tamamlanması olayı 22. basamakta tamamdır. Fizik vücudunuz için bu olgu 25. basamaktır. Hidayet burada tamamlanır. Nefsiniz için 27. basamakta hidayet tamamlanır. Öyleyse hidayetin tamamlanması üç vücudunuz için de ayrı fonksiyonlar gösterir. Çünkü ruhunuz zaten hiçbir afetin mevcut olmadığı bir özellik taşır. Bunun için ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslim olması ulaşaraktır. Çünkü değişiklik göstermesi söz konusu değildir. Oysa ki fizik vücudunuzda nefsiniz de Allah'ın nurlarıyla şekillenecek ve afetlerden tamamen kurtulacakları bir yere ulaşacaklardır. Allah'ın bütün emirlerini yapacakları, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyecekleri bir noktaya, orada hidayetin tamamlanması söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hidayete adım attırmakta kalmamasını, hidayete ermekte bırakmamasını, hidayetin hepinize tamamlanmasını, hepinizin ruhunuzu da, fizik vücudunuzdan hepsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmenizi ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salala Muhammed'in Bismillahirrahmanirrahim. Bilalemin-er-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l-mustakîm صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Bu akşam sizlere alemlerden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutluluğu daha yaşamaktayız. Dünyanın neresinde olursak olalım, biz Amerika'da olalım, siz Türkiye'de olun, Avustralya'da olun, Almanya'da olun, İngiltere'de olun. Artık hamdolsun ki bütün kıtalarda, bütün şehirlerde, bütün ülkelerde kardeşlerimiz var. Belki sayımız çok değil. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Allah'ın dostları Allah ile beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler. Konumuz Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Her şey kendi zıttıyla kaim kılınmış ve çift yaratılmış. Allah Teala buyuruyor. Altı yevimde kainatı yarattık diyor. Öyleyse bu cümlenin olarak üç asıl, üç de karşıt olmak üzere Allah Teala her şeyi çift yaratmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin çift yaratıldığı bir ortamda Allah Teala üç yevimde, yevim gün manasına da geliyor, zaman manasına da geliyor. Tıpkı asır kelimesinin yüzyıl manasına da geldiği gibi, zaman manasına da geldiği gibi. Allah Teala kainatı, bütün bir kainatlar dizisini altı yevimde yarattığını söylüyor. Üç asıl, üç de onların zıttı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlardan birisi, altı alemden birincisi zahiri alem. Şu fizik vücutlarımız var ya, bunların fizik vücutlarımızın yaşadığı, fizik vücutlarımızın algılayabildiği bir fizik standardı. Zahiri alem, baş gözlerimizle görebildiğimiz bu alem. Ellerimizle tutabildiğimiz bu alem. Ve kulaklarımızla duyabildiğimiz bu alem. Baş gözümüzün, baş kulağımızın duyduğu, ellerimizin dokunarak hissettiği, Burada nefes aldığımız, verdiğimiz bir alem. Alem için standartlarıyla bizim için. Bir de bunun zıttı var. Berzah alemi. Bütün insanlar öldükten sonra nefsleri berzah alemine giderler. Ve kıyamet gününe kadar nefsler orada kalacaklardır. Kıyamet günü oradan ayrılan nefsler tekrar enerji beden haline getirilecek olan fizik bedenlerimizle birlikte olacaktır. Öyleyse öldüğümüz zaman fizik vücudumuz mezara girecek, nefsimiz berzah alemine gidecek ve yakınlarıyla beraber, kendisine vermiş olan yakınlarıyla beraber orada bu dünya hayatına çok benzeyen bir hayatı devam ettirecek. Burada doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Burası zahiri alem. Buranın karnını böyle doğumla başlar, ölümle biter. Ama berzah alemi doğumla başlamaz. Berzah alemi ölümle başlar. İkinci yaratılışla biter. Neden ikinci yaratılışla diyoruz? Çünkü kıyamet günü mezarlarımızdan hepimiz yükselerek berzah alemine hepimiz yükselerek mahşer meydanına ulaşacağız. Zaman bizim yaşamakta olduğumuz devreye ulaştığı an. Yani geçmişte yaşamakta olduğumuz devre. Ve herkes mezarlarından yer çekimi kuvveti artık dünyada verilen bu gezegende mevcut olmayacağı için herkes mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacak. İndi ilahiye çok yakın bir meydan. Bütün insanlığı alabilecek olan milyarlarca insanı bir meydan. Orada bir defa daha ölüyoruz. Sıra birinci üfürülüşte kıyamet günü yaşamakta olan insanların hepsi ölüyor. Daha evvel ölenler zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü öleceğine göre herkes birinci ölümünü tamamlamış oluyor. Sıra ikinci defa üfürülüyor. Ne zaman? Birinci defa üfürüşten sonra, herkes öldükten sonra zaman duruyor. Sonra zaman tersine çalışmaya başlıyor. Kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere geriye doğru, zamanın gerisine doğru bir canlanma olayı. Zaman daha evvelki günlere ulaştıkça o günlerde hayatta olanlar birer birer mezarlarından hayata geliyorlar. Ama o alemde kendilerini tutacak olan bir güç olmadığı için dünyada verilen bu gezegende berzah alemine ulaşıyor. Emre alemine ulaşıyorlar. Ne berzah alemine ne emre alemine. Affedersiniz. Mahşer meydanına ulaşıyorlar. Sonra herkes orada toplanınca Allah ikinci defa sure öfürtüyor İsrafil Aleyhisselam'a ve herkes orada, insanlık tarihi boyunca kimler yaşamışsa herkes orada ve yeniden öldürüyor. Sura ikinci öfürülüşte Allah-u Teala bizleri. Sonra da üçüncü öfürülüşte yeniden diriltiyor. Kıyamet günü birinci diriliş dünya üzerinde herkes kendi ait olduğu noktada diriliyor. Mahşer meydanına ulaşıyor. Orada ikinci defa öldürülüyor. Orada ikinci defa diriltiliyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme. İşte böyle bir dizaynda Nefslerimiz ikinci defa dirildiğimiz zaman tekrar içimize girecek. Ve ya cennete gireceğiz ya da cehenneme. Cennete de girse insanlar, cehenneme de girse nefsleri kendi işlerinde olarak girecekler. Berzah alemi diye bir alem kalmayacak. Sadece cennet ve cehennem kalacak. İşte gördüğünüz gibi nefslerimiz berzah alemine ait. Berzah alemi öyle bir alem ki orada zaman konusunda da zamanda ileriye gitmek veya zamanda geriye gitmek söz konusu. Ölmüş olan insanları görürsünüz rüyanızda. Eğer bardağı tutabiliyorsanız orası berzah alemidir. Nefsiniz berzah alemine göre yapılmıştır. Yapısı, nefsinizin yapısı berzah alemine göredir. Ve böyle bir dizaynda berzah aleminin standartlarında olacaksınız. Nefsiniz berzah aleminin malı olarak, yaratığı olarak oranın fiziğine göre yaratılmıştır. Her şey fiziktir. Bardağı tutabilirsiniz, duvarların içinden geçemezsiniz. Kapıyı açarak öbür tarafa geçeceksiniz. Merdivenlerden merdivenlere basarak yürüyerek çıkacaksınız. Nefsinizle. Orası nefsinizin alemidir. Nasıl bu alem, zahiri alem adını verdiğimiz bu dünya ve bu dünya standartlarına uygun yaratılan bütün kainat bir numaralı alem, zahiri alem, fizik vücudumuzun fizik olduğu bir alemse, berzah alemi de nefsimizin fizik olduğu bir alem. Birçok gece fizik standartlarda yaşarsınız rüyanızı. Öylesine canlıdır ki her şey, bu fizik alemde yaşadığınız hayattan hiçbir farkını göremezsiniz. Ama bir de bakarsınız ki ölmüş olan bir arkadaşınız, anneniz, babanız, dedeniz, ölmüş olan bir yakınınız sizinle beraber konuşuyor. Eski günlere ait olan birçok şeyi tezekkür ediyorsunuz. Ona dileğinizi sorabilirsiniz. Cevap alırsınız ve bütün cevaplar realitelere uygundur. Öyleyse berzah alemi zahiri alemin zıttı olan alemdir. Ve orada insanlar doğarak oraya gitmezler. Öldükleri zaman oraya giderler. Devamlı kalmak üzere gitmelerinden bahsediyorum. Onun dışında herkes orasını kim bilir kaç bin defa ziyaret etmiştir. Hani rüya der geçeriz. İşte canım rüya deriz. Oysa ki o rüya bir realitedir. Bir hakikattir. Ve o rüyada ölmüş olan kişiyi Allah-u Teala size, eğer hacet namazı kılar da Allah-u Teala'dan isterseniz gösterir, onunla konuşursunuz. Yani yakınları ölenler, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülüyorsunuz. Onlar ölmediler. Yakınlarınız ölmedi. Nefsleri yaşıyor. Ve hacet namazını kılıp da Allah-u Teala sizi oraya gönderirse göreceksiniz ki yaşamakta devam ediyor. Oraya gidişinizden de çok memnun olduğunu göreceksiniz. Yakın geçmişte ölen yakınının. Berzah alemi kim olursa olsun bütün ölenlerin nefslerinin gideceği, gidip orada yaşamak mecburiyetinde olduğu, kıyamete kadar da orada yaşayacağı bir alem. Orada bedenler, nefsiniz bir enerji bedendir. Enerji beden hüviyetindedir. Zamanda yolculuk yapılabilir. İleriye veya geriye doğru. Geriye doğru da yapılabilir mi? Evet. Bir de bakarsınız, ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, netice hiç değişmez. Veya bir takım insanlar görürsünüz, daha genç görmüştünüz onları ama daha ihtiyar görünüyorlar. Veya daha ihtiyarken daha genç görünüyorlar o gece. Başka bir gece onu çok daha genç görürsünüz. başka bir gece belki çok daha ihtiyar. Netice değişmez, aynı kişidir. Sadece zamanın bir noktasında, bir başka noktasında, bir başka noktasındadır. Oraya siz ulaştığınız zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün zamanda yolculuk, bu alem içinde, eğer ilim böyle devam edebilirse, eğer insanlık yok olmazsa, o zaman bu dünyada da mümkün olabilecektir. Öyleyse iki alem tanıdık. Zahiri alemi tanıtmaya gerek yok. İşte bu yaşadığınız alemin adı zahiri alem. Fizik vücudunuz bu aleme ait. İkincisi bunun zıttı olan berzah alemi, nefsiniz o aleme ait. Ama bir üçüncü vücudunuz daha var. Ruhunuz. Ruhunuz da emr alemine ait. Emr alemi 7 kattan oluşan bir alem. Sevgili kardeşlerim, sonsuzluğu anlatabilmek için söylüyorum. Bütün bu 250 milyar galaksi ve her birinin içinde 250 milyar yıldız, bütün bu galaksiler, yıldızlar 250 milyar çarpı 250 milyar gezegen. Sevgili kardeşlerim veya güneş sistemleri. Bu gezegenlerin hepsi 250 milyar çarpı 250 milyar eşittir zemin kat. Emr aleminin sadece zemin katını oluşturabiliyoruz. 250 milyar galaksiyle her galakside 250 milyar. Bunlar tabii yaklaşık rakamlar, zamanımızın alimlerin hesapladığı rakamlar. Allah-u Teala burada rakam vermemiş Kur'an-ı Kerim'de bu konuda. Belki bir gizli şifrede o da vardır. Mutlaka vardır. Öyleyse biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emr alemi bu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sistemde, sistemin ötesinde birinci katı olan, oradan da yukarıya doğru, sonsuza doğru yükselen 7 tane gök katından oluşan bir sistemin adı. Bütün bu gök katlarını birbirine bağlayan bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. Bütün gök katları Sırat-ı Müstakim'le birbirine bağlanır. Bu gözlerinizle göremeyeceğiniz yetmez. Üzerinde uçarken de göremeyeceğiniz bir yol. Bizim bildiğimiz gibi asfalt, beton, fizik standartlarda bir yol değil. Boşlukta hareket halindesiniz, uçuyorsunuz. Üstelik de yalnız değilsiniz. Saf halinde uçuyorsunuz belki. Birkaç yüz ruh birden aynı seviyede ve uçarak. Allah'a doğru yükseliyorsunuz. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara. Burası emr alemi. Her katta bir alemden geçersiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan görünür bir yol. Bir tane görünür bir yol var. Sadece üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi. Bir madeni silindir düşünün. Belki bir metre, belki bir buçuk metre çapında bir madeni silindir. İçi boş. Madeni olduğu görüntüsünden kesin olarak belli oluyor. Ve üçüncü gök katındaki iki katlı mescidi dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslına bağlıyor. Onun dışında yolu göremezsiniz. Üçüncü kata, birinci kata da, ikinci kata da, üçüncü kata da uçarak çıkarsınız. Yol falan yoktur. Ve mutlaka sizinle beraber başkaları da vardır. Saf halinde uçarsınız. Ve burası sizi 7 katlık bir yolculukla fetih kapısına ulaştırır. Fetih kapısından sağa doğru açılan 7 tane alemi geçeceksiniz. Sağa doğru yolculuk yapacaksınız. 7 tane alem geçeceksiniz. 7. alem Sitret-i Müntaha'dır. Bu alem yatay. Ve dördüncüsü de dikey bir alem. Dikey bir yol. Yeni yolu göremezsiniz. Elinize fetih kılıcını verirler. Ve kubbeden yukarıya doğru uçarsınız. Yol falan yok. Bir altın kapının önünde yolunuz tamamlanır. Önünde 7 katlı. 7 merdivenden oluşan bir beyaz mermer merdivenler söz konusudur. İki tarafı trabzandır ve trabzanları birbirine bağlayan altın zincir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, canlı dostlarım, gönül dostlarım, burası 7. katın girişidir. Buradan sağa doğru 7 tane alem geçeceksiniz. Ve son ulaştığınız yer kökleri dışarıda olan bir ağaç Sitret-i Müntaha. Ve oradan Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Allah'ın zatına ulaşacaksınız. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuzdan bahsediyorum. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası emr alemin. Sonra bunun da zıttı var. Fizik alemimiz, fizik vücudumuzun bulunduğu bu alem asıldır. Berzah alemi onun zıttıdır. Emr alemi de asıldır. Ve onun bu kainata ulaştığı yerde, yani yıldızların bittiği yerden aşağıda zulmani alem var. 7 kat aşağı kadar gider. 7. gök katının 1. alemi adına biz Kadir Hücre'dir diyoruz. Aslında Allah-u Teala'nın ismiyle verdiği, Kur'an-ı Kerim'de verdiği isimle İlliyin. Ve Kadir Hücre'leriniz oradadır. Bütün hayatınızın, geleceğinizin hepsi oradadır. Geçmişiniz de oradadır ama örtülüdür. Taştan bir duvarla kapalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zemin kattan 7 kat aşağı doğru da bir yol var. Emr aleminin aksi ve cehenneme gidecek olanların kader ücüleri de orada. Ve kendilerini şeytana satanlar, şeytanla alışverişte bulunanlar, şeytanı Allah'tan önde tutanlar, onların alemi orası. Orada da kader hücreleri var. Cehenneme gidecek olanların kader hücreleri orada. Adı, o alemin adı Siccin. Yani sıfırdan dünyada verilen bu gezegen kainatın aslında merkezi noktasıdır. Bütün alemlerin mukaddesatı bu dünya üzerindedir. En mukaddes olan kesim de Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu yer. Bütün kainat için mukaddes. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Sadece bu aleme ait değil. Ve zulmani alemde zemin kattan gene yıldızların aşağıda bittiği yerden 7 kat aşağıya doğru uzanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iki alemin orta noktasına kadar emr aleminin uzantısı var, berzah aleminin de uzantısı var. Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Berzah aleminin ve emr aleminin beraberce olduğu alemler diğer dört alemle birlikte altı alem eder. Yani berzah emr alemi zülmani alemin başlangıç noktasına kadar iner, emr aleminin ulaşabildiği son nokta yıldızların bittiği noktadır. Yani bütün yıldızları bir dizayn olarak düşünün. Bu yıldızların bulunduğu alan içerisinde yukarıda olan emr aleminin uzantısı yıldızların başladığı yerden aşağı doğru iner ve yıldızların bittiği yere kadar ulaşır. Aşağıdan gelen zulmani alem de yıldızların kendisine göre başladığı yerden yıldızların bittiği yere kadar o da uzanır. Yani yıldızların var olduğu 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldız. Bütün bu yıldızların var olduğu alem aynı zamanda emr alemini de berzah alemini de kapsar. İkisi de kendi hüviyetlerinde değillerdir. Yani başka alemlerle iç içedirler bu statü içerisinde. Zahiri alemde bütün bu yıldızlar alemiyle birlikte vardır. Berzah alemi de bütün bu yıldızlarla beraber vardır. Ve cinlerin yaşamakta olduğu alem. Sevgili kardeşlerim, aslında bizim zahiri alemimizin dışındaki bütün alemler bize göre gayb alemidir. Ama diğerlerine emr alemi ve zulmani alem adı verildiği için cinlerin bulunduğu, yaşamakta olduğu aleme de gayb alemi adını veriyoruz. Gayb aleminin de zıttı cinlerin berzah alemi. Cinlerden ölenler bizim gibi ölüp de aynen kalıp toprağa verilmezler. Cinler yanarak ölür. Cinci hocaların birçoklarının yaptığı da yıldızları yakmakla, cinleri yakmakla korkutmaktır. Onları, cinleri korkuturlar. Ve fizik vücutların içine giren insanları rahatsız eden cinler, cinci hocalarla pazarlık standartına girilir. Ve çıkmamakta ısrar eden cinleri, cinlerle uğraşan insanlar yakarlar, öldürürler, fakat ölümleri insanlar gibi ölüp de toprağın içine girmek şeklinde tecelli etmez, yanarlar ve yok olurlar. Öyleyse cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemi. Cinlerin de nefsleri var. Nefsleri onlar yandığı zaman vücutlarını terk ederler. Berz alemine giderler. Kıyamet gününe kadar onlar da kendi berz alemlerinde yaşarlar. Gayb aleminin kaçtı olan cinlerin gayb berz alemi. Ve böyle bir dizayn içerisinde bizim zahiri alemimizin oluştuğu 250 milyar galaksi ve 250 milyar her galakside 250 milyar yıldız, bu statü sadece zemin katı içeriyor. Öyleyse zemin katta zahiri alem var. Bir, zahiri alemin berzah alemi var. İki, gayb alemi var. Cinlerin yaşamakta olduğu alem var. Üç, onların berzah alemi var. Dört, ve en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar Allah'a doğru bir yolculuk yaptığınız zaman en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar emr aleminin bir parçası, birinci katın altındaki parçası, zahiri aleminde, berzah aleminde, mini de, gayb aleminde onların berzah alemini de bütünüyle kaplar. Öbür taraftan zülmani alemin uzantısı da gene bütün yıldızları kaplar. Öyleyse bütün yıldızların bulunduğu bu 250 milyar çarpı 250 milyar rakamıyla ifade edilebilecek olan, zamanımızın astrologları, zamanımızın bu yıldızlarla uğraşan alimleri böyle bir rakam koymuşlar ortaya. Kur'an-ı Kerim'de bu rakam, biz böyle bir rakam göremedik. Ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'in içinde bu vardır. Ne demek istiyorum? Açık bir şekilde yazılmamıştır. Öpçet hesabıyla bir belli ayetten mutlaka çıkar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne oldu? 6 tane alem oldu. Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemin. Gayb alemi, onun karşıtı olan berzah alemi. Emr alemi, onun karşıtı olan zülmani alem. Her birini bir yerinde yaratmış Allah Teala. Yani kendine göre, Allah'a göre bir zaman parçası. Bunun ne kadar zaman olduğu konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Milyarlarca yıldan bahsediyor insanlar, alimler, bu konuda fikir sahipleri. Mutlaka milyarlarca yıl geçmiştir her birinin yaratılması için bizim ölçülerimize göre. Allah'a göre ne kadar zaman geçmiştir? Bir yevm, bir gün demek aslında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah her şeyden evvel zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu kesin mi? Tabii kesin. Çünkü Allah-u Teala kıyamet günü için geçmiş zaman kullanıyor. Mesela Sebe Suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanları olan vaadini yerine getirdi diyor Allah-u Teala. Getirecek demiyor. Ama kıyamet kopmadı, bize göre kopmadı. Çünkü biz insanlar zamanı da bir boyut olarak muhtevasına alan yaratıklarız. Birinci boyutunuz yükseklik, ikinci boyutunuz genişlik, üçüncü boyutunuz derinlik. Kendinizi üç boyutlu zannedersiniz. Oysa ki dördüncü boyutunuz zaman, zamana bağımlısınız. Beşinci boyutunuz hız. Hızla zaman arasında bir ters orantı söz konusu. Bu ters orantı sebebiyle de Allah-u Teala zamandan münezzeh. Zamanla bir ilişkisi yok. Şöyle anlatmaya çalışayım sevgili kardeşlerim. Size desem ki kapının önünde kendinizi düşünün. Siz o sırada odadasınız. Neredeyseniz. Düşünürsünüz. Ama düşünürken mutlaka zamandan bir parçayı kullanacaksınız. Düşündüğünüz anda da düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse bir mesafe katetti düşünceniz. Bir saniyede diyelim 20 metre, 30 metre bir mesafe. Ama sizin hepinize desem ki kendinizi New York'taki Hürriyet heykelinin üzerinde düşünün. Yine düşünürsünüz. Gene zamandan aynı parçayı alacaksınız. Belki bir saniye. Birincide bir saniye aldıysanız, ikincisinde de aynı standartlardasınız. Bir saniye. Ama bu sefer düşünceniz binlerce kilometre öteye gitti. Peki kendinizi ayda düşünün desem, gene düşünebilirsiniz. Bu sefer 40 bin kilometre öteye gittiniz. Düşünceniz aynı anda bir saniyelik zaman parçası içinde 40 bin kilometre öteye gitti. Yanlış aklınızda kalmadıysa, kaldıysa doğrusunu yerlerine oturtun inşallah. Peki size desem ki size en uzak gezegen hangisiyse ona gittiğinizi düşünün. Onu da yaparsınız. Düşünceniz bir yerlere ulaşmıştır. Sonsuz uzaklıklarda, sonsuz kilometre ötesinde bir yere. Ama gene bir saniyede ulaştı. Öyleyse biz insanlar da sonsuzluğun sahibiyiz. Ama ne var ki zamana bağımlı bir hız müessesesi. Yaratıcıyı yaratılanlardan, mahlukatından ayıran en büyük özellik Allah'ın zamandan ve mekandan da münezzeh olmasıdır. Neden? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız o Allah'a ait. Onun için zaman sıfırlandığı için sıfır zaman aralığında Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızıyla

En azından iki tanesinde aynı anda bulunabilir Allah Teala. Öyleyse zamanı hiç kullanmadan, ya da şöyle söyleyelim, zamanın öylesine küçük bir parçası ki ihmal edilebilir, sıfır diyebilirsiniz. O nesneden, o zaman parçasından, diyelim ki 2000 rakamlı bir uzaklık kilometre sisteminin saniyenin sonsuza bir kadar bir zaman parçasında Allah Teala tarafından alındığını düşünün. Sonsuz bir uzaklığa saniyenin sonsuza bir kadar bir zaman parçasında Allah Teala'nın ulaşması söz konusu. Bunu rahatlıkla sıfır kabul edebilirsiniz. Böyle olduğu için Allah Teala zamandan münezzeh. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabiliyor. Yetmez. Kainatın dışında da koordinatı olmayan bir boşlukta da gene Allah Teala her yerde. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada bir farklı olay var. O Allah. Zamandan da, mekandan da münezzeh. Bizlerse kuluz, yaratıkız. Zamana da mekana da tabiyiz. Bu sebeple kendinizi hala üç boyutlu zannediyorsanız bir defa daha söylerim ki yanılıyorsunuz. Dördüncü boyutunuz hızdır. Beşinci boyutunuz da zaman. Allah Teala böyle bir dizaynı, yaratma dizaynını oluşturduğunda birinci alemi yaratıyor. Hangi alemin önce yaratıldığı konusunda bir fikrin sahibi değildik, inceleme yapmadık. Zahiri alemin önce yaratıldığını kabul edelim. Bir yağın, bir gün, Allah'a göre bir günlük bir zaman parçası. Ama onun zamanı sıfırla sonsuz arasında değişir. Çünkü zamanın bütününe hakim. Zaman onun için yok. Ve belki bize göre bir ölçü vermek istediği için Allah Teala 6 yevimde kainatı yarattım diyor. 7. yevimde de diyor kürsüye çıktım diyor, ulaştım diyor. Yani yoklukta Allah Teala mevcut. Sevgili kardeşlerim, kainat Allah Teala tarafından yaratılmadan da Allah vardı. Ne kadar geriye doğru giderseniz gidin, Allah hep vardır. Ne kadar ileriye doğru giderseniz gidin zaman içerisinde, zaman bittikten sonra da ileri gitmeye devam edin. Allah'ın gene hep var olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Allah hep vardı ve var olmakta devam edecektir. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Allah kainatı yarattı. 6 tane alemi yarattı. Kainatı yaratmadan evvel Allah Teala neredeydi? Yokluktaydı. Şimdi nerede? Gene yoklukta. Ve alemleri yaratmış. Sevgili kardeşlerim, bir gün bütün bu alemler kıyametle birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacak. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacak. Nerede olacak? Gene yoklukta. Ne cennette ne cehennemde yoklukta olacak Allah-u Teala. Peki cennetin de cehennemin de bir gün gökleri çatlayacak diyor Allah-u Teala. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar onlar kalacaklar. Ama Yüce Rabbimiz diyor ki her şey ve herkes fani olacaktır. Zülcelali vel ikram olan senin Rabbin hariç diyor Allah-u Teala. Ve her şeyin yok olduğu bir noktaya ulaşacağız. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak.
Cennet ve cehennem

de Allah Teala nasıl başlangıçta yoktan enerjiyi yaratmışsa, yeni enerjiden elektronları oluşturmuşsa, elektronlardan kainatı yaratmışsa, olay tersine dönecek. Her şey enerjiye dönüşecek ve Allah Teala enerjiyi nasıl yok etmişse, nasıl yaratmışsa o şekilde yok edecek. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Öyleyse hamd etmek ve şükretmek için elimizde çok sebep yok mu? Sevgili kardeşlerim, varız. Konuşabiliyoruz. Beni dinleyebiliyorsunuz. Hayattayız, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah bize hayat vermiş. Allah'ı idrak etmemizi sağlamış. İşte böyle bir düzende Allah'ın altı yönde yarattığı üç asıl, üç karşıt, altı tane alem var. Birinci günde zahiri alemi, ikinci günde onun karşıtını. Üçüncü günde gayb alemini, dördüncü günde onun karşıtını, beşinci günde emr alemini, altıncı günde onun karşıtını veya başka bir sıralama. Ama üç asıl, üç günde, üç karşıt, üç günde yaratılmış. Allah'a göre yevm ifadesi ne kadar zamanı alır, onu Allah bilir. Öyleyse altı tane alem yaratılmış ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yaratılmadığı için tek. Yaratılsaydı zıttı ile kaim kılınarak çift yaratılacaktı ve sekiz alem olacaktı. Ama yaratılmadığı için yokluk, tek bir alem, yokluk alemi adı üstünde. Sevgili kardeşlerim, şu içinde şu anda bizi dinlemekte olduğunuz odayı kainat olarak kabul edin. Tavanı ve yeri, döşemeyi zahiri alemin 2,5 milyar çarpı 2,5 milyardan oluşan bir galaksiler sisteminin bütün olarak kabul edin. Diyelim ki kainat aslında bir insan vücudu şeklinde yaratılmış, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde kainat. Ama kainatın, yani varlıklar aleminin sadece yıldızlar alemi değil, yıldızlar aleminin ötesinin de altının da var olduğu bir dizayn içerisinde, ben şimdi size yalnız yıldızlar aleminden bahsediyorum. Yani zahiri alemden bahsediyorum. Bu alemin kapladığı alanın üstünde yedi tane gök katı var, emr alemini oluşturuyor. Şu odayı, bu salonu öyle kabul ettik. Hafızanızı canlandırabilin diye, muhayyilenizi, hayal aleminizi canlandırın diye söylüyorum. Şu tavanı yıldızların da bitiş noktası olarak, yeri yıldızların aşağıdaki bitiş noktası olarak değerlendirin. İkisinin arasında kalan hacim içerisinde 250 milyar çarpı 250 milyar galaksi var. 250 milyar galaksi çarpı 250 milyar yıldız. 250 milyar çarpı 250 milyar adet yıldız var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Böyle bir dizaynda bu yıldızların muhteva olarak olduğu bu odanın içerisinde aynı zamanda emr aleminin yıldızları da kaplayan, bütün yıldızları kaplayan kesimi var. Yukarıdan aşağı doğru uzuyor. Tavandan döşemeye kadar her yeri kuşatıyor. Aynı zamanda zülmani aleminde uzantısı var. O da aşağıdan geliyor, döşemeyi aşıyor, tavana kadar yükseliyor. Öyleyse şu tavanla döşeme arasında bu dört duvarı da yıldızlar aleminin birer çevresi olarak düşünün. Bunların hepsi emr alemi de dahil, zülmani alemi de dahil bir insan vücudunu oluşturuyor. Şimdi bu tavandan döşemeye kadar olan kesimde tam 6 tane alem var. Tam 6 alem. İşte zamanımız alimlerinin artık keşfedebildiği kara madde adı verilen, bize hiçbir tesiri olmayan ama bizi de bütün boyutlarımızı tamamen kaplayan bir madde var. Yer çekimi kuvvetine tabi olmayan bir acayip madde. Madde denemez çünkü hissedemiyoruz. Bizi kaplıyor ama bize hiçbir tesiri yok. Arkamdaki koltuğu kaplıyor, tesiri yok. Aradaki boşluğu kaplıyor, tesiri yok, etkisi yok. Hissiyatı da yok, hissedemiyoruz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu salonu kainat olarak kabul ettik ya, kainatın yıldızlar bölümü olarak kabul ettik ya, bu yıldızlar bölümünün içinde altı alemin birden var olduğunu söylüyoruz. Öyleyse kara madde neyi kapsar? Kara madde 6'da 5'ini kaplar. Sistemin bütünlüğü içerisinde 6'da 5'i kara maddedir. Zahiri alemde bir ölçümleme yaparsanız, zahiri alemin kapladığı alan içerisinde 6'da 5'i kara maddedir. 6'da 1'i zahiri alemin hissedilebilir maddesidir. Bizler fizik vücudumuzda bunu algılayabiliriz. Aynı dizaynda 6'da 1'de berzah alemini kapsayacak olan bir bütün var gene. Nefsimizde de orasını kapsayabiliriz. Orasını idrak edebiliriz. Ruhumuzla bu yıldızlar alemini kapsayan ve ondan sonra daha 7 kat yukarıya doğru uzayan bir bütünü kapsamak imkanımız var. Hissetmek imkanımız var. Ama ne cinlerin alemini, ne onların berzah alemini, ne de zülmani alemi hissedebilecek olan vasıfların sahibi değiliz. Ve berzah alemiyle zahiri alemi hepiniz görmenize rağmen emr alemini çok büyük bir kısmınız görmediniz. Çünkü görebilmeniz için kalp gözünüzün açık olması lazım. Bir, Allah-u Teala'nın size bütün gök katlarını göstermesi lazım. İki. Şimdi sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayn içerisinde muhtevaya baktığınız zaman kara maddenin hesabını yapıyor bizim sevgili alemlerimiz. Diyorlar ki bu madde adını verdiğimiz madde alemin %90'ını kara madde kaplamaktadır. Kafadan tahmin ediyorlar. Oysa ki hesap ortada. Sadece 6 alem var. Ve 6 alemin hepsi de aynı statünün içinde mevcut. Öyleyse zahiri alem sadece 6'da birini oluşturabilir kainatın. Hepsi aynı boyutları kapsadığı için hepsi aynı miktarda pay sahibi. Ve 6'da 5'i ne oluyor 6'da 5'i? 5'te
4'ü olsaydı %80'ini oluşturacaktı. Demek ki %80'den daha azı, %66.6'sı, yani 66.66'sı başka alemlere ait olan maddeler. Hesabı yanlış yaptık galiba. 6 tane alem söz konusu ve zahiri alem yapısal standartlarda sadece 6'da 1'i oluşturuyor. Eğer 5'te 1 oluştursaydı dünyamız ve buna ait olan fizik aleme ait olan kainat %20'sini oluşturacaktı maddi sistemin. Ama 5 tane değil, 10 tane olsaydı %90'ını oluşturacaktı. Ama 6 tane

İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Hesaplamaları matematik olarak yaptığımız zaman şunu görürüz ki

her alemin yoğunluğu aynı yoğunluktur. Her alem bütün koordinatlarda aynı boyutları kapsar. Bu sebeple bütünden eşit miktarda pay alır. Ve emr aleminin, zünvani alemin, gayb aleminin, onun karşıtının, zahiri alemin, onun karşıtının oluştuğu bir ortamda biz bütünü müşahede ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyen öğrenciler. Zamanımız alimlerinin dahiyini keşfedebildiği hiçbir aleme tesiri olmayan ama hepsini %100 kapsadığı kesin olan kara madde altıda birlik bir fonksiyon eda eder. Yani yaklaşık olarak zahiri alem toplamda %16 ile 17 arasında bir rakam, 16-66'yı. Geri kalan bütün alemlerde 83-44'ü oluşturmaktadır küsurlarıyla. Yani şu içinde bulunduğumuz zahiri alem adı verilen bu gezegende her şeyin bize ait olduğunu zannediyorsunuz. Zahiri alemde yaşıyorsunuz, cinleri görmüyorsunuz. Onlar da sizi görmüyorlar normal standartlarda. Ama onlar da aynı koordinatlarda yaşıyorlar. Yani şu odayı zahiri alem olarak düşünüyorsanız, aynı odanın içinde cinlerin berzah alemi de var. Aynı odanın içinde aynı koordinatları paylaşan, bunu bütünüyle kaplayan berzah alemi var cinlerin. Onların berzah alemi var, bizim berzah alemimiz var. Emr aleminin bir parçası var, birinci katın altındaki parçası. Berzah aleminin de yedinci katın üstündeki parçası. Zülmani aleminde yedinci katın üstündeki parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kara maddenin ne olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmış. Sadece bizim sevgili alimlerimiz ne olduğunu bilmiyorlar. Uzun süre onun varlığını araştırdılar. 21. asrın başına rastladı kara maddeyi keşfetmeleri. 3. milenyum, 3. bin yıl yeni bir geometriye ulaştırdı bizleri. Artık çok alemli bir kainat düşünmeye başladı alimler. Daha yeni yeni sevgili kardeşlerim. Daha yeni yeni Kur'an hakikatlerini insanlar yavaş yavaş kavrayacaklar. Onun için şu kara maddeye %90 olduğu tahmin edilmektedir falan gibi laflar edildiğinde biz diyoruz ki hayır, %90 değil, bu sadece 6'da 1'dir. Ne daha fazla olması mümkün ne de daha aşağıda olması mümkün. Şimdi hal böyle. Böyle bir dizaynda hadi gelin beraberce birçok suallerin cevaplarına ulaşalım sizinle. Mesela bize kardeşlerimiz kara delikleri sorarlar. Nedir bu kara delikler derler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler iki alemden birbirine geçişi işaret eder. Bizim zahiri alemimizle bu zahiri aleme ait olan berzah alemi arasında bir kara delikler sistemi vardır. Bir kara delikten bu alemden, zahiri alemden bu alemin berzah alemine geçebilirsiniz.
Berzah alemindeki bir kara delikten de bu aleme geçebilirsiniz. Dikkat edin. Bu iki alem arasında biz insanlar duyarlıyız. Nefs olarak iki alemi de fark edebiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rüyaya girdiniz. Rüya görmeye başladınız. Dikkat edin şimdi rüya görürken. Acaba tuttuğunuz bu çay bardağı neyi ifade ediyor? Fizik mi? Tutabiliyor musunuz? Öyleyse o gece siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunsaydınız, o da kabul buyursaydı, sizi sevdiklerinizle beraber kılardı. Annenizle, babanızla, sizden evvel ölmüş arkadaşlarınızla beraber olabilirdiniz. Ya da onlardan en azından bir tanesiyle. Ama böyle bir talebiniz olmamıştır. Siz başka insanlarla beraber olursunuz. Ama görürsünüz ki onlar da sizin gibi fiziktirler. Berzah aleminde bir şey dikkatinizi çekecek sevgili kardeşlerim. Orada ölmeniz mümkün değil. Ve orada yaşadıkça standartları daha güzel öğreneceksiniz. Mesela burada dünya adı verilen bu gezegende bir suyun içine daldığınız zaman nefes almak mecburiyetindesiniz. Derine gidemezsiniz. Nefesiniz bitene kadar suyun içine kalabilirsiniz. Çıkmak mecburiyetindesiniz nefes almak için. Orada mecbur değilsiniz. Suların ne kadar derinine girerseniz girin, o suyun içindeki alemleri yaşarken hiç nefes almak mecburiyetinde değilsiniz. Yani o yüzünüzü görürsünüz. Derinlere girersiniz, görüntü giderek kararır, yukarı çıkarsınız, aydınlanır ve batık gemiler görürsünüz, çok şeyler görürsünüz. Ama kendiniz de hayret edersiniz, nasıl bu kadar derinlere gidebiliyorsunuz diye. Daha derinlere gidin, hiç korkmayın. Ölmeniz mümkün değil. Hiç kimsenin nefsi ölmez. Orada da savaşlar göreceksiniz. İnsanlar birbirlerine saldırırlar, tüfeklerle, toplarla. Ama kimse ölmez. Uçurumlardan en derine düşersiniz, bir şey olmazsınız. Adamın üzerine tabancadaki bütün kurşunları boşaltırlar. Tamam dersiniz, adam öldü. Hayır, ölmemiştir. Ölmesi mümkün değildir. Nitekim yanına giderseniz, ona dokunursanız gerçekten bir insan olduğunu göreceksiniz. Etiyle, kemiğiyle aldığı yarayı göreceksiniz. Ama yaranın onu öldürmesinin mümkün olmadığını da göreceksiniz. Öyleyse berzah aleminin bu aleme göre farklılığı, orada ölüm söz konusu değil. Kıyamete kadar oradaki insanlar da kendi alemlerinde, kendi berzah alemlerinde, cinler de kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler. Demiştim ki kara delikler zahiri alemden onun berzah alemine geçmek için birer vasıtadır. Nasıl yerler bunlar? Eğer zahiri alemden emr alemine normal standartlarda geçmek söz konusu bir gün insanlığa nasip olursa, ki bir gün mümkün olacaktır. Eğer insanlık o zamana kadar yaşayabilirse. Çünkü Allah-u Teala'nın hangi standartlarda ne zaman kıyameti koparacağı konusunda bir işaret yok. Ama çok uzaklarda olmadığı da kesin. Öyleyse hem bir işaret yok diyoruz, hem de uzakta olmadığı kesin diyoruz. Uzakta olmadığına dair işaret var, tarih yok.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala o yıldızların bıraktıkları yere yemin ederim diyor. Biliyorsunuz ki önce gaz bulutları oluşuyor, sonra yoğunlaşıyor, sonra yıldızlar vücuda geliyor. Sonra yıldızlar yaşlanıyor. Sonra yok olmak söz konusu oluyor yıldızlar içinde. Yok olunca o yıldızın eskiden işgal ettiği alan boş kalıyor. Bu alanın bir çekim gücüne sahip olduğu astronomlarca tespit edilmiş durumda. Bu çekim gücü yakında olan madde standartlarındaki her şeyi içine alıyor ve ortadan kayboluyor onlar. Kaybolunca nereye gidiyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu adayı bir kainat olarak düşünün demiştim. Şu 250 milyar çarpı 250 milyar yıldızın hepsinin bulunduğu alan tavanla döşeme arasında. Dört tane duvarın arasında. Bir dikdörtgen. Dikdörtgen. Dikdörtgen prizma diyeceğiz herhalde adına. Sevgili kardeşlerim, gene burada. O yok olan dağlar, tepeler, yutulan ağaçlar, her şey bu dünyadan bir başka yere geçiyor. Tamam. Ama gene bu dört duvarla tavan ve döşemenin yerin arasında. Yani bu odayı tavanının yıldızların en üst noktası olarak, yerin yıldızların en alt noktası olarak, arkamı, önümü ve sağımı ve solumu da yıldızların bitiş noktaları olarak değerlendirin. Böylece bir dikdörtgen prizma şekil olacak, hacim olarak geometrik dizaynda karşınızda yer alacak. Böyle bir hacimin içerisinde zahiri alemde biz yaşıyoruz. Bu arada zahiri alemi temsil ediyor şu anda. Bunun bir noktasında bir kara delik var. O kara delik bir yıldızın boş bulduğu, yıldızın boş bıraktığı bir alan. Yıldız sonunda yok olmuş. İşte böyle bir yıldızın yok olma standartlarında kendine çekim gücünü tespit edebildiği gök taşlarını, hareket halindeki olan her şeyi ve ulaşabilse çekim gücü yetse en kendisine en yakın olan yıldızı çekecek. Ama her şeyi çekebilecek olan bir güç. Peki bu giden nesneler nereye gidiyor? Gözden kayboluyor sadece. Yani o alemin kara maddesi onları örtüyor. Biz onları tespit edemiyoruz. Peki o berzah alemine İnsanların gitmesi mümkün müdür? Elbette mümkündür. Hepiniz yüzlerce defa gittiniz oraya. Şimdi göremediğiniz şey size ait olan, yani insanların geçebileceği hüviyette kara deliğin mevcudiyeti. Dalgalanmakta olan bir ışık olarak göreceksiniz kara deliği. Ve içinden geçeceksiniz. Bunu yaşadığınız anı hatırlamanız mümkün değil. Çünkü o anda fizik bedeninizin şuuru yok oluyor. Nefsinizin şuurunu yaşıyorsunuz. O şuuru da yere dönerken nefsinizde bırakıyorsunuz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aynı akıl nefsinize kumanda ettiği zaman nefsinizin beyin sistemini kullanır. Nefsiniz de kendisine göre bir beyin standardında bir sistemle aklınızın kumanda etmesine imkan verecek bir hüviyete sahiptir. Öyleyse aklınız uykudan uyandığınız andan itibaren size kumanda eder, fizik vücudunuza kumanda eder. Ne zamana kadar? Uyuduğunuz ana kadar. Bir, bayıldığınız ana kadar. İki, öldüğünüz ana kadar. Üç. Üçünde de uykuya daldığınızda da, bayıldığınızda da, öldüğünüzde de aklınız artık fizik vücudunuzu kullanmayacaktır. Nefsinizi kullanacaktır. Öyleyse bütün ölen insanların aklı kıyamete kadar nefslerine kumanda edecektir. Kıyamet günü nefsler tekrar fizik vücutlarla birleştiği zaman hem nefse her fizik vücuda veya nefsi içinde bulunduran fizik vücuda kumanda edecektir. Öyleyse istediğiniz kadar gayret edin. Ben bu akşam uyumayacağım. Şu kara deliği mutlaka yakalayacağım diye. Hem Allah Teala'nın yardım olmazsa hem gayretlerinizin boşa çıktığını göreceksiniz. Uykuya daldığınız anda aklınız ve şuurunuz sizi terk edeceği için normal standartlarda bunu hatırlamanız mümkün değil. Ama bir gün sayı mekan yapacaksınız. Yani şuurlu olarak aklınız sizi terk edecek ama aynı şuur birinden ötekine atlamadan, birinciyi sıfırlayıp ikincide başlamadan ikinci birincinin devamı olarak devreye girecek. O zaman aklınız başınızda olarak bir nefs sayı mekanı yaşayacaksınız. O zaman neler görürsünüz? İşte o zaman kara deliği görürsünüz. Kara delik aslında bir kara delik değildir. Işıklı bir görüntüsü vardır. Bir deniz suyunun dalgalanması gibi. Ama insanlar için olan kara delik öyle büyük bir dizayn oluşturmaz. O noktadan evvel bir takım yazılar ve bir aleme geçiş işaretleri göreceksiniz. Ve sonra kara deliğin içinden geçeceksiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey son derece açık. Eğer zahiri alemde ise nefsiniz. Bu alemde ise, bu alemde yaşamakta olan insanların arasında hem yürüyebilirsiniz, hem uçabilirsiniz, hem de onlara dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Sizi ne görürler, ne de duyarlar. Ama konunun güzel olan tarafı, siz onların bütün söylediklerini duyarsınız. Yetmez. Hepsini görürsünüz ama onlara dokunamazsınız. Evlere de dokunamazsınız. Duvarlara da dokunamazsınız. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü siz berzah aleminin değil, zahiri alemin bir parçasısınız. Fizik vücut olarak ama nefsiniz
berzah aleminin bir parçası. İşte berzah aleminin bir parçası olan, berzah alemine göre programlanmış bulunan, ona duyarlı olan nefsiniz, zahiri alemde de, bu alemde de görme imkanının sahibidir. Bu alemde de görebilirsiniz. Bir gariplik sezeceksiniz. Aynada kendinizi göremezsiniz. Zahiri alemin aynasında kendinizi göremezsiniz. Ama berzah aleminin aynasında görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sizinle paylaşmayı ne kadar çok isterdim biliyor musunuz? Orada beraber olmak, berzah aleminde olmak, sizi sevdiklerinizle beraber kılmak, sadece Allah'ın müsaadesine tabi bir olgu. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunları yaşayacaksınız. Evet, Allah-u Teala'nın size bu konuda vaadi var. Kim Allah'ın evliyası olursa, tayi mekanı, o Allah-u Teala'dan isterse, ona layık olduğu gün mutlaka yaşar. Aslında hepiniz yaşıyorsunuz ama hatırlamanız mümkün değil. Normal standartlarda hatırladığınız şeyi bir rüya, bir hayal olarak değerlendirirsiniz. Ne zaman ki şuurlu olarak aklınız, fizik vücudunuzdan nefsinize geçer. Bir başka ifadeyle nefsiniz fizik vücudunuzu terk ederken aklınız da sizi bırakıp nefsinizi kontrol altına alır. Nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz konuşur. Şimdi burada bir ayrıcalıkla karşı karşıyasınız. Eğer zahiri alemdeyseniz, bu alemdeyseniz, nefsinizle bulunuyorsanız, hiçbir şeye dokunamazsınız. Diyelim ki bir blok apartmanlar dizisindesiniz. Yan yana 100 tane daire var. 100 tane dairenin her birinin bir duvarından öteki duvarına kadar uçarsınız. Birinci duvarın da içinden geçersiniz. İkinci duvarın da içinden geçersiniz. Duvarın kalınlığını da görürsünüz ne kadar kalın olduğunu. Ama duvar size tesir etmez. Size mani olamaz. Ne duvardaki resimler, ne duvarlar, ne kapılar, hiçbir şey size mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah sizin sır saklama konusundaki yeteneğinizden emin olursa, siz emin misiniz sırları saklayabileceğinize? O zaman tanıdığınız alanlarda da size tayi mekan yetkisi verecekler. Bunun için de bir hakkın takvanın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ama daha evvel tayi mekanı yaşatabilir, o zaman tanıdığınız yerlerde olamazsınız. Zahiri alemde, bu alemde, belki de bu dünyada, belki hayatınız boyunca hiçbir zaman gidemeyeceğiniz, diyelim ki Madagaskar'da bilmem hangi köyün evlerinde sizi dolaştırır. Bir evin içinden geçersiniz ötekine. İnsanların hayatını görürsünüz. Bütün gizliliklerini görürsünüz. Duvarlar sizin için bir şey ifade etmez. Duvarların içinden geçersiniz. Uçabilirsiniz. Uçarak geçeceksiniz zaten. Hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz boyutta hızlı, çok hızlı, yavaş, nasıl isterseniz, yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Ve zahiri alemdeyseniz insanlar sizi kesinlikle göremezler. Tekrar edeyim, siz onları hem görürsünüz hem seslerini işitirsiniz. Ama dokunamazsınız. İnsanların içinden geçersiniz. Çünkü siz onlara göre kara maddesiniz. Ama berzah aleminin standartları içinde olduğunuz için, nefs olduğunuz için
Onlar da sizin için kara maddedirler. Bir farkla fizik vücudunuzla kara maddeyi göremezsiniz. Ama nefsinizde zahiri aleme ait olan kara maddeyi net olarak görürsünüz. Her şeyi görürsünüz, içinden geçersiniz, hissedersiniz. Ama dokunamazsınız. İşte zahiri alemden berzah alemine bir kara delikten geçilir daima. Herkes aynı yolu kullanmak mecburiyetindedir. Bir tane. Öyleyse geçmediniz. Zahiri alemde nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı. Zahiri alemdesiniz. Olabilir. Onu bir şükran meselesi olarak düşünün. Çünkü zahiri alemde nereye isterseniz gitmek imkanının yetkisine sahipsiniz. Onu düşünmeniz yeterli. Gördüğünüz bir yer, Türkiye'desiniz, Amerika'da falanca yeri gördünüz. Oranı düşünmeniz yeterli. Mutlaka Allah Teala sizi oraya bir anda ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'ya sonsuz hamd'e şükredeceksiniz. Size böylesine bir güzelliği yaşattığı için. Bugün zamanımızda zulmani olarak bile buna benzer şeyleri yapabilen insanların varlığından bahsediliyor. Dikkat edin. Allah'ın dostları hiçbir şeyin sahibi değillerdir. Sahipleri olan Allah onlara bunu nimet olarak verir. Onlar bilirler ki bütün bu güzellikleri kendilerine yaşatan Allah'tır. Her geçen gün Allah'a karşı şükran duyguları daha büyür, daha büyür, daha büyür. Allah'ın dostluğu her gün biraz daha artar. Sizin de Allah'a olan dostluğunuz artar. Onun hediyeleri, onun nimetleri her gün sizi düşünemeyeceğiniz boyutlarda muhtevasını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri yaşamanızı bütün gönlümce o kadar istiyorum ki, hepiniz bir gün buna layık olacaksınız. O her şeyi size vermeye hazır. Ama liyakat kanunu var Allah-u Teala'nın. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Liyakatinizi arttırmak da iştiyakinizin eseri. Bir güzellikler dünyasını tasavvufla mest olarak yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapmanız lazım gelen şey layık olmak. Dünyadaki bütün pisliklerden kendinizi korumanız gerekiyor. Dikkat edin, zulmani açıdan bunları yaşayanlar için böyle bir yasak koymamış iblis. İnsanları emellerine alet edip kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için onlara tam böyle değil ama buna benzer bir şeyler yaptırmayı başarır. Zulmani tayinmeken yapan herkes şeytan tarafından cezalandırılmak için hazır olsun. Başının tam orta yerinde, tam başının üst tarafında, orta yerde yaklaşık el kadar, el ayası kadar bir kesim şeytanın kontrolü altındadır. Bunun için zulmani ilimlerle uğraşanlar onu koruyacak olan bir takım sistemler koyarlar kendilerine şeytanın bir zararı olmasın diye. Onlara bunu sağlayan iblis, onları mutlaka çekişlemek için, onları mutlaka zararlı bir hüviyette tesir altına almak için, onlar üzerinde tesir icra edecektir. Ama eğer siz Allah'ın dostuysanız, Allah Teala size sadece mutluluğunu yaşatır. Hiçbir zaman üzerinizde sizi üzebilecek olan bir tesir, iblisin tesiri oluşamaz. İblisin size tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü siz, iblisi de yaratan Allah'ın dostusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öylesine güzel bir şeyden bahsediyorum ki, alemlerle alakalı olduğu için bunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala size nefs-i mekanı yaptırdığı zaman iki alemde geçerli davranış biçimleriniz. Ya derzi alemine geçersiniz, sonra dedikten derzi aleminde olursunuz. Her şey fiziktir. Sizin bir özelliğiniz var. Orada uçabilirsiniz. Zahiri alemde de uçabilirsiniz. Ve sevgili kardeşlerim, diyelim ki rüyanın bir noktasında tayin mekanın bir noktasında berza alemindesiniz. Ama dışarıdan bir tesir, birisi geldi o sırada, mesela bir top geldi, size çarptı. Derhal şiddetli bir şekilde çekildiğinizi hissedeceksiniz. Eğer yüzük oyun yapmış durumdaysanız arkanızdan çekileceksiniz. Ayaktaysanız başınızdan çekileceksiniz. Ve bu dünyada düşünemeyeceğiniz bir süratle fizik vücudunuzun bulunduğu yere ulaştırılacaksınız. Çekilmeyi son derece net hissedersiniz. Çok güzel bir duygu o da. Problem fizik vücudunuza ulaştığınız zaman başlar. O zaman Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Şimdi siz rüyadan uyandığınız zaman bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuza ulaşmıştır. Bütün uzuvlar dengede bir şekilde birbirinin üstüne binmiştir. Denge tamamlandığı an fizik vücudunuzun içindesiniz. Allah'ın sisteminden bahsediyorum. Eğer normal bir uykuyu yaşayan biriyseniz, tayin mekan yaşadığınızın farkında bile değilseniz, bu sizin için bir rüya ise, uçlarını bağlayamadığınız bir bilmeceyle karşı karşıyaysanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bir güzelliği yaşamak sizin için mümkün değildir. Çünkü bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuz içine girmiştir. O anda konuşmaya çalışın, konuşamazsınız. Kelimeleri birbirine karıştırırsınız. Çünkü nefsiniz henüz yerine oturmamıştır. Vücudunuza bir anda girmiştir. Ama aklınızın nefsinizde değil, sizin beyninize kumanda etmeye başlaması bir 5-10 saniyelik bir zaman parçasını mutlaka alacaktır. Eğer isterseniz sabah uyandığınızda deneyin. Hemen uyandığınızda konuşmaya çalışın. Konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz henüz yerleşmemiştir. Şimdi sizin tayin mekan yaptığınızı düşünelim. Fizik vücudunuz uyku halinde, seccadenin üzerinde oturmuş. Ama uyuyor. Onun içine girebilmeniz için bütün uzuvlarınızı üst üste çakıştırmak mecburiyetindesiniz. Zorluğun burada olduğunu göreceksiniz. Başlangıçta biraz zorlanırsınız. O sırada birisi gelip sizi uyandırsa, bir anda nefsinizin vücudunuza girdiğini hissedeceksiniz. Ama onun dışında normal standartlarda biraz zaman alacak bir faktör bu. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki şeytan sizi aldatıp da bu zilvani tayin mekan sahtekarlarının standartları içerisine düşmeyin. Eğer düşerseniz o zaman bir sıkıntılı devreyi mutlaka yaşarsınız. Mutlaka şeytan sizin beyninizi çekişler. Ve yaptığınıza yapacağınıza pişman olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah varsa, sizi çok ama çok seviyorsa ve bu büyük mutluluğu size yaşatmayı istiyorsa ve
Ve siz ona layık olduğunuz gün yaşatmışsa, hiçbir zorluğu olmayan Allah'ın dostlarının kontrolü altında bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız. Ama kim şeytanla ilişki kurmuşsa, böyle bir olayı bu standartlarda yaşayamaz. Şeytan ona mutlaka bir tokat atmaya çalışacaktır. Bir çelme takmaya, bir zarar vermeye mutlaka çalışacaktır. Sözlerimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Bir gün zulmani bir etkiyle bir tay mekan, zulmani bir tay mekan yaşarsanız o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Unutmayın, Allah'ın dostları hep Allah'ın dostlarının kontrolü altındadır. Ve hiçbir zaman şeytanın onlara ne tay mekan sırasında ne onun dışında zulmani bir etkiyle ulaşması mümkün değildir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa ona zulmani güçlerin tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bir gün kara delikleri göreceksiniz. İçinden geçeceksiniz. Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Hamd edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, alemleri tanıdıkça Allah'ın size olan sevgisine hayran olacaksınız. Bir gün kalp gözünüzün açıldığını göreceksiniz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İhlas makamının sahibi olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size gök katlarını birer birer gösterdiğini göreceksiniz. Evvela zemin katın ana dergahından başlar sırların açılması. Ana dergah devrin imamına aittir. Hiç de zahiri alemden göründüğü gibi değildir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vazifelidir. Devrin imamı da vazifelidir. Oradan 7 tane gök katına açılan altın kapıdan geçiş söz konusudur. İşte Allah Teala İhlas makamında kalp gözünüzü açtığı zaman size ruhları gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de ruh olarak göreceksiniz. Devrin imamını da ruh olarak göreceksiniz. Ve oradaki ruhları göreceksiniz. Ruh görülür mü diyorsanız eğer, göreceksiniz ki görülür. Onarlık soldan sağa sıralanmış ruhlar en kıdemli olan en sağdakidir. Birinci sıra 10 ruhtan teşekkür eder. İkinci sıra gene 10 ruhtan teşekkür eder. Ana dergahta. Ve her birinin önünde bir rahle vardır. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim var. El öpülerek altın kapının bulunduğu duvarın çevresinde duvar boyunca sağdan sola doğru bir secde olayı söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Seyri sülük başlayınca birer birer altın kapıdan yükselenler yükseldikleri noktada sağdan sola doğru bir çizgi halinde saf bağlayacaklardır. Ve saf halinde uçulur zemin kattan birinci kata. İlk çıkanlar sadece birinci kata kadar çıkabileceklerdir. Ne zaman?
Ne zaman on tane insanla irşat makamına ulaştıktan sonra nefslerinin kalbinde %7'nin o birikimini gerçekleştirebilirlerse birinci kata kadar yükseleceklerdir. Göreceklerdir ki birinci katta zemin üzerinde bir mescidin içinde değil, kapalı bir devrede değil, açıkta bir zemin üzerinde secde edilir saf halinde. Sadece birinci katta kapalı bir dizaynda olmayan bir secde söz konusudur. Hiçbir katta ışığın kaynağını bulamazsınız. Her taraf gün ışığıyla aydınlıktır dışarıları. Ve bu gün ışığında bir güneş hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Ama güneşin en parlak zamanındaki en güzel renkleri her katta göreceksiniz. Sonra ikinci kat, ikinci katta çok büyük bir salon göreceksiniz. Önü tamamen yerden yaklaşık 4 metre yukarıya kadar bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir sistemle kapalı. Ama bu camdan bizim alemimizde öbür tarafa geçemezsiniz. Orada bazı ruhlar daha su varılmadan evvel o camdan geçmeye çalışınca öbür tarafa geçebilirler. Ama geçtikleri zaman bütün güçleri tükenir. Oraya boş bir çuval gibi yığılırlar. Ve onları oradaki vazifeliler arka taraftaki bir nevi hastane odasına ulaştırırlar. Orada bir tedavi görmeleri söz konusudur. Alışkın olmadıkları bir alemde şartları zorlamışlardır. Aslında aynı kesime girmeden evvel bir tedavi geçirmeleri lazım. İkinci kattaki bu su varılma havuzları, ikinci katın özelliği, o salondaki çok sayıdaki su varılma havuzudur. Havuz deyince kocaman havuzlar düşünmeyin. Yerden yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf, o dediğimiz cam gibi sistemden bir nevi cam diyelim adına, öyle bir camdan içerisi sarımtırak renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Yerden 2 metre 20 santim belki 30 santim yüksekliğinde. Üzerleri de gene aynı camdan kaplı. Yan yana duran belki 100 tane belki daha fazla sayıda havuz. Genişlikli

ruhların nefes alması söz konusu olmadığı için herkes başlarından 25-30 santim daha yukarıya kadar olan sıvının içine tamamen giriyorlar. Bir süre orada kalıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecekte bunları göreceksiniz. Bu güzellikler sizler için. O zaman başka alemleri tanımak imkanının sahibi olacaksınız. Bu ikinci kattaki su arınma havuzlarının tamamen dolduğunu ve her birinde bir insan ruhunun su arındığını göreceksiniz. Sıvarılma işleminden sonra üçüncü kata yükselinir. Üçüncü katta iki katlı bir dergah söz konusu ve başlangıçta yalnız üst katta namaz kılınıyordu. Şimdi iki katta dolu. Ve oradaki namazı takip. Oradan çıkanlar mihenk menfezine ulaşıyor. Mihenk menfezi bir silindir. Belki 1,5 metre genişliğinde bir silindir. Madeni görüntüsü var. İçi boş. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. Önündeki sıralanmadan sonra herkes yan yana duruyor. İçeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yükseliyor. Herkes diğerinden daha üsttekinin ayakları alttakinin başının üzerinde aralarında 30-40 santimlik bir şey var. Boşluk var. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına hiçbir şekilde değmez. Hiçbir ruhun bir kiri beraberinde taşıması mümkün değildir. Ve dördüncü kata ulaşıldığı zaman Beytül Haram'ın aslıyla, Beytül Makdes'in aslıyla karşılaşacaksınız. Kudüs.

Orada gene secde söz konusu olur. Memizden çıkanlar orada bir sıra vücuda getirirler. Tek bir sıra. O sıradakiler sağdan başlayarak uçarak Beyt-i Haram'ın kapısından içeriye girerler ve secde ederler. Orada da bir namaz kılmak söz konusudur. Ön saftakiler bir üst kata yükseleceklerdir. Uçarak kubbeden yukarı çıkarak. Sadece üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezi denilen bir silindir var, demin söylediğim silindir. Onun dışında gözle görünür bir yol bulamazsınız. Yol söz konusu değil. Ama göreceksiniz ki saflar halinde uçarak yükselinir. Birinci saf olduğu gibi yükselir. Beyt-i Haram'ın kubbesinin üzerinde ilk yükselen grup en sağda olur. İkinci saf birinci safın sol tarafına gelir. Üçüncü saf, yani namaz kılanların üçüncü safı ikinci safın sol tarafına gelir. Böylece bir tek saf vücuda gelir ve yukarıya doğru yükselinir. Ayakta olan insanların yan yana dizilmesini, hepsinin birden yukarıya doğru yükseldiğini düşünün.

0: Hepsi sarıklıdır, cübbelidir, ayaklarında uçları birazcık yukarı doğru kıvrık, belki çarık hüviyetinde ama onlar da atlastan olan, ayakkabıdan ziyade çarığa benzer bir hüviyetleri olduğu için öyle diyorum. Pantolonlar bilekten bağlı hüviyette. Golf pantolon denilen der gibi atlas pantolonlar. Belde mutlaka kuşak var. Herkeste cübbe var. Ve herkesin de başında sarık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişiler 5. kata ulaşıyorlar. Orası da Beytül Haram'ın aslı. Yani Mekke'deki makamı İbrahim'in bulunduğu kesim, oradaki cami bütün özelliğiyle oradan kopya etmişler. Nasıl yaptılarsa aslı orada. Yani asıl Hacı Ekber orası. Dünya üzerindeki kopyasına ulaşmakla oraya ulaşmak arasında farklılık var. Herkes oraya ulaşamaz. Allah'ın evliyası olmak yanında bir gayretin sahibi olmak asıldır. Allah Teala Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu o yeri bütün kainatın hac merkezi olarak ilan ediyor Yunus suresinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, alemler. 5. katta da saflar halinde secdeye durulur, namaz kılınır. Ve başlangıçtan itibaren 1., 2., 3., 4., 5., 6., belki 7. sıralar birer birer kubbeden yukarıya yükselip sağdan sola sıralanırlar. Son gelen safı da bekler herkes. Sonra hep beraber tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ulaşılan yer 6. kattır. Bu noktaya kadar bütün katlar aydınlıktı. Ama 6. katta gece olduğunu göreceksiniz. İçeriden hafif bir ışığın dışarıya doğru süzüldüğünü göreceksiniz. Ve kapı sizi hayrete düşürecek. Çünkü sevgili kardeşlerim, o kapıda en son kim geçmişse kapı kişinin şeklini alıyor. Yani bir kişi geçerken onun süreyyeti neyse, başının önden görünüşte çevre çizimi, omuzları, kolları, vücudu, bacakları, bacakların arasında tabii aşağı kadar boşluk. Bir boşluk, bir kapı yok, bir boşluk var sadece. Ama o uzun boylu kişiden sonra daha kısa boylu biri sonradan geçerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Daha sonra gelen uzun boyluysa kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Devamlı şekil değiştiren bir kapı. Son geçen hüviyetini orada koymuş oluyor ortaya. Onun silüeti kapının açıklarında kendisini gösteriyor. İçeriden dışarıya beyaz, çok açık yeşil bir ışık, bir nur ulaşıyor. Kapıdan içeriye baktığınız zaman içeride yerden 4 metre kadar yükseklikte buz kalıbına çok benzeyen bir nur göreceksiniz. Yani yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, kalınlığı 15 santim falan olan bir dikdörtgen prizma şeklinde bir buz kalıbı şeklinde nur. Bu nur aşağıda ayakta sıralanmış olan insan ruhlarının yüzlerini ve ellerini çatlatıyor. Nasıl yağmurdan sonra çorak topraklarda bir topraklar çatlama yaparsa, özellikle kirli topraklarda bu çatlama net olarak görünürse, o insanların da elleri ve yüzleri çatlıyor açıkta olan yerde. Sonra oraya has olan sistemlerle bu çatlaklar izale ediliyor, iyileştiriliyor orada. Ve bütün bu çatlayan, derileri çatlayan ruhlar oradan 6. kattan aşağı iniyorlar. Ertesi gün tekrar oraya yükselmek üzere. İşte bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamıyor. O kişiye Cebrail Aleyhisselam orada boşlukta bulunan kürsüsünden elbise giydiriyor. İkisi de boşlukta ve yukarıda. Elbiseleri Kafkas oyunları oynayanların elbiselerine çok benziyor. Ve kişinin eline bir kılıç ulaştırıyor Cebrail Aleyhisselam. Ve oradan kubbeden yukarıya doğru ruh yükseliyor elindeki kılıçla. 6. kat böylece 7. kata doğru bir çıkışı mümkün kılıyor. Sadece çatlamayan, derisi çatlamayan kişi için geçerli. Onun ruhu için, o ruh için geçerli. Ulaştığı yerde bir altın kapı. Altında 7 tane mermer basamak. İki tarafında trabzan ve sıra iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. Merdivenlerin genişliği 1,5 ile 2 metre arasında. Ya da 2 metre, belki biraz daha fazla. Çünkü kapının genişliği yaklaşık 1,5 metre. Ve trabzanlar kapıdan iki tarafa taşıyor. Ve o kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Evliya namzedi olan bu kişi. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada bulunan üzeri baklava dilimli. Yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı altın kapı geriye doğru. Karşıya doğru bakıyorsanız sol tarafta rezerv var. Sağ taraftan kapı açılıyor. Ve tavan görüyorsunuz. Tavandan hemen yukarı çıkmak isterseniz çıkamayacağınızı göreceksiniz. Oradaki birkaç gününüzden sonra, oradaki vakte göre konuşuyorum. Tavan sizin geçmenize müsaade edecek. Yukarı çıktığınız zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zikir hücrelerinin bulunduğu, affedersiniz, kader hücrelerinin bulunduğu yere sadece o anda o andan çıkabilirsiniz, zamanın o anından. Sol tarafınız geçmişinizdir. Yalnız taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Kader hücrelerinin o andan sonraki kesimiyle karşı karşıyasınız. Altıgen, bal peteklerine çok benzeyen ve bal renginde kader hücreleri böyle sonsuza kadar uzandığını göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içeriyor. Buradan kader hücrelerinin sonu ikinci alemdir, ümmül kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. İki sayfasını açık göreceksiniz. Kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekleri göremezsiniz. Ama nerede boşlukta duran bir şey varsa bilin ki orada mutlaka arşı tutan melekler vardır. Devrin imamı da mutlaka oradadır. Nitekim Ümmü kitabın altında yaklaşık sol tarafında 30 kişi, sağ tarafında 30 kişi olmak üzere kocaman bir kürsünün Ümmü kitabın altında oturan devrin imamı ortasında oturuyor kürsünün. Yani kürsünün duvar tarafında, ortada. Sol tarafından başlayan, en kıdemsizden oluşan sıra kürsünün evvela iki tarafına uzanıyor, sonra ileriye uzanıyor. Solda en kıdemsiz ve kürsünün sonuna kadar gidiyor insanlar, insan ruhları. Sonundan karşıya geçiyor, karşıdan kendisine doğru geliyor ve tekrar birleşiyor. Sağ tarafındaki en kıdemli, ona en yakın olan kişi en kıdemli. Sol tarafındaki de en az kıdemli. 30 kişi soldan itibaren karşı sırasındaki ortasına kadar kürsünün. 30 kişi de sağ tarafında. Ve böylece 60 kişilik bir gruba devamlı bilgi iletiyor Ümmü Kitap hakkında. Bu kişiler birkaç günde bir mutlaka değişirler, yerlerine yenileri gelir. Bundan sonraki alem kudret denizidir. Sonra makam-ı Mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri. Her birinin kendisine has özellikleri var. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı, dört halifeyi, sahabeyi, daha pek çok insanı, insan ruhunu göreceksiniz. Hepsinin ayakta olduğu dikkatinizi çekecek. Sonraki kesim divan-ı salihin. Makam-ı Mahmud ön tarafı cam olan çok büyük bir salon olarak dizayn edildiği halde divan-ı salihin bir camidir. Balkonları da olan bir camidir. Ve yuvarlak bir standart içinde insan ruhları dizilmişlerdir. Salihlerden oluşan bir divan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan ötesi zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde 2-20 metre yüksekliğinde deniz analarına çok benzeyen şeffaf küreler göreceksiniz. Önden arkaya doğru uzanan ve soldan sağa doğru uzanan, aralarında 1 metrelik yaklaşık boşluklar olan, yan yana muntazam bir şekilde dizilmiş çok sayıda soldan sağa doğru, çok sayıda önden arkaya doğru uzanan muntazam şekilde yerleştirilmiş zikir hücreleri, işlerinde özel şekilde oturmuş zikir yapmakta olan insan ruhları göreceksiniz. Her sabah devrin imamı ve arkasındaki iki kişi mutlaka oraya ulaşırlar ve onlara mutlaka sohbet yaparlar. Bütün zikir hücrelerinin içindekiler bir ay hilal vücuda getirecek şekilde onların karşısında sıralanırlar. Bu üç kişi de Türk bayrağındaki ayla yıldızın pozisyonu gibi yıldızı oluştururlar. Sohbeti yapan devrin imamıdır. Her sabah bu sohbet mutlaka değişik hüviyette devamlı söylenir, yapılır. Sohbet bitiminde tekrar hücrelere geri dönülür. Bir gün hücrelerdekilerden biri görevini tamamlamıştır. O sitetin müntaha ulaşır. Sitetin müntahadan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün bu muhteşem olaylar Allah'ın dizaynıyla dizayn edilir. Bir gün Hakk'a tukatiye takvanın sahibi olduğunuz zaman, bir Hakk'ın takvanın sahibi olduğunuz zaman, Hakk-ı Yakin takvasının sahibi olduğunuz zaman, üçü de aynı takvadır. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, bütün bu anlattığım şeylerin sizin için de görülmesi söz konusu olacak. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlardı. Allah-u Teala'nın hepinizi bu muhteşem sonuçlara ulaştırmasını, alemler hakkındaki bilgilerin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bir gün Adem'in sizin tarafınızdan fethedildiğini, geriye dönüp baktığınız zaman kainatı göreceğinizi söylemek istiyorum. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi anlattığım bütün bu güzelliklere ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi bütün güzelliklere ulaştırsın. Dileklerimizle, dualarımızla sevgili arkadaşlar, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinize bu sonsuz mutlulukları ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Allahümme salli ala Muhammed ve cümillahi ve şeytanı acımasın. L'alemine rahmanirrahim. Nasrata müstakim sıratı lezina enamte aleyhim gayrim magdubi aleyhim ve lezallim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kavramlardan ihlası inşallah bu akşam sizlere anlatmak istiyorum. İhlas Allah-u Teala'nın koyduğu 27. basamakta gerçekleşen saflaşma anlamına gelen bir ameliye. İhlası gerçekleştiren bir insanın nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmıyor. Bütün nefsinin kalbindeki afetler yok oluyor. Ruhunun hasletleri onun yerini alıyor. Ve böylece bir insan için söz konusu olan şey Allah Teala'nındaki bütün güzellikleri yaşamak. İnsanla Allah arasındaki ilişki 28 basamakta gerçekleşiyor. İhlas bunun 27.'si. Yani sondan bire belki basamak. Zaten ihlasa ulaşan bir insan için artık tövbe-i nasuha davet edilip tövbe ettikten sonra salaha ulaşmaktan başka bir hedef yok. Velayetin sondan bir evvelki kademesine ulaşmış bu vaziyette kişi. İhlas makamı da salah makamı da kamil insanın makamıdır. Ama insanı kamil dediğimiz asli unsur bir insanın kemal derecelerinin sonuna ulaşması ihlas makamında gerçekleşir. İhlas makamının sonunda gerçekleşir. Tövbe-i nasuhu gerçekleştirmekle oluşur. İhlas makamı öğrenenlerin son makamıdır. Salah makamı öğretenlerin ilk ve son makamıdır. Öyleyse bir öğrenmek var, iki öğretmek var. Bir yaşamak var, İki yaşatmak var. Bir, insanı kamil olmanın eşiğine gelmek var. Bir de insanı kamil olmak var. İşte eşiğe gelmek, ihlas, insanı kamil olmak, salah. İrşadı gerçekleştirmek, irşada ulaşmak, ihlas, irşad etmek, salah. Öyleyse muhtevayı beraberce izleyelim. Her şeyi ait olduğu yere oturtalım. Ne görüyoruz? 28 basamak. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Ve zaten her şeyi yanlış değerlendiriyoruz. Çünkü bize göre bizi sevindiren olaylar hayırdır. Üzen olaylar şerdir. Oysa ki Allah-u Teala'ya göre derecat kazandıran olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey hayrı ve şerri Allah'ın emrettiği şekilde açıklığa kavuşturabilmek. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi, muhakeme edilmesi, mukayese edilmesi söz konusu. Ve bunların neticesinde bir karara varacağız. İşte Allah-u Teala onun için değer insan suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın insanlara hidayeti, hidayet yollarını gösterdiğini ama bunlardan dileyenin şükre ulaştığını, dileyenin de küfre ulaştığını söylüyor. Öyleyse kim neyi dilerse bunun varacağı yer orasıdır. Kişinin kendi dileğine göre tahakkücük olan bir olaylar dizisi. Ve şükre ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyen kişidir. Arkadan fizik vücudunu, arkadan da nefsini Allah'a teslim edecektir. Kim böyle bir İslam olmanın birinci aşamasını gerçekleştiren bir dileğin sahibiyse, ruhunu Allah'a teslim etmeyi diliyorsa, o zaman böyle bir kişinin muhtevası açık ve kesin olarak yerlerine oturur. Üçüncü basamakta bir karara varmamız, bir dileğin sahibi olmamız lazım. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmek. Dikkat edin, böyle bir dilek bütün hayatımızı değiştirebilir. Böyle bir dileğin sahibiysek bütün hayatımız mutluluk istikametinde değişecektir. İşte böyle bir dileğin sahibi olduğumuzu düşünelim. O zaman üçüncü basamağa çıktık. Böyle bir dileğin sahibi değiliz. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamayız. Ömrümüz boyunca ikinci basamakta kalırız. Ne cennet saati yaşayabiliriz ne de dünya saati. Üçüncü basamağa çıktık. Allah-u Teala'ya ulaşmayı, ruhumuzu ona teslim etmeyi diledik. Üçüncü basamaktayız. Dilersek mutlaka Allah bizi kendisine ulaştırmayı dileyecek ve ulaştıracak. Dördüncü basamakta Allah bunun muhtevasının birincisini yerine getirir. İrşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestur adlı bir gizli perdeyi bizden almak için önce Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kimde? Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dileyen kişiler. Ne yapar Allah-u Teala? Önce Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre orada Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu tecelli nereye ulaştırır bizi? İrşat makamıyla aramızda bulunan bir perdeyi alır Allah-u Teala. Beşinci basamaktayız. Arkasından kulaklarımızdaki vakrayı alır Allah-u Teala. Ondan sonra da nefsimizin kalbinde bulunan ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. İşte üç olay, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar birbirinin arkasından gelir. Ne kadar sürede bu üç olayın tecellinin başlamasıyla bitişi aşağı yukarı aynı zamana rastlar. Birkaç dakika içinde her şey olmuş bitmiştir. İrşat makamıyla aramızda ki perdeyi almıştır. Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakrayı almıştır. Ve nefsimizin kalbinde bulunan ekinleti almıştır. Ve böylece aminu oluruz. İlk yedi basamak burada tamamlanmıştır. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleridir. Özellikleri Allah'a inanırlar. Allah'a ölmeden evvel insan ruhunun ulaşacağına inanırlar. Bunun üzerlerine 9 defa farz kılındığına inanırlar. Hepsinin Kur'an-ı Kerim ayetlerinden haberdardırlar. Ve hani fıtratı yaratıldıkları için kendilerinde bu hedefe ulaşacağından emindirler. İşte bu insanlar amin olanlardan ilk 7 basamak burada tamamlanıyor. Sonra devam ediyoruz yolumuza. 8. basamakta Allah sünnetullah ile bize ulaşıyor. 9. basamakta nefsimizin kalbinin Allah'a dönmesi gereken ama şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a döndürüyor Allah-u Teala. Böylece Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bahsettiği kalpleri Allah'a dönük olanlardan birisi oluyoruz. Kalbimiz, nefsimizin kalbinin nur kapısı Allah'a dönüyor. Yani kalbimiz Allah-u Teala'ya dönüyor. Sonra Allah-u Teala nefsimizin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu yol açılmadığı sürece biz zikir yaparız. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli iki tane nur gelir göğsümüze ve göğsümüze kadar gelen bu nurlar göğsümüzden kalbimize ulaşamaz. Göğsümüzden tekrar geriye döner. Allah Teala eğer göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmamışsa Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. İşte bir göğsün teslime açılması işlemi. O göğsün kalbe ulaşan bir kapıyla kalbe bağlanması demektir. Çünkü Allah-u Teala Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece göğsünü teslime, İslam'a açtığı kişilerin kalplerine nurun ulaşabileceğini söylüyor. Ondan evvel göğüse kadar gelen Allah'ın nurları göğüsten tekrar Allah'a geri dönerler. İşte bu nokta bizim için çok önemli. 10. basamaktayız. Artık göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmış. Zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmet fazla selavat. Göğsümüze oradan da kalbimize ulaşıyor ama kalbimizden içeri giremiyor. Sadece sızabiliyor. Bu sızıntı bizi huşu sahibi yapıyor. %2'ye ulaştığı zaman. İşte Hadis suresinin 17. ayet-i kerime, 16. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi. Zikir yapacağız. Zikir Allah'ın katından nur getirecek. Bu nurlardan bir tanesi kalbimizden içeri girebilecek ve huşuyu oluşturacak. Gerçekten rahmet ve fazl isimli bu iki nurdan nefsimizin kalbine sızabilen sadece rahmettir. Fazl hiç giremez. İşte böylece nefsimizin kalbinde rahmetin birikimi başlar. Ve bu birikim nefsimizin kalbinde bizi huşu sahibi yapar %2 nurla. O zaman huşu sahibi olunca hacet namazını kılmamız ve Allah'tan mürşidimizi sormamız lazım. İşte ne zaman Allah'ın bildirdiği mürşidimize ulaşırsak, onun dediği söküp tövbe edersek, 14. basamağa ulaşırız. 12. basamakta huşu sahibi oluyoruz. 12. basamakta hacet namazını kılıp mürşidimizi soruyoruz. Allah da mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Ve dediği söküp tövbe ediyoruz. Ne sağlar? 7 tane hediye sağlar bize. 14. basamak. Allah-u Teala'nın buradaki en önemli hediyesi bütün günahlarımızı sevaba çevirmektir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahlarımız sevaba çevrilir. Sonra ikincisi Allah nefsimizin kalbinin mührünü açar. Bütün kalpler, nefs kalpleri bu noktaya kadar mühürlüdür. Bu noktada açılırlar. Açılırsa ne olur? Açılırsa Allah Teala kalbin içine imanı yazar. işte kalbin içine iman yazarsınız, standartlarını söylüyor Allah Teala. Onların başlarının üzerine kutumuzda yetim görmüş bir ruh gönderip onunla onları destekleriz. Onların Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız buyuruyor. İşte nefsimizin kalbine Allah imanı yazıyor. Nefsimizin kalbinin dur kapısını açıp ve nefsimizin kalbindeki 7 şart gerçekleşiyor. Birinci şart nefsimizin kalbindeki ekinetin alınıp alınması. İkinci şart yerine ihbat konulması. Üçüncü şart Allah'ın sünnetullahı ile bizim kalbimize ulaşması. Dördüncüsü nefsimizin nur kapısının Allah'a dönmesi. Beşincisi göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açılması. Altıncısı kalbimizin mührünün açılması. Yedincisi kalbimizin içine imanın gelmesi. 7 kalp şartı tamam. Ve 7 tane hediyeyi alıyoruz. Birincisi Allah bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. İkincisi başımızın üzerine mürşidimizin ruhu ulaşıyor. Üçüncüsü bu sebeple kalbimizin mührü açılıyor. İçine Allah imanı yazıyor. Sonra arkasından bir sevabımıza 10 kat verirken 100 kat vermeye başlıyor. 700 katı kadar da çıkartıyor. Bir de nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah-u Teala'nın bize verdiği bir başka ihsan var burada. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. İşte burası Allah'tan Allah'a bir en önemli işlemlerden bir tanesi de ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. Mesela bu 7 tane hediyeyi Allah Teala bize boşuna vermiyor. Dalalete, hidayete adım atmamızda cebası. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa Allah'tan sormuşsa mürşidini, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa o zaman o kişi dalalete, hidayete adım atmıştır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve 7 tane hediyenin bir tanesidir bu sadece. Böylece 7 tane hediye o kişi tarafından alınmıştır. Ve kişi zikretmeye başlar. 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin olur. 1. Kalbine iman yazıldığı için mümin olur. 2. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için mümin olur. 3. Bütün müminlerde mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala orada diyor ki kadın olsun erkek olsun bütün müminleri cennetimize alacak ve esasını rızıklandıracağız. Ne gördük? 14 tane basamak gördük. 14 basamak boyunca kişi hep tekamülde. Sıfırdan başlıyor nefsinin kalbi. Sıfır. 14. basamakta nefsin kalbine Allah'ın nurlarının nefs tezkiyesini gerçekleştirmek üzere gelip yerleştiğini görüyoruz. Ne yapıyor kişi bu noktada? Zikir yapıyor. Zikir yaparsa ne olur? Allah'tan gelen rahmet faz ve rahmet salavat ikisi beraber kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Kalbin mührünü Allah açmıştır. Kalbin içine imanı yazmıştır. Açılan mühür hareketlerle gelmiştir. Allah'tan gelen nurlar bu mühürü kalbin altına doğru, alt boyutuna doğru bastırarak iter. Alt boyuta kadar ulaşan mühür Allah'ın kapısı ile şeytanın kapısı aynı büyüklükte olduğu için ikisi de daireseldir. Mühür orasını kapatır. Zülmani kapı kapalıdır. Şeytanın karanlıkları zikir boyunca nefsin kalbine giremez. Buna karşılık Rabbani kapı açılmıştır. Allah'ın nurları oradan çağlayan gibi nefsimizin kalbinin içine girer. Nefsimizin kalbini tamamen doldurur. Ve burada bir işlem başlar. Nefsimizin kalbinde iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve Allah'tan gelen rahmet fazla salavattan fazla çeker. Etrafına yerleştirmeye başlar. İşte bu Allah'ın çektiği ve etrafına yerleştirdiği, iman kelimesinin etrafına yerleştirdiği bu nurlar oraya yerleşirler. Yerleştikleri kadar karanlıkta otomatik olarak dışarı atılmış olur. Böylece nefsin kalbi afetlerin yerini nurların almasıyla aydınlanmaya başlar. Kasiyetten kurtulur, bir, karanlıktan kurtulur. Gene kasiyetten kurtulur, iki, sertlikten kurtulur. Kalp yumuşar Allah'ın zikriyle ve kalp aydınlanır. İşte Allah Teala'nın zikriyle aydınlanan ve yumuşayan bu nefs kalbi o kişiyi en güzele doğru götürmek için harekete geçmiştir. Nefs tezkiyesi burada başlar. Mürşide ulaşıldığı zaman başlar. Kişinin hidayetten dalalete adım atması gene burada başlar. Mürşide ulaşamayan kişi dalalete kalır. Dalalet alanında gideceği yer cehennemdir.

limonata da geldi. Allah razı olsun. Demek ki en güzele dönük bir davranış biçimi içindeyiz. Ve 14. basamağa geldik. Nefs tezkiyesine başladık. Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbine Allah'tan gelen rahmet fazla salavattan fazl nefsimizin kalbine adım adım yerleşmeye başlar. Bu yerleşmeyi gerçekleştirince %1, %2 ve nihayet %7'ye kadar nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Sonra ne olur? Bu biriken nurlar adım adım nefsimizin kalbindeki afetlerin dışarı çıkmasını temeller. Yani başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afet varken, nefsimiz sadece afetlerden oluşurken, nefsimizin kötü taraflarından oluşurken, zaten iyi tarafı yoktur başlangıçta. Bütün bu afetler, kötülüğe dönük olan bütün izlenimler, bütün talepleri oluşturan karanlıklar yavaş yavaş nefsimizin kalbini terk etmeye başlar. İşte ne zaman %7 bir aydınlığa temin edersek nefsi emmareyi tamamlarız. Artık nefsimizin kalbinde %100'ü değil, %93'ü şerri istiyor, %7'si hayrı istiyor. İşte burası nefsi emmarenin tamamlandığı kademedir. Bizden ayrılmış olan ruhumuzda Allah'a doğru yapacağı bir seyri sülukatlı yolculuğa başlar. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz birinci kata kadar çıkma yetkisini almıştır. Birinci kata ulaşır. Her sabah namazından sonra birinci kata kadar çıkar. Ve akşam namazından sonra geri dönenlerle birlikte tekrar dergaha geri döner. İşte böylece nefsi emmare tamamlanır. Nefsi emmare şerri emreden nefs kıdemesidir. Yusuf 53'te Yunus Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin tamamen %100 şerri emrettiği nefs kademesi %7 nur birikimiyle artık yerini bırakmıştır. Nefsi emare tamamlanmıştır. Ruh birinci gökyüzüne kadar yükselmeye başlar. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi levhane oluşur. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةِ وَلَوَّامَةِ نَفْسَهَا Levh, kınamak, suçlamak demek kişi yaptıklarından pişmanlık duyuyor ve nefsini kınıyor. Nefsini suçluyor. Ruhu da ikinci gökyüzüne kadar ulaşıyor. Nur birikimi nefsinin kalbindeki %14'e ulaşmış durumda. Ve kişi devam ediyor yoluna. Bir %7 daha nur birikimi nefsi mülkime. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. O kişiye Allah'ın takvası da şeytanın hücuru da ilka edilir diyor Allah Teala. İlham edilir diyor. Allah'tan ilham almaya başlanan bir nefs kademesi. Ruh da üçüncü gökyüzüne kadar ulaşmaya başlamış. Dördüncü %7 nur birikimiyle kişi nefsi mutmainneye gelir, doyuma ulaşır. Allah'ın kendisi için verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunu kesin şekilde hisseder. Ondan hemen onun yetersiz oluşunun arkasında kendi nefsinin yattığını artık rahat rahat müşahede etmektedir. Ve o hedefe zaten ulaşabilseydi Allah Teala ona o kadar çok verecekti ki doyuma ulaştığını hissedecekti. Öyleyse bu hissettiğimiz yer, doyumu hissettiğimiz yer nefsimizin kalbinde %28 nur biriken yerdir. Peki biz doyuma ulaşırsak, tatmine ulaşırsak, mutmain olursak ne olur? Arkasından %7 daha nur birikimiyle Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz da nefsi mutmainine de dördüncü gökyüzüne çıkar. Nefsi radiyede yani Allah'tan razı olduğumuz bu kademede beşinci gökyüzüne çıkar. Sonra da Allah bizden razı olur. %100 daha nur birikimi altıncı gökyüzüne çıkar. Sonra da bu makama
mardiyedir. Allah'ın rızasını kazandığımız yer ve neticede bir yüzeyiz dandır birikimiyle tezkiyeye ulaşır. Ruhumuzda 6. ve 7. gök katlarına ulaşır. 7. gök katına kadar ulaşan ruhumuz orada 7 tane alem geçecektir. Yokluğa ulaşacaktır. Yokluğa ulaştıktan sonra da doğru Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İfna olacaktır. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı yer. 21. basamaktayız. Ne oldu nefsimizin kalbine? Beraberce bakalım. 7 kademede %7 nur birikimi. 7 kere 7, 49 eder. %49 nur birikimi. 2 de huşuda kazanmıştı bu kişi nur. 49 artı 2 eder 51. Peki manası ne bunun? Manası şu. Başlangıçta nefsimizin kalbi %100 karanlıklar adılıydı. Hiç ışık yoktu içinde. Hiç nur yoktu. Hiç afetten başka bir şey yoktu. Hasletler asla mevcut değildi. Fazıllar asla mevcut değildi. Sadece afetler vardı. Nefsimizin afetleri. İşte bu afetlerin hepsi yok olmak üzere yolumuza devam ederken nereye kadar ulaşabildik? %50'yi aşabildik. İşte %50'yi aşıp %51'e ulaştığımız bu yer nefsi tezkiyedir. Nefsimiz yarıdan daha fazla nurlarla kaplandı. Ve biz şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduk. Neden? Nefsimiz açısından neden? Ruhumuz açısından neden? Nefsimiz açısından başlangıçta nefsimizin kalbi %100 karanlıklardan oluşmuştu. Öyleyse şeytan nefsimizin %100'üne tesir edebilecek olan imkanların sahibiydi. Şimdi nefsimizin kalbinde %49'a tesir edebilir. %50'den daha fazlası Allah'ın nurlarının kontrolüne geçmiştir çünkü. Ve bu sebeple kişi şeytanın baştan %100'e tesir edebildiği halde bu noktada %50'nin altına düşmesi şeytan hakimiyetinden nefsimizin kurtulması ve Allah'ın nurlarının hakimiyetine nefsimizin kalbinin geçmesi demektir. Bu sebeple biz şeytana kul olmaktan kurtuluruz. Allah'a kul olmaya başladığımız noktaya ulaşırız. Artık biz Allah'ın kulu sıfatıyla hareket edebiliriz. Onun başlangıç noktasındayız. Burası birinci kulluktur. Ve burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Evvelce ruhumuz fizik vücudumuzu kendisine mekan ihtar etmişti. Şimdi de Allah ruhumuza sığınak oldu. Meap oldu. Öyleyse eskiden bizde olan ruhumuz şimdi Allah'ta. Artık Allah'ın kulu olması tabii bir olaydır ruhumuzun. Böylece hem ruh açısından hem de nefs açısından biz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyoruz. Ruhumuz mu Allah'a ulaştı? 21. basamak. Ulaşmakla kalır mı? Hayır, kalmaz. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, kaybolur. İşte ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu için, yok olduğu için bu makama fena makamı diyoruz. Velayetin birinci makamı yani 22. basamak. 21 basamaktan sonra 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7 basamak geçeceğiz. Birinci basamak fena makamı. 7 tane makam bu. İfna olma makamı. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ifna olması, fani olması, kaybolması. Bir başka ifadeyle İslam olmanın birinci aşaması. İlk teslimi gerçekleştirir. Çünkü İslam bir teslimler ve teresidir. Birinci safa tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. Birinci teslimi gerçekleştiririz. Sonra yolumuza devam ederiz daha çok zikirle. Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Nefslerini
insanların temizleme oranı onların 24 saatlik zaman parçası içindeki zikir standartlarına bağlıdır. En çok zikreden en yüksek seviyeye ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde artık biz Allah-u Teala'nın evliyası oluruz. Kim Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp Allah'ın zatında ruhunu ikna etmişse, Allah'a ruhunu teslim etmişse, bu kişi nefsini tezkiye etmiştir. Bu kişi fizik vücudunu Allah'a kılatmıştır. Manası Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiştir. Nefsinin yeminini, nefsi tezkiye olmuştur. Yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ruhunun Allah'a verdiği mizacı gerçekleştirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında ikna olarak Allah'a teslim olmuştur. Sonra üçüncüsü fizik vücudu şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kullanmıştır. Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Böylece nefsin yemini, ruhun misaki ve fizik vücudun ahdi tahakkuk etmiştir. Basamaklardan 21. basamağa geçmiştir kişi. 22. basamaktadır. Yani velayetin ilk makamı fena makamı. Bundan sonra ne olur? Her geçen gün zikrini biraz daha arttıran bu kişi bir gün bir de bakar ki zikri her gün yarım günün yarısını aşmaktadır. Yani her gün 12 saatten daha fazla zikir yapar hale gelmiştir. İşte burası zühd makamıdır. Kişi zahit olmuştur. Zikirsizliği değersiz bularak, zikir yapmayı değerli bularak ve bunu her gün Allah'a ispat ederek bu kişi Allah-u Teala'nın izninde zühd makamının sahibi olmuştur. Yani zahit olmuştur. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesinde negatif zühdten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey zühdün sahibi olmaktır. Ne zaman biz 24 saatlik bir zaman devresi içinde mesela 13 saat zikir yapıyorsak zikirli geçen süremiz 13 saattir. Zikirsiz geçen süremiz 11 saattir. Her gün böyleysek biz her gün zikirsizliğe karşı zahit olduğumuzu, zikri öne aldığımızı, zikre değer verdiğimizi sadece zannetmekle kalmıyoruz. Bunu kuvveden fiile çıkarmışız. Allah'a her gün ispat ediyoruz ki biz gerçekten zikirsizliğe karşı zahidiz, zühd sahibi olmuşuz, zahit olmuşuz. Yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir devamın ön şartı Allah'ın bize bir taht ihsan etmesidir.

Velayetin ikinci makamıdır. Sonra üçüncü makam ulaşılır. Demin anlattığımız zülh makamı. Ve bir gün daimi zikre yaklaşıldığı bir gün o kişi fizik vücudunun Allah'a teslim olduğunu görecektir. Nasıl görecektir? Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah-u Teala'ya kul olmaya başladığı günden bu tarafa hep Allah'a teslim için bir gayretin içindeydi. Burada gayret bitmiştir, tamamlanmıştır. Yani nereden anlayacağız bunu? Artık fizik vücut için sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek vardır. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlememek söz konusudur. Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, işte o zaman bizim için söz konusu olan şey fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasıdır. Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve usunun." O kişi ki ve Çin'i fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunun Allah'a teslim olduğunu nereden anlayacağız? Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, işte fizik vücudumuz o zaman Allah'a teslim olmuştur. Bu teslimlerden ikincisidir. Velayetin birinci makamında, fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Velayetin dördüncü makamında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Velayetin beşinci makamında daimi zikre ulaşırız. Ulul Elbab adını alırız. Kimdir Ulul Elbab? Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetleri cevap veriyormuş. Allah Teala buyuruyor ki o Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Dikkat edin ki bir insan için sadece üç tane pozisyon var. Ya ayaktadır kişi, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Bunun dışında dördüncü bir hal kimse için söz konusu değil. Kim bu üç halin üçünde de yani daimi olarak Allah-u Teala'yı zikrederse o sonsuz zikre, daimi zikre ulaşmıştır. Böyle bir daimi zikir sahibi için, zikri daimi sahibi olan insanlar için Allah-u Teala Ulul Elbab sıfatını kullanıyor. Bundan 14. sıra ve bütün sahabenin Ulul Elbab olduğunu görüyoruz. Çünkü Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını söylüyor. Sonra ne oluyor? Sonra kişi ihlasa ulaşıyor. İhlas konumuz. Nedir ihlas? Nefsimizdeki afetlerin tamamen %100 yok olduğu bir ortam. Ne zaman nefsimizin kalbindeki o afetler tamamen kaybolursa, işte o zaman bizler için söz konusu olan şey, işte o zaman nefsimizin kalbinde tam bir aklanma olur. Ne olur o zaman? Nefsimizin kalbi pürü pak olur. Yalnız hasletlerden oluşan, afetlerin sıfıra ulaştığı, hiç kalmadığı bir saflaşma olayı, purification, pür olma, saf olma, işte burası ihlas noktasıdır. Kişinin nefsinin kalbi halis olmuştur.

0: Muhtevayı bozan her şey nefsin kalbinden ayrılmıştır, dışarı atılmıştır ve bütün güzellikler, ruhun bütün hasletleri faziletler adıyla nefsimizin kalbine yerleşmiştir. Allah-u Teala'nın indinde insanlar için söz konusu olan şey bu güzelliğe ulaşabilmektir, ihlasa ulaşabilmektir. Şimdi sizle bakalım, geçmişe doğru dönelim ve bakalım ne görüyoruz? Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını. Ne görüyoruz? Şeytanın Allah'a itaat etmemesini. Kafir olmasını, cennetten kovulmasını, sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacağının kesinleştirilmesini. İblis diyor ki Allah-u Teala ya Rabbi diyor beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem Aleyhisselam'dan intikamımı almama müsaade et. Ben onun ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakim üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları dalalette bırakacağım. Sonra ne diyor İblis? Senin ihlas sahibi kulların hariç. Neden böyle diyor? Neden ihlasa ulaşan kişi vazgeçilmez bir güzelliğin içinde yaşar? Bir daha bozulması neden mümkün değildir? İşte ihlasın temel hükmü odur. İhlasa ulaşan kişinin kalbine o noktadan itibaren karanlıkların girip nefsin kalbini tekrar karartması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu nefsin kalbine ulaşan Allah'ın nurları nefsin kalbini bütünlüğüne doldurmuştur. Ve zikir devam edeceği için, daimi zikre ulaştığı için kişi zikir hep devam edecektir. Zikir devam ederse Allah-u Teala'nın rahmeti, fazlı ve selavatı kesintisiz olarak nefsin kalbine ulaşacaktır. Ve bu üç tane nurun zülmani kapı üzerindeki baskısı kesilmeksizin devam edecektir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının zorlaması hiçbir zaman neticeye ulaşamaz. Çünkü üçe karşı bir şeytan her zaman kaybedecektir. Yukarıdan aşağı fazlın baskısı var, salavatın baskısı var ve rahmetin baskısı var. Bu üç tane nurun baskısı sebebiyle aşağıdaki karanlıkların bir tek kuvvet olarak karşı koymaları hiçbir şey ifade etmez. Nefsin alt kapısından o nefsin kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değildir. Öyleyse şunu görüyoruz. O kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları artık hükümrandır. Hiçbir zaman zikir daimi olduğu için zikir kesilmeyecektir. Kesilmeyince rahmetin fazlı ve selavatın kalbe girişi ve zimani kapı üzerindeki baskısı devam edecektir. Hiçbir zaman mührün açılması ve şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi, o kişinin nefsinin kalbine tekrar afetlerin yerleşmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Mümkün değilse şeytanın o kişiye tesir edebilmesi imkansızdır. Çünkü şeytanın tesir rızası ancak karanlıklarıdır. İşte burası ihlas makamıdır. Burası şeytanın asla ulaşamayacağı bir özellik taşır. Bu neye benzer? Yarasaların yaşamakta olduğu yalnız karanlıktan oluşan bir mağarayı güneş gibi aydınlattınız. Yarasalar orada yaşayamazlar. İşte karanlıklar nura dönüşmüş olan bir nefsin kalbinde barınmaları mümkün değildir. Tekrar karanlıkların girip o nefsin kalbine yerleşmesi o da hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Nefsin kalbi bir daha asla kararmayacaktır. Şeytanın şu veya bu şekilde o kişinin nefsinin kalbine tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse artık şeytan partiyi %100 kaybetmiştir. Bu sebeple Allah-u Teala sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Şeytan da bu hakikate bildiği için Allah-u Teala'ya cevap veriyor. Evet diyor, senin muhlis kulların, ihlasa ulaşmış kulların hariç. Ben ötekileri diyor yoldan çıkartabilirim. Öyleyse ihlas makamının birinci özelliği şeytanın ivasına geçit yok. İhlasa ulaşmış hiç kimseyi şeytan kandıramaz. Yanlışlıklarını ona tesir ettiremez. Ona huzursuzluk veremez. Onu sıkıntıya sokamaz. Şeytanın büyüsü ona hiçbir zaman tesir etmez, yetmez. Bir üstteki makamda bu kişi zaten mürşit olacaktır. Mürşit olunca onun ruhu kendisine tabi olanların başları üzerine hemen yerleşecektir. Ve onun pozitif cereyanı her zaman şeytanın negatif cereyanından daha güçlü olacağı için şeytan hiçbir zaman başının üzerinde böyle bu husustaki bir şeyler bulan insanlara tesir edemez. Büyüsüyle onlara bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey ihlasa ulaşmak. İhlasa ulaşan insanları Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle tarif ediyor. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanif fıtratıyla yaptılar diyor. Yapmaları emrolundu diyor. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbinde tam aklanmayı temin eden sistem işte bu ihlası içerir. Bu başlangıçtaki gecenin tam tersi olan gündüze tam ulaşma halidir. Başlangıçta nasıldı nefsimizin kalbi? Yalnız afetlerden oluşuyordu. Kapkaranlıktı ve sertleşmişti nefsimizin kalbi. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbinde sadece afetler yer almıştı. Bu afetler sebebiyle kapkaranlık olan ve aynı zamanda da sertleşen nefsimizin kalbi iki ayrı açıdan kasiyeti temsil ediyordu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaranlıktı. İki, nefsimizin kalbi sertleşmiş taş gibi olmuştu. Şimdi nurlar nefsimizin kalbini tamamen kapladı. Karanlıklar tamamen nefsimizin kalbinden ayrıldı, temizlendi. Nefsimizin kalbi ve sadece hasletlerden oluştu. Yani nefsimizin kalbinde güzellik muhtevasını bozan her şey tasfiye edildi ve o güzelliği sağlayan faziletler hariç hiçbir şey kalmadı nefsimizin kalbinde. Sadece faziletler kaldı. Yani saflaşmayı bozan her şey devre dışı kaldı. Atıldı nefsimizin kalbinden. Saf bir nefs kalbi oluştu. Nefsimizin kalbi kataşık bir hüviyetteyken, afetlerle karmaşık bir haldeyken, afetlerle birlikteyken, baştan hatta sadece afetlerden oluşuyorken, muhtevayı bozan her kötülük, her negatif faktör nefsimizin kalbinden ayrıldı. Ve nefsimizin kalbi sadece hasletlerden oluşan tam bir özelliğin sahibi oldu. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın nurlarının nefsimizin kalbini saflaştırdığını göreceğiz. İşte saf olmak, pür olmak, afetlerden tamamen sıyrılmış olmak, burası nefsimizin kalbinin aynasının pırıl pırıl olduğu yerdir. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı makamlardan öyle birdir ki burada artık her şey en güzel hüviyete bürünür. Saflaşma temin edilmiştir, yetmez tamamlanmıştır. Nefsimizin başlangıçta %100 karanlık olan kalbi şimdi %100 aydınlık olmuştur. İşte Bu sebeple nefsimizin kalbi geceyken gündüz olmuştur. Allah Teala sen kendisinden bahsederken Allah gündüzden geceyi çıkarır, geceden gündüzü çıkarır dediği zaman sadece dünyamızın geceden gündüze, gündüzden geceye dönmesi söz konusu değil. Aynı zamanda kalbi söylüyor Allah Teala. Nefsimizin kalbinin geceyken gündüz oluşunu söylüyor. Bir kısım insanlara da ne yazık ki gündüz olmaya olmadan evvel o kişinin kalbi tekrar karanlıklara dönebilir. Öyleyse bütün güzellikler bu noktadan sonra devam edecektir. Dikkat edin. Bu noktadan evvel her zaman mümkündür nefsin kalbinin tekrar kararması. Ama kişi ihlası geldiği zaman artık kararması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın geceden gündüzü çıkarması tabii oluyor nefsimizin kalbinde. Ama gündüzden geceyi çıkarması eğer aklarına tamamlanmışsa hayır o zaman mümkün değil. Daimi bir gündüz, daimi nurların hakimiyeti nefsimizin kalbindeki bütün güzellikleri gösteriyor. Burası irşada ulaşma noktasıdır. Burası hikmetin ikinci kademesidir. Burası ilmel yakinin, aynel yakinin sonudur. Burası artık tövbe-i nasuha davet edilmek için bir bekleme mahalidir. İhlaslı olan bir kişinin ulu'l-elbab'tan başlayarak iç dünyasına bakalım. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah Teala'nın bir sözü var o kişiye. Mutlaka nefsinin kalbindeki görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışaveti alır. Kişinin nefsindeki kalp fiziğin ötesini görmeye başlar. Bir. Aynı zamanda o kişinin nefsinin kalbinde Allah Teala işitme hastasını açar ve kişi Allah'ın sözlerini duymaya başlar. Öyleyse bu böyle bir insan için hedefe gitmek artık rahatlıkla mümkündür. Allah Teala yine birçok şey gönderdi. Duamızı yapalım. İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. İhlas makamı aynel yakinin sonudur. İhlas makamı salaha bir geçittir. Ne demek istiyoruz? Allah Teala üç yakin kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İlmel yakin, aynel yakin, hakken yakin. İlmel yakin kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişiyi ilim kademelerinde yakin hasıl ettiği bir noktaya götürür. İlim kademelerindeki yakin o kişi için alim olmayı ifade eder. O kişi asla arif olamaz. Hiçbir zaman irfanın sahibi olamaz. Fiziğin ötesine hiçbir zaman geçemez. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa o kişi veya Allah Teala ne zaman kalp gözünü açarsa, kalp kulağını açarsa o zaman o kişi fiziğin ötesine geçmiştir. İlimden irfana ulaşmıştır. Urf noktasına ulaşmıştır. Ben arefe nefsihi arefe Rabbihi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kim nefsini arif olursa o Allah'a da arif olur. Ya da Türkçe tabiriyle nefsini bilen Rabbini bilir. Aslında bilmek değil bu. Onun çok ötesinde arif olmak meselesi bilmek kelimesiyle ifade edilemez. Yetmez bu kelime. İşte ne zaman bir insan irfanın sahibi olursa irfan o kişiyi üç boyuta götürür. Birinci boyutta ulu'l-elbab kademesi vardır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır, arif olmuştur. Ona yalnız zemin kat gösterilir. Sonra ulu'l-elbab kademesinden ihlas kademesine geçer. Nefsindeki bütün afetler yok olur. Bu noktadan itibaren o kişi göğün önce birinci katını, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. katı yedinci katın yedi tane alemini tamamen görür. Ve yedinci katta sefedin müntahaya kadar olan her yeri görür. Yokluğu göreceği zaman ihlas makamı sona erer. Burası yaratılan alemlerin görüntüsünün sonudur. Hikmetin de sonudur. Hikmetin birinci kademesi ulul elbab kademesidir. Kişiyi aynel yakin sahibi yapar. Aynel yakin ve hikmetin ikinci kademesi ihlastır. Kişi hakkul yakın olmamıştır. Aynel yakinin sonuna ulaşmıştır. Sadece zemin katı değil, yedi gök katının bütününü görmüştür. Allah-u Teala'nın yokluğu ve zatı hariç her şeyi bilmektedir. İşte ancak bundan sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Yedi gök katını gördükten sonra, yokluğa kadar bütün gök katlarını gördükten sonra tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuha yapar. Ve ihlas makamından sonra salah makamında sahip olur. İşte o zaman o kişi Rabbini de görür. Demek ihlas makamının tek eksiği Allah'ın zatının henüz görülmemesidir. Ama hikmet burada tamamlanmıştır. Hikmetin ötesine kişi henüz geçmemiştir. Kulise aynel yakinin standartlarına baktığımız zaman bunun ilmel yakinden kesin şekilde ayrıldığını görüyoruz. İlmel yakin hikmetin tamamen dışında olan sadece ilmi ihate eden bir olaydır. Hiçbir zaman bir alim hikmet sahibi olamaz. Hikmetin sahibi her şeyden evvel sonsuz bir hayırlar manzumesinin sahibidir. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için ihlastaki bir kişi daima sadece hayır işler. Bu insanlar şerrin kilididirler. Bu insanlar hayrın anahtarıdırlar. Öyleyse neden öyle söylüyor Peygamber Efendimiz Hazretleri? Çünkü sadece hayır işlerler. Neden hayrın kilidi, hayrın anahtarıdırlar? Çünkü her anahtarla açışta sadece hayır işlerler. Çünkü nefslerinde afet yoktur. Peki neden şerrin kilididirler? Çünkü şer işlemeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Nefsleri de ruh hüviyetine bürünmüştür. Ruhları zaten ruh olarak hükmünü devam ettirmektedir. Nefsleri de aynı standartlardadır. Öyleyse bu kişilerin nefsleri de hayrı istediği için, ruhları da hayrı istediği için sonsuz olarak sadece hayır işlerler. İşte bu sebeple Allah Teala İhlas makamının sahipleri için onlar hikmetin sahipleridir diyor. Allah onlara hikmet vermiştir. Kime hikmet verdiyse onlara büyük hayır verilmiştir. Aslında Allah Teala burada tam hayır verilmiştir diyor. Çünkü o kişi sadece hayır işler. Hayırdan başka hiçbir şey işlemesi, şer işlemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için onlara büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Aslında bu insanların işlediği şey hayırdan başka hiçbir şey olamaz. Öyleyse burası ihlas makamıdır. Burası artık o kişinin hiçbir zaman derecat kaybetmeksizin daima derecat kazandığı bir muhteşem sistemi içerir. Burası velayetin sondan bir evvelki makamıdır. Nefsteki bütün karanlıklar yok olmuştur. Nefsin kalbindeki bütün sertlikler yok olmuştur. Nefsin kalbi tamamen ruhun aydınlığına bürünmüştür. Nefsin kalbi tamamen ruhun faziletleri gibi yumuşamıştır. Güzellikleri fışkırtır hale gelmiştir. Buradan yayılan ışık bütün insanların kalplerini aydınlatmaya devam eder. İşte bu noktadan sonra kişinin ulaşacağı yer irşat makamıdır. İrşattan bir evvelki son makam ihlas makamıdır. İhlasın muhtevasına baktığımız zaman onu görüyoruz ki burada Allah'ın zatı hariç bütün sırlar çözülmüştür. İşte ihlas makamının sahibinin nefsinin kalbi müzeyyen olur. O kişi irşada ulaşır. başkalarına irşad edecek noktaya ulaşmamıştır. Ama kendisi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefslerindeki bütün afetleri yok ederek, ruhlarının bütün faziletlerini nefslerinin kalbine monte ederek ihlasa ulaşmışlardı. İşte Allah Teala onlar için şöyle diyor. Hücret suresi 7. ayet-i kerime. Diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin söylediklerini yerine getirseydi, sizlere itaat etseydi, bundan büyük zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, çeliş gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Dikkat edin, kalpleri müzeyyen kılınmış, yalnız nurdan oluşmuş. İşte kim ihlasa ulaşırsa, o kişi bu söylediğimiz bütün özelliklerin sahibi olur. Hepinizin ihlas noktasına ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyküm ve lennâlim. Amin.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. Biliyorsunuz bir insan üç vücuttan oluşur. Nefsi vardır, ruhu vardır ve fizik vücudu vardır. Üçü de tıpatıp birbirinin aynıdır. Gördüğünüz zaman hiçbir farklılık olmadığını kesin olarak tespit edeceksiniz. Doğuştan itibaren nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Gene doğuştan itibaren ruhunuzun kalbi hasletlerle doludur. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbindedir. Bütün çirkinlikler nefsinizin kalbindedir. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek olan, yasak edilen hiçbir fiili işlemeyecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Allah'ın %100 emrindedir. Her açıdan sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek ister ve sadece yasak ettiklerini işlememek ister. Buna karşılık bir de nefsiniz var. Başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmemek ister. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemez. Allah neyi yasaklamışsa onları da yapmak ister. Çünkü muhtevasında 19 grup afet vardır. Ruhunuzda ise 19 grup haslet. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Afetlerse tersine Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Mutluluksa bir uyum halidir. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın Allah Teala bitmesini ister ve hepinizi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılmak ister. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah Teala'nın hedefiyle ruhunuzun hedefi aynıdır. Ama ne var ki ruhunuz sizi terk edip Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ulaşmak zorundadır. Ya da mutluluğu o hedefe yönelik olarak yaşar. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah ruhundan size de üfürmüştür. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Hepinizin içine Allah Teala ruhundan üfürmüştür. Bütün insanlar vücutlarının, fizik vücutlarının aynı hüviyette olan bir ruha sahiptirler. Gene fizik vücutların aynı olan bir nefse sahiptirler. Nefsinizin kalbi öfke, kin, haset, kıskançlık, isyan, iptilalar, cimrilik, düşmanlık gibi afetlerle doludur. 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 işgal eder. Bütün afetler nefsinizin kalbindedirler. Bütün hasletler de ruhunuzun kalbindedirler. Ama ruhunuz siz hayattayken Allah'a onu ulaştırmanız için size teslim edilmiştir. Ki
nefsiniz tezkiye olsun. Nefs tezkiye olmadıkça ruhunuzun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Buna karşılık Allah Teala sizlere bir nimet olmak üzere bir söz vermiştir. Verdiği söz şu: kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. O kişi ruhunu bana ulaştırmaz. Sadece diler. Bense o dileğini mutlaka yerine getiririm. İşte bu cümlelerle ifade ettiğimiz şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle kelime yapısına kavuşturmuş. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, seçilenlerden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onu kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği açık. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenleriz. Biz dileyeceğiz ama ruhumuzu Allah'a ulaştırma görevini Allah-u Teala bize vermiyor. Diyor ki ben ulaştıracağım sizin ruhunuzu, ben kendime ulaştıracağım. Sizin göreviniz ruhunuzu bana ulaştırmayı dilemektir. Benim görevim diyor Allah-u Teala, sizin ruhunuzu bana, kendime ulaştırmaktır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Gördük ayet-i kerimeyi ama bir ayet-i kerime daha verelim. Rad suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki dalalette olanları Allah bırakır. Yani insanlar doğuştan itibaren dalalettedirler. Dalalette kalmak istiyorlarsa Allah Teala onlarla meşgul olmaz, bırakır onları. Ama diyor Allah Teala onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü haktır. Madem ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. O zaman Allah Teala biline ki sözünü mutlaka yerine getirir. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala'nın hepimizden istediği tek bir şey vardır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz. Bu kadar. Geri kalanı Allah'a aittir. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek şirkteyiz. Dilemezsek takva sahibi değiliz. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Diyor ki Allah-u Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol, Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki diyor bir sonraki ayette,
Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onlar mutlaka ...72 fırkadan birindedirler. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Allah Teala diyor ki bu konuda Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeyennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülâki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yani gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, gideceği yer cehennemdir. Öyleyse her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nefs tezkiyesinin de temelinde mutlak olarak bu dilek vardır. Birinci basamakta kişi olayları yaşar, ikinci basamakta tavrını ortaya koyar. Allah onu her sene birkaç musibetle imtihan eder. O imtihanlarda kişinin durumu asıldır. O imtihanlarda tavrı, imtihanlara karşı takındığı tavır ve İnsanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Üçüncü basamak. Bu seçilenlerden iki grup insan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenlerin gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Dileyenler ise mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Bir kişi düşünelim. Allah'a ulaşmayı diledi. Ve ertesi gün öldü. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah onu işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da o kişi için olay bitmiştir. O kişi mutlaka cennete girecektir. Niçin? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örter. Seyyiatini örter. Nahl suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey iman sahipleri, ey inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Günahları örtülürse ne olur bir kişi? Günahları örtülürse gideceği yer cennet olur. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Nereden biliyoruz? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişi cennete girer müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur buyuruyor Allah Teala. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır. Felaha erenler cennete girecek olanlar. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır.
Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. Öyleyse kimin günahları örtülürse, günahları sıfır olacağı cihetle mutlaka kazandığı derecat vardır. Olmaması mümkün değildir. O kişinin gideceği yer mutlaka sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah'ın cennetidir. İşte bu kadar basit, bu kadar açık ve kesin bir dünyada yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın hükümleri bu kadar açık, bu kadar kesin ve biz insanları kainatta en üstün mahluklar olarak yaratmış. Diyor ki Allah-u Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. İnsan bu sebeple Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Allah'a en yakın mahluktur. Yeryüzünün halifesidir. Ben yeryüzünde muhakkak ki bir halife yaratacağım diyor Allah-u Teala ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Halife Allah'ı temsil eden kişi, yeryüzünde Allah'a hilafet eden, Allah'ı temsil eden, yeryüzünün halifesi insan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlere verdiği nimetlere bir göz atın. Bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bırakın. Geri kalanı Allah'a aittir. O size namazı sevdirecek. O sizin tuttuğunuz oruçtan zevk almanızı sağlayacak. Namazı sevdirecek, namazdan zevk almanızı sağlayacak. Zikir yaptığınız zaman size büyük bir huzur verecek. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir yapıya kavuşturacak. Yasakları da işlemeyen bir hüviyet kazandıracak size. Sırf bir tek sebebe dayalı, sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte insanla onun yaratıcısı olan Allah arasındaki ilişki en güzel standartları içerir. Ne kadar süre? 7-8 aylık bir süredir en çok bu. Kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunun Allah'a ulaşması belki 7-8 aydan da daha evvel gerçekleşebilir. Ama 7-8 ay içinde bu işin bitmesi söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, iki ayet-i kerime söyledik. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Rahat suresinin 29. ayet-i kerimesi, her ikisinde de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ruh bir emanettir. Ve bu emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ama emanetin Allah'a teslimi nefsin tezkiyesine bağlıdır. Konumuzda nefs tezkiyesi. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman oluşur. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Tamamen şeytanın hakimiyetindedir. Ruhumuzun kalbi ise başlangıçta da sonunda da daima %100 nurlarla doludur. Hiç değişmez bu özellik. Nefsimizde isyan mı var? Ruhumuzda itaat var. Nefsimizde düşmanlık mı var? Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde cimrilik mi var? Ruhumuzda cömertlik var. Nefsimizin bütün negatif faktörlerinin pozitif karşılıkları ruhumuzda.
İşte 19 tane afetle nefsimizin kalbi doludur. Bu afetleri %100 afetlerle dolu olan nefsimizin kalbini %51 nurla doldurduğumuz zaman nefsimiz tezkiye olur. Bu yarıya ulaşmaktır. Ruhu da Allah'a ulaştırmaktır bunun manası ve Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Sonradan adım adım yükselerek, yücelerek uzun bir yolculuktan sonra, büyük gayretlerden sonra daimi zikre ulaşıp da nefsimizin kalbini %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla doldurduktan sonra ancak nefsimiz Allah'a teslim olur. Öyleyse nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsimizin kalbi %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere %51 oranında nurlarla dolduğu zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Şimdi nereye kadar gelmiştik? Birinci basamakta olayları yaşamak, ikinci basamakta olayları değerlendirmek, tavrı ortaya koymak, üçüncü basamakta Allah-u Teala tarafından seçilmek. İnsanların %90'dan fazla seçilir. Orada kimsenin problemi yok. Seçilmeyenler sadece Allah'a milaki olmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ruhunu ulaştırmasına mani olmaya çalışanlar. Onlar seçilmezler. Seçilenlerden de az bir kesim %10'dan her zaman daha aşağıdadır. Allah'a ulaşmayı dileyenler işte onlar felaha erenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemişse, dilediği anda o kişi cehennemden kurtulur. Çünkü Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Söyledik ayet-i kerimeyi. Öyleyse neler olur? Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse mümin olur bütün müminler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olur. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülür. Gideceği yerin cennet olması garanti edilir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefs tezkiyesi dedik ki Allah Teala tarafından garanti edilir. Bu kişi dördüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi dördüncü basamakta Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Ve eğer varsa görme hastasının üzerindeki gışaveti alır. O kişinin kulaklarındaki bakrayı alır. Ve işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinliği alır. Kalbinin mührünü açar ve yerine ihbat koyar. Böylece 7 tane o kişiye ihsanda bulunur Allah Teala.
gözler ve görme hassası, 2 kulaklar ve işitme hassası, 4 kalbin mührünün açılması, kalpteki ekinetin alınması ve yerine ifat konulması. Üçte bunlar. 7 tane ihsan alır kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ard arda mutlaka gerçekleşir. Bundan sonra ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbine ulaşır. Amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse. Bir sonraki basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim diyor Allah Teala? Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse değil, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Önce kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği anda Allah'ın da derhal karşıt unsuru devreye giriyor. O da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Bu dilek mutlaka gerçekleşir. Derhal Allah Teala göğsünden kalbine o kişinin nur yolunu açar. Ne demek bu? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isminde iki tane nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki delikten yarıktan geçerek kalbin içine ulaşır. Ama kalpte hem rahmeti hem de fazlı tutabilecek olan özellik yoktur. Yalnız rahmet nurları %2 olarak nefsin kalbinin içine girerler. Bundan sonra ne olur? O kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın o kişi üzerindeki tesiri. Allah o kişi zikir yapınca katından rahmetle fazıl nurlarını gönderiyor ve o kişinin kalbine %2 rahmet giriyor. Ve bundan sonra o kişi, burası 12. basamak. 13. basamakta hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Ve de kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. 14. basamak. Allah Teala diyor ki vesteinu bis sabr ve salate innaha lekebiretun ila alel hashin ellezine yuzunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi size göstermesini isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretin büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişi bu inancın sahibi. Ben Allah'a mülaki olmayı dilersem, ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilersem, iki ayeti kerime gereğince Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
Rad suresi 29. ayet-i kerime ne diyordu? Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Şura 13 ne diyordu? Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a milaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. İnsanların %90'dan fazlasını seçer ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. İşte mürşide tabiiyet 14. basamaktaki bir olgudur. 13. basamakta hacet namazını kılan kişiye Allah üzerine farz kıldığı talebi yerine getirdiği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek hacet namazını kıldığı için mürşidini görmek üzere ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman el öperek o kişi 14. basamaktadır. Bu olay gerçekleştiği an kişi el öptüğü an mürşidin önünde tabiyet gerçekleşmiştir. Ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Mutlaka Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olacaktır. Allah Teala bu konuda Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah'a doğru kendilerine bir yol ittihaz ettiklerini söylüyor ve Allah'ın zatının onlara me'ab olacağını söylüyor. Me'ab, sığınak demek. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Ve Allah muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyen insanların ruhları için. Öyleyse Allah Teala'nın bu konuda bir dizaynı var. Bu dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gördük ki kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Ne olur? Kişi geldi mürşidinin karşısında tövbe etti. Tövbe ettiği anda ruhu vücudundan ayrılır.

Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'ın emrindeki ruh, devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine gelir ve ona der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri döneceksin. Benim dergahıma gideceksin. Oradaki seyri sülük kafilesine sen de katılacaksın. Ve oradan Allah'a doğru yola çıkacaksın. Ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. O kişinin vücudundaki ruh da vücudu terk eder. Ne oldu? Kişinin başlangıçta bir dengesi vardı. %50 ya da nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhun kalbi %100 hasretlerle doluydu. Hasretlerle afetler birbirine eşit seviyedeydi. İkisi de %100 ve bir denge oluşuyordu. Şimdi denge bozuldu. Sadece nefsimizin afetleri kaldı. %100 nefsimiz afetlerle dolu. Ama Allah Teala da koruyucu şemsiyesini üzerimize indirdi. Şeytanla nefsimizin ilişkisini kesti. Şeytanın nefsimizi azdırması ve bu sebeple bize huzursuzluk vermesi artık mümkün değil. Ne zamana kadar? Ta ki ruhumuzu Allah'a ulaştıralım, Allah'ın zatında ruhumuz yok olsun. İşte seyri sülük böyle başlayacaktır. Tabiyet sırasında evvela mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşiyor. Mürşidimizin ruhu değil. Mürşidimize tabi oluyoruz. Devrin imamının ruhu geliyor başımızın üzerine, yerleşiyor. Birinci işlem. İkincisi, Allah günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Kim tövbe eder de mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa, nefs tezkiyesine başlayarak imanı artan mümin olursa, kim nefs tezkiyesine başlayabilirse, nefs tezkiyesine başlayabilmesi onun mutlaka mürşidine ulaştığını ve Allah-u Teala tarafından nefs tezkiyesine açık olduğunu, yani kalbin göğsünden kalbine nurun yolunun açıldığını, kalbinin içine imanın yazıldığını ifade eder. Allah-u Teala Mücadele 22 ile o kişinin kalbinin içine imanı yazarız ve onların başının üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Katımızdan bir ruh göndeririz diyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Kişinin ruhu da vücuttan ayrılarak hangi dergaha dahil olmuşsa oradaki o dergahta evvela bulunur. Oradan da devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır. Onarlık insan safları, insan ruhu safları içinde yerini alır. Seyri sülük adlı bir yolculukla Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve bundan sonra kafile halinde hepsi birinci kata çıkarlar. Birinci katta kalanlar kalırlar. Ötekiler ikinci kata çıkarlar. İkinci katta, birinci katta açıkta bir secde yapılır sadece. İkinci katta iki tane hedef vardır. Birisi yedinci kata kadar çıkabilenler için sağ taraftaki secde edilen kesim. İkincisi sol taraftaki suvarılma havuzları. Yedinci kata kadar, altıncı kata kadar çıkabilenler için yedinci kata onlar çıkamazlar. Altıncı katta kalırlar. Ta ki işlemlerini tamamlasınlar ve yedinci kata çıkmak yetkisinin sahibi olsunlar. Öyleyse böyle bir dizaynda yedi tane gök katını o kişinin ruhunun aşması lazım. Buna paralel olarak nefsin kalbinde ne olur? Buna paralel olarak nefsin kalbinde devamlı %7 nur birikimleri olması lazımdır. Ne zaman bir kişinin nefsinin kalbinde onun yaptığı zikirle, Allah'tan inen nurlar,

rahmet Fazıl ve salavat nurlarından fazıllar, o kişinin kalbine ilk %7 nur birikimini gerçekleştirir. O zaman onun ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. Nefs tezkiyesinin birinci bölümüdür bu. Burada o kişinin nefsi %7 fazılla dolar, %2 rahmet baştan alınmıştı. Artık bundan sonra 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşecektir o kişinin nefsinin tezkiyesi için. Ruh birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra burası nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve va uberru nefsi inne nefse le emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi tezkiye edemem çünkü nefs bana şerri emreder. İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruh ikinci gök katına çıkar. Burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmetmektedir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefsi levvameti. O levvame nefse, hayır öyle değil, o levvame nefse kasem ederim. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi. Ruh ikinci gök katına yükseliyor ve oradaki suvarılma havuzlarında suvarılacak. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katına ulaşıyor. Burası nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime felhamaha, fücuraha ve takvaha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mutmainne oluşur. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesi Allah Teala burada ya eyyühen nefsül mutmainnetü diyor. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde ey mutmain olan nefs. Rad 28'de de nefsler mutmain olurlar ifadesi kullanılıyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. Bu neticedeki nokta. Rad suresinde mutmain olan nefslerden bahsediyor Allah Teala. Nefsi mutmainne, tatmin olan, doyuma ulaşan bir nefs kademesi. Dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı gök katında Allah kişiden razı olur, nefsi mardiye. Ve yedinci katta nefs tezkiye olur, nefsi tezkiye. Her katta %7 nur birikimi olur. Tezkiye kademesi ne gelinceye kadar? Mutmainne, radiye ve mardiye kademesi. Fecir 27, 28, 29'da şöyle anlatılıyor. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Ey ruh. Radiyeten mardiye. Ey nefs. Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Vethuli, fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Burada irci ila rabbike emri ruhadır. Ey ya
Eyyetüen nefsül mutmainnetü ey mutmain olan nefs ifadesi nefsidir. Ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir ifadesi ise fizik vücudadır. Allah bir üçlüye hitap ediyor. İsimlerini vermeden sadece nefs için başlangıçta ey mutmain olan nefs ifadesi kullanılmış. İşte kişinin Allah'a doğru yaptığı yolculukta mutmainne, radiye ve mardiye kademeleri bunlar. Nefsin kalbinde 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49'u ifade eder bu. Bu noktada nefsi tezkiye olur kişinin. Fatır suresi 29. ayet-i kerimede Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ve اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte nefsimizin tezkiye olduğu yerde, nefsimizin kalbinde başta aldığı %2 rahmetin hemen ötesinde 7 defa %7 fazıl birikimi 29 eder. 49 eder. 7 kere %7 %49 eder. %49 fazıl %2 de rahmet birikimi olduğu için nefsin kalbinin %50'den fazlası %51'i afetleri yok etmiştir. Faziletlerle donatılmıştır. Bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu süre içinde ruh 7 tane gök katını tırmanmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Nefse 7 kademede %7 fazıl alarak %2 de rahmet nuru almak suretiyle nefsin kalbinin başlangıçta %100 şeytanın emrinde olan, sadece şeytanın hükmettiği, yalnız afetlere olan nefsin kalbini %49 gene afetlerden oluşan ama %51'i Allah'ın nurlarından %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere nefsin kalbinin daha çoğu artık afetlere değil, Allah'ın nurlarıyla dolmuş durumda, yarıdan daha fazlası. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın hepinize bir hediyesidir, hepinize bir nimetidir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun nefsini tezkiye ederim diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması, ruh açısından Allah'a ulaşma, nefs açısından nefsin tezkiyesi hüviyetiyle gerçekleşir. Nefs tezkiye olmadıkça 7 kademede ruhun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de şarta bağlanmıştır. Ve ne olur? Kişi burada Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir, üçüncü basamak. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerlidir bu. Yoksa mürşide tabiyet o kişi için hiçbir şey ifade etmez. Boşuna bir tabiyet gerçekleşmiş olur. Ama bir insan Allah'a milaki olmayı dilemişse o zaman mürşide tabiyet ona çok şeyler kazandırır. Bir defa vuslatı mutlaka Allah gerçekleştirir. Mürşide tabiyet sırasında o kişinin nefsinin kalbi hala sadece %2 rahmet nuruyla doludur. %98'i afetlerle doludur. Ama ikinci gökyüzünün, ikinci kat cennetin kişi sahibi olmuştur 14. basamakta mürşidine tabiyetinde. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur. Nefsin kalbindeki nurlar da %51'e ulaşır. %2 rahmet, %49 fazıl.
Bunun manası o kişinin dünya hayatında %50'den daha fazla her gün mutluluğu söz konusudur. O kişi hayatının yarısı mutlulukla geçen, yarısı da mutsuzlukla geçen bir orta noktadadır. Bu nokta nefs tezkiyesi noktasıdır. Daha ileride kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ettiği zaman nefsini tasfiye etmiş olacaktır. O zaman o kişi 24 saatini de mutlulukla yaşayan bir insan hüviyetine gelecektir. Konumuz burada sona eriyor. Bu konumuz nefs tezkiyesiydi. Nefsimizin tezkiye olduğu noktada üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Dünya mutluluğunda %51'ine sahip oluruz. Bu Allah'ın sadece Allah'ın hediyesidir. Bir defa daha tekrar edelim iki ayet-i kerimeyi. Rad 29'da Allah-u Teala, Rad 27'de Allah-u Teala diyor ki, dalalette olanları Allah bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte o görevini yapmış oluyor Allah-u Teala bu noktada. Diğer ayet-i kerime, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura 13'te, Allah yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi bu standartlar üzerinde gerçekleşir. Allah'ın bir nimetidir, bir hediyesidir. Herkese kapıları ardına kadar açmıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cennetin sahibi yaparım. Dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka o kişiye yaşatırım diyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. İşte Allah Teala bu kadar lütufkardır. Bu kadar büyük bir nimet sahibidir. Bütün insanlara kapıları ardına kadar açmıştır. Bir tek dilekle dünya mutluluğunun yarısını, yarısından fazlasını, %51'ini, üçüncü kat cenneti Allah o kişiye teslim etmeye hazırdır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliriz.
2: Hemen geçermiş hanımefendi simetinizde.
1: Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafî zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur.
bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabiz esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabır çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es-semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El rahman herkese ihsan sahibi. El azim azamet sahibi. Es-samet dertlere derman. Er-Rahim yola girenlerde tecelli eden, rahmet esmasının sahibi. El-Halim hilm sahibi, yumuşak. El-Ehad eşi olmayan, tek. El-Habir haberdar olan. El-Vahid tek olan. El-Müheymin gözetici. El-Latif hoş, güzel olan. El-Vali idare eden. El-Batın gizli olan. El-Raşid irşat sahibi. El-Varis kainatın mirasçısı. El-Vasi geniş olan. El-Mümin imanın sahibi. El-Zahir görünen, açıkta olan. Es-Selam teslim olan, selamete erdiren. El-Mukit ikate eden. El-Ahir sonraki, sonu olmayan. El-Kuddüs mukaddes olan, kutlu olan. El-Hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El-Evvel evvelki, başlangıcı olmayan. El-Melik hükümran olan. El-Kebir büyük olan, yüce olan. El-Muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen. El-Bari uyumlu yaratan. El-Ali yüksek olan, yüce olan. El-Rauf rafet, nimet veren. El-Halik halk eden, yaratan. El-Kerim ikram eden. El-Afü affeden. El-Kavi kuvvetli olan, sağlam olan. El-Vekil vekil olan. Güvenilen. El-Tevvab tövbeleri kabul eden. El-Aziz aziz olan, izzet sahibi. El-Hak hakkın sahibi. El-Ber kul lehine davranan. El-Rezzak rızık veren, doyuran. Eş-Şehit şahit olan. El-Müteali her şeyden üstün olan. El-Ati geleceğin sahibi. El-Vedi açık olan, ayan beyan olan. El-Mucib icabet eden. El-Rakib hıfz eden, saklayan. El-Gaffar mağfiret eden. El-Ba'is be'as eden, yaratan. El-Gani müstani olan. El-Musavvir tasvir eden. El-Mecid şanı gücü olan. El-Cami bir araya toplayan.
El-Rafi yükselten, El-Mu'id aslına iade eden, El-Mübdi başlangıcı olmayan, El-Basit basteden genişleten, El-Muhsi her şeyin sayısını bilen, Malikul Mülk mülkün sahibi, El-Veli yardımcı, dost, El-Hadi hidayete erdiren, El-Alim bilen, El-Metin dayanıklı olan, En-Nur nur olan, El-Al adaletle hükmeden, El-Macid şan ve şeref sahibi, En-Nafi fayda sağlayan, El-Hakem hükmeden, El-Vacid istediği an bulan, Eddar yurt, El-Basir gören, El-Hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk ettirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. Elması seyreden hareket halinde olan esmanın numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine
ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi B harfiyle elif harfinden teşekkür ettiği halde B'den B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elif'i ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin epçetteki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

Tamam, getir bana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced, yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla Elif'ten Gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerler verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, He 5, Vav 6, Z 7, Ha 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etsedik? 11. Hayır. Ya'dan sonra yani ondan sonra Kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra R geliyor, 200. Ondan sonra Şın 300, T 400, S 500, H 600, Zel 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için Ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde giderseniz caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Elif harfinin kendi değeri 1, Lam harfinin değerini bulacaksınız buradan.
O de ile ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelim, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün, iyi bir beldedir, Tayyip temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi değil, hicret, İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde
Ebced rakamı 857 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

O burada Nugat'ın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Dameşke Fethi Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El-Hafiz esmasını çekeceksiniz. El-Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım, gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela, falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakamı olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andre Dora ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam, emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah-u Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve

Doria'nın gemileri Barbaros Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. Üç kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'alaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...500 yıl evvel, 400 yıl evvel, 700 yıl evvel ki kumaşları görüyorsunuz, renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah-u Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah-u Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin. Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın.
1: Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizlere ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.

Fatiha ve as salavat. Allah'a Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın özene bezene yarattığı en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah-u Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah-u Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı yerleriyle gökleriyle bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka türlü bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar süzülsüne, sudaki
hayvanlarda giriyor. Havadaki hayvanlarda gidiyor. Kuşlarda, balıklarda, deniz varlıklarında hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah-u Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevilmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkes sever ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Hep bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz, sizi o kadar seviyor ki, sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca
kesintisiz olarak milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah-u Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah-u Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti
dünya mutluluğunun da yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünyada verilen gezegene bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, biz şükrederiz Allah Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara ve zulüm yapan herkes derecat kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecat ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecat kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmak ve tabii arkasından da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim?
başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa onu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir.
onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle. Sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'ı dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir.
insanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkiyesine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dirildiği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi başlayacak.
ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle kısıtlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah, insanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine, insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden içtinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin. İster yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin. Netice değişmez. Her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız.
Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah-u Teala, o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki, o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim. Ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir.

Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden, ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var. Öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, katrilyonlarca lira param olsam da olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. Sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak. Başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler. Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edinenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir şeytani düşünce sizi gelip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek, onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden

mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın. Bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zannederler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kutsundadır ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında
Allah'ın size yardımı var ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız dördüncü kenarı da var, nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasretlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin. Ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basittir. Bileşik kaplar kanunudur. Siz varsanız Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var. Sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl Kuzey Kutup'la Güney Kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler. Birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar. Çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin. Başkalarımla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah da sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
El Fatiha me as salavat.

Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah atıyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. Tezkiye temizlemek, temize çıkarmak gibi manalar taşıyor. Nefsin tezkiye olması demek, nefsin kendisini %100 kuşatan afetlerden %50'den daha fazla, %51 oranında kurtulabilmesi hali demek. Nefsimizin tasfiyesi ise nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olması demek. Tezkiye, Allah yolundaki gayretlerimizin nefsimizi temizlemek, nefsimizi afetlerden temizlemek konusundaki gayretlerimizin yarısını kapsıyor. Tasfiye ise bütününü kapsıyor. Nefs tezkiyesi ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada tamamlanır. Bir başka ifadeyle nefs tezkiyesi Allah Teala'nın bütün kullarına bir nimetidir. Çünkü karşılıksız verilir. Her kim isterse nefsini tezkiye edebilir. İstemesi yeterlidir. Allah Teala mutlaka onu nefs tezkiyesi noktasına ulaştırır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin ötesinde başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte onlar seçilmezler. Seçilenler de %90'ın bu sebeple mutlaka ötesindedir. Ama işin gerçeği şuradadır ki, bu seçilenlerin %10'dan daha fazlası, daha azı ancak Allah'a ulaşmayı diler. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şeytan ne yapıp edip insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışıyor ve çok başarılı bu konuda. İnsanların %90'dan fazlasını kandırmayı başarıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman iblisin korkunç bir başarısını yakalıyoruz. İnsanların %90'dan fazlasının
cehennemden kurtulamadığı bir cehennemi oyun oynanıyor iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın dostuysa o meyve veren bir ağaçtır. Meyve veren ağaç taşlanır. Allah-u Teala'nın dostları devamlı insanlar tarafından tenkit edilir. Onların yanlış bilgilerine iştirak etmediği için doğruları her ne pahasına olursa olsun Allah'ın doğrularını mutlaka insanlara ulaştırdığı için Allah'ın dostları, özellikle Risalet makamını işgal edenler, insanların büyük kısmı tarafından karşı gelinen insanlardır. Allah Teala ilim öğretir ve o öğrettiği ilmi öğrettiğinin başkalarını da öğretmesini şart kılar. Allah Teala risalet görevi verir. Risaletin mutlaka açıklanmasını emreder. Ve insanlar tarih boyunca edindikleri yanlış bilgilerin ışığı altında ona karşı çıkarlar. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, hal böyle olunca nefs tezkiyesi insanların, dinle meşgul insanların %90'ının gerçekleştirmediği bir olaydır. Nefs tezkiyesini muhtevasını alan yol, tasavvuf yolu olarak değerlendirilmektedir. Doğru bir teşhistir. Ama tasavvuf yolu aslında Kur'an yoludur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin hayatı tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamanın işaretlerini taşır. Tasavvuf, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini gerçekleştirir. Kur'an bunların dördünü de farz kılar. Ruhun teslimini de, fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de. Şimdi biz bu konuşmamızda sizlere sadece ruhun Allah'a teslimini sağlayabilecek olan kesimini anlatacağız. Bu kesim nefs tezkiyesi adını alıyor. Biz insanlar bir ruha sahibiz, bir de nefse. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Diyor ki Allah Teala ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Diyor ki, o nefse ve onu sevva edene, üfürülen bir ruhumuza karşılık sevva edilen, yani dizayn edilen, Allah Teala tarafından dizaynla bir hüviyet kazandırılan nefsimiz. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan devamlı olarak nefsimizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmasını sağlamaya çalışır. O kişinin ömrü boyunca şeytan ona hep Allah'ın emirlerine itaat etmemesini, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini telkin etmeye çalışır. En büyük düşmanımız şeytandır, iblistir. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu telkinlerine karşılık
nefsimize bu telkinleri yapabilir. Çünkü ruhumuz şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Ona hiçbir zaman şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü ruhumuz tamamen hasletlerden oluşmuştur. Şeytan hiçbirisine en ufak bir tesirde bulunamaz. Ve de ruhumuz sadece Allah'ın direktiflerini yerine getiren bir hüviyet taşır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Yani Allah'ın hedef gösterdiği her şey ruhumuz için geçerlidir. Mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın hedef gösterdiği her şey nefsimiz için geçersizdir. Onun tam tersini yapmak ister. Eğer nefsimizi kendi haline bırakırsak. Onun için Allah Teala nefsin tezkiyesini de yani %51'ine kadar afetlerin yerine fazılların geçmesini Allah Teala dizayn eder. Bu nefsin tezkiyesidir. Bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri tamamen yok eder. Bu da nefsin tasfiyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi hiçbir zaman nefsini tezkiye edemez. Dilemezse zaten gideceği yer kişinin cehennemdir. Allah Teala açık bir biçimde bunu söylüyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'nü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak ki kesinlikle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehenneme gideceği ifade ediliyor. Ve nefs tezkiyesi olayı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani kalbinden bir dilekle, şuradan kalbinden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Veya Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermiş ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de onlar gibi ermiş evliya olmak istiyorum, ermiş olmak istiyorum. Bu da bir taleptir, aynı hüviyettedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu şudur ki, biz Allah'a mülaki olmayı mutlaka dilemeliyiz. Sadece dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Öyleyse dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala harekete geçer ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen bizleri onu irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. İrşat makamının söylediklerini işitmeyen, onun söylediklerini herhangi bir insanın söylediklerinden ayırt edemeyen bizler, İrşat makamının söylediklerini ayırt etmeye başlarız. Ve de onları kalbimize indirmeyi hiç aklımızdan geçirmezken, kalbimize indirip idrak ederiz. Bu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah onların görme hastalarının üzerindeki
kaşaveti alır, gözlerinin önündeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalarının mührünü açar, kalplerindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar. Böylece o kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve o sözleri idrak eden birisi hüviyetine girer. Böyle olması onun zikretmesini sağlar. Zikretmesi başlangıçta ona sadece %2 rahmet nuru kazandırır. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girer, kalpte kalır. Ama önemli olan nefs tezkiyesini sağlayacak olan unsur, kişinin nefsinin kalbindeki muhtevanın nur muhtevasının, nurun %51'e ulaşmasıdır. Sadece %2 nur oluşmuştur. Kişi %2 nur oluşunca huşu sahibi olur. Allah-u Teala o kişinin kalbinde hadis suresi 6. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle, haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi, huşunun oluşması, kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması, Allah'ın mürşidini göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşması. Bütün bunlar ard arda gelen olgular. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince, Mü'minin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre onun kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, bana ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Allah demiyor, ben ulaşırım diyor. Allah olarak onun kalbine ulaşırım diyor. Yehdi, ben hidayet olurum, hidayet ederim, ulaşırım.

Kalbehu onun kalbine. Sadece amin olanların hemen ve öyleyse ben o kişi ki yümin amini olur. Billahi Allah'a karşı amin olur. Allah'a ulaşmayı diler. O zaman diyor ben onun kalbine ulaşırım. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra kalbini Allah'a çeviriyor. Allah'tan gelecek olan nurları nefs tezkiyesi için alabilmesini temin etmek üzere. Diyor ki Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey bundan sonra o kişinin göğsünü yarmaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. İslam olması için ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve gerçekleştiriyor Allah Teala kişinin göğsünü göğsünden kalbine bir nefsin kalbine bir nur yolu açarak göğsünü yararak açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreden bu kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle Faz isimli iki tane nur geliyor. Kalbi rahmet için açık kişinin ve bu rahmetin o kişinin kalbine ulaşması söz konusu. İşte %2 rahmet konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösterir. Üzerimize farz. Mürşid üzerimize farz. Maide suresi 35. ayet-i kerimesi. Allah Teala ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesileti diyor. Ey amine olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah Teala'dan isteyecek. Nasıl isteyeceğini açık bir şekilde gösteriyor Allah Teala. Allah'tan isteneceğini ve namazla esneyeceğini. Bakara 45 ve 46 Vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiratun illa alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına ruhlarını
dünya hayatını yaşarken Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Bir insan buna kesin şekilde inandığı zaman huşu sahibi oluyor ve mürşidini Allah'tan istemek yetkisinin sahibi. Nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru var ve mürşidini istiyor, Allah gösteriyor, kişi gidip tabiyetini gerçekleştiriyor. Ne olur? Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Bir, o kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlığının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerin içine iman yazılır diyor. O kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirir bu noktada. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 69. ayet-i kerimesinde söylediği "Onlar ki cehenneme giderler" ifadesini kullandıktan sonra cehenneme gitmeyecek olanları açıklıyor. Cehenneme gitmeyecek olanların hüviyetini veriyor. Diyor ki onlar amelü salihat işleyenlerdir. Nefs tezkiyesi yapanlardır. Onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Onlar diyor tabiyetlerini gerçekleştirenlerdir. Kim tabiyetini gerçekleştirirse mümin olur. Bu mümin olmak imanı artan bir mümin olmaktır. Çünkü kişinin kalbine iman yazılır. İşte Allah Teala onlar ki diyor mümin olmuşlardır. İmanı artan mümin olmuşlardır ve amelü salihat yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. Onlar diyor Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Yetmez. Allah Teala o insanlara o güne kadar bire 10 verirken, bir derecelik kazançlarına 10 katını verirken o günden itibaren bire 100 vermeye başlar ve o kişi gök katlarında yükseldikçe bu bire 100, bire 200, 300, 400, 500, 600 ve 700'e kadar ulaşır. Burada kişinin geçeceği 7 nefs kademesi söz konusudur. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye. İşte nefsi emmareyi anlatıyor Allah Teala Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Bu ayet-i kerime gereğince. Bu tecelli o kişide söylediğimiz gibi yedi tane
unsuru oluşturur. Kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Sonra da mürşidine ulaşır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası nefse emmaredir. Bütün insanlar başlangıçta nefse emmarededir. Şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsin kalbindeki nurlar, %2 rahmet nuru kişinin kalbine girmişti. İlk %7 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin kalbinde %1 olur, 2 olur, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefs-i tezkiye noktalanır. Nefs-i tezkiyenin tamamlandığı an, o kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikiminin gerçekleştiği andır. Bu noktada o kişi ruhu ana dergaha ulaşmıştır. Ana dergahta seyri süluka çıkanlarla, yani Allah'a ruhları ulaştıracak olan yolculuğa çıkanlarla birlikte bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilir. Birinci katta sadece açıkta, kırda secde edilir. Burası nefsi tezkiyedir. Söyledik Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefsin kalbindeki nurlar %6-7 ve nihayet %7'ye kadar zaten nefsi emarede oluşmuştu. %8-9-10 %14'e kadar da nefsi levvamede oluşur. Kişi bütün hataların nefsinin afetlerinden kaynaklandığını öğrenmiştir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır ama mani de olamamaktadır. Nefsi devamlı hataları işlemekte devam eder. Hataları işlemeye yeltenir ve başarır da bunu. Ve kişi buna üzülür ama henüz engelleyemez. Burası kişinin nefsini kınadığı nefsi levvamedir. Nefsinin kalbinde %14 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman ruh ikinci gök katına ulaşır. Suvarılma havuzlarının bulunduğu gök katına ulaşır. Bu kişi zikrini daha çok arttıracaktır. Artan zikrin karşılığı olarak nefsin kalbindeki nurlar çoğalacaktır, fazıllar. Artık rahmet nuru gelip yerleşemez. Sadece fazıllar yerleşecektir. %98'e kadar ulaşacak bir fazıllar dizisi. Kişiyi fazilet sahibi kılacaktır bu. Erdemli kılacaktır. İşte %21'e ulaştığı noktada kişi nefsi mülkimenin sahibi olur. Başlangıçta söylediğimiz 3 ayet-i kerime, Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burası o nefse ilham edilir diyor Allah-u Teala. Hem takvası hem fücuru. Bir taraftan Allah takvasını ilham ederken öbür taraftan da iblis devamlı fücuru ilham eder. Burada ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %21 fazıl birikimi gerçekleşmiştir.
kişi zikrini arttırmaya devam eder. Ne olur? Nefsin kalbindeki fazıllar %28'e ulaştığı zaman dördüncü nefs kademesi oluşur. Bu kademe mutmainnedir. Kişi dördüncü kademede doyuma ulaşır, mutmain olur. Mutmain olan, tatmin olan kişidir. Allah'ın verdiği ücreti kişi optimal olarak değerlendirir. Düşünür ki sadece böyle düşünenler mutmain olanlardır. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi, ben muhakkak ki bu paraları Allah'ın yasak ettiği yerlerde harcayabilirdim. O zaman da param sebebiyle bir sürü günahın içine dalardım. Allah'ın yasak fiillerini işlediğim için. Eğer Allah bana daha az para verseydi, onunla da geçinemezdim. Hamd ederim, şükrederim Allah-u Teala'ya ki Allah'ın bana verdiği bu parayla ben geçinebiliyorum. Benim taleplerime bu para yeterli. Allah'a hamd ederim, şükrederim diyor kişi. İşte burası kişinin mutmain olduğu nokta, doyuma ulaştığı nokta. Onun kazandığı paranın 1000 katını, 10.000 katını kazananlar olabilir. Ama bu insanlar bu kişiyi hiç alakadar etmez. O Allah ile ilişkisini bilir. Allah ile dostluğunun o muhteşem mutluluk sarhoşluğunda yaşar. Tatmin olur. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Ve bilir ki ruhu bu noktada 4. gök katındadır. Sadece 3 kat kalmıştır ruhunu Allah'a ulaştırmak noktasına, o büyük mutluluğa, vuslata ulaşmak noktasına 3 kat kalmıştır. Bir %7 daha nur birikimi bu kişi nefsi radiyeye ulaşır. Daha sonra da nefsi mardiyeye ulaşır. Birisi Allah'tan razı olmak, ikincisi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak, radiye. Razı olmak, radiye. Allah'ın kişiden razı olması ise mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak diyor Allah Teala, ey ruh, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fizik vücuda hitap ediyor. O zaman Rabbine ruhunu ulaştırdığın zaman, Rabbine döndüğün zaman, o zaman kullarımın arasına gir, Allah'a mülaki olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kullarımın arasına gir ve cennetime gir. 3. kat cennetten bahsediyor Allah Teala. İşte kişi mutmain olduktan sonra, mutmain olan kişi Allah'tan razı olan kişidir. Nitekim %7 daha fazla artışı kişiyi radiye kademesine ulaştırır.
bir %7 daha nur birikimi kişi mardiye noktasına daha ulaşır. Radiyede o Allah'tan razı olmuştur. Önce biz Allah'tan razı olacağız. Sonra da mardiyede Allah bizden razı olur. Biz Allah'tan razı olduğumuz zaman mutlaka Allah da bizden razı olur. Sevgili kardeşlerim ve geriye bir tek makam kaldı. Kademe kaldı, vuslat. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. İşte bu tezkiye ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendisi için demekten Allah Teala'nın muradı bu. Kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendi menfaati için nefsini tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur. Allah'a dönüp ulaşır. Kişinin dünya atlı

Allah Teala ve nefaha fihin ruhi diyor. Ona, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bizim ruhumuz mu? Hayır, Allah'ın ruhu. Bizim vücudumuza üfürüldüğü için vücudumuzun tam olarak şeklini alır. Her şeyiyle onun aynı görüntüyü sağlar. Ama biz onu Rabbimize gönderdiğimiz zaman ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın beklediği ruhumuz Allah'a dönmüştür. Bu kişiye velayeti kazandırır. Allah'ın üçüncü kademedeki evliyalık makamına ermiş evliya olma noktasına Allah Teala kişiyi ulaştırır. Deriz ki o ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte burada kişinin ermiş evliya olması söz konusu. Peki nefs ne olmuştur? Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra 7 defa %7 fazıl birikimi. 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle kişi %51 nur birikimini sağlamıştır nefsinin kalbinde. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kişi Allah-u Teala tarafından koruma altına alınır. Şeytanın ona müdahale etmesini Allah-u Teala kesin şekilde önler. Şeytanın o kişiye müdahale edip onu Allah'ın yolundan çevirmesi kesin şekilde önlenir. Allah-u Teala vermiş olduğu sözün gereği olarak kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylediği şeyin yanı başında Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyordu. Diyordu ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Doğuşundan itibaren bütün insanlar dalalettedir. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Diledikleri anda dalalet hayatı biter. Hidayet hayatı başlar. Dilek, hidayet hayatının başlaması ve kişinin cehennemden kurtulmasının temel işaretini taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Bir tek dilekle. İşte bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'a ruhunu 7 defa %7'lik fazıl birikimiyle, 2 de rahmet birikimiyle, %51 nur birikimiyle gerçekleştirmiştir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi, o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefs tezkiyesi orada tamamlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi konumuzun başlangıç noktasına dönelim. Ne diyor dua Allah Teala Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde fe elhamaha evvela ve nefsi ve ma sevvaha o nefse ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene nefs dizayn edilmiştir. Ve elhamaha fucuraha ve takvaha o kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve asıl üzerinde durduğumuz konuya ulaşıyoruz. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Bu üçüncü felaha.

kademesidir. İşte burada Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefsini tezkiye eden felaha erer diyen Allah Teala konunun başlangıcına atıf yapıyor. Daha kişi nefsini tezkiye falan etmemiş. Henüz Allah'tan ilham alma safhasında. Ama nefsini tezkiye ederse felaha erer. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinin yarısından fazlası da Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi hayatının en az yarısını devamlı hayatı boyunca mutlulukla geçirir. Ne diyor Allah Teala? Nefsini tezkiye eden felaha erer. Peki Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor? Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Yani bir evvelki ayet-i kerimede söylediğimiz nefsini tezkiye eden felaha erer ifadesi gereğince felaha ermek için yapar. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Felaha eren kişi ruhu Allah'a eren kişidir. Bu kişi ermiştir. Ruh Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte Allah'a dönen kişi, ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi ermiştir. Ve bu noktaya kadar her şey Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. İnsanlar hep zannederler ki Allah'a ruhun ulaşması mı? Zaten din adamlarının büyük kısmı hayır böyle bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyorlar. Diğer insanlar da bunu o kadar büyük bir olay zannediyorlar ki Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Yunus, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Erzurumlu Rum, İbrahim Hakkı Hazretleri, Eşref Rumi Hazretleri, bunların hepsi ermiş evliya. Hayır, onlar sadece ermiş evliya değil. Onlar sadece ruhlarını Allah'a teslim etmiş insanlar değil. Onlar ruhlarından sonra fizik vücutlarından sonra nefslerini, nefslerinden sonra iradelerini de Allah'a teslim edip, sahabe gibi bütün teslimlerini tamamlamış olanlardır. Onların hepsi irşat makamının sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Bu ise irade tesliminde mutlak olarak alır. Bizim sizlere bu anlattığımız husus sadece yolun yarısıdır. Kişinin nefsinin kalbinin %51'inin nurlarla dolduğu, kişinin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılındığı, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi kılındığı, birincisi üçüncü basamak, ikincisi 14. basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı, bu dünyanın ötesindeki nimetlerin bu standartlara teşekkür ettiği birisi. Ama öbür taraftan, bu dünyadaki mutluluk da söz konusu, nefsinin kalbinde bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51 nur oluşmuştur. Yani nefsin %51'i şeytanın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün hususları da işleyen birisidir. Bir başka ifadeyle Allah açısından alalım. Allah'ın bütün emirlerini %51 ölçüsünde yerine getiren, yasak ettiği fiilleri gene %51 ölçüsünde işlemeyen bir insandır. Yani hayatının yarıyı aşkın bir zamanı mutlu olarak gerçekleşecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna ulaştık. Nefs tezkiyesi konusundaki açıklamalarımız inşallah bir özet açıklamaydı. Bu arada inşallah tamamlanır. Sevgili izleyenler,
dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Nefs Tezkiyesi adıyla bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizlerle beraber mutlu anlar geçirdiğimiz ümidiyle sözlerimizi tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Bugün sizlere sadece bir tek konudan bahsetmek istiyorum. Sadece tek bir konu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve bana cevap verin lütfen. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Böyle bir talebiniz var mı? Daha açık konuşayım mı sizinle? Böyle bir şeyden, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedildiğini biliyor muydunuz? Beni dinleyene kadar. Bilmiyordunuz değil mi? Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların cehenneme gideceğini biliyor muydunuz? Onu da bilmiyordunuz. Bilseydiniz zaten Allah'a ulaşmayı dilerdiniz ve kurtulurdunuz. Ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde neler olduğuna dikkatle bakın. Şimdi açın Kur'an-ı Kerimlerinizi ve Yunus Suresinin 7. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا. Şimdi kelime kelime verelim. اَلَّذ۪ينَ Onlar لَا يَرْجُونَ Dilemezler, istemezler, talep etmezler. لِكَاءَنَا Bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaşmayı, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatı dünya ve radu razıdırlar. Bil hayatı dünya, dünya hayatıyla hemhal olmaktan, dünya hayatını yaşamaktan razıdırlar. Bunun ötesinde ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle değil mi? Bir itirazınız varsa lütfen telefon edin, bir haber verin bize. İtirazınızın nerede olduğunu bilelim. Bakalım gafletiniz nerede sona erecek? Vatme en nübiha. Onunla tatmin olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Öyle değil mi? Bir itirazınız var mı? اَلَّذ۪ينَ هُمْ Onlar ki, onlar an ayatina gafilun. An ayatina bizim ayetlerimizden gafilun, gafildirler. Şimdi size soruyorum. Oradaki, Denizli'deki din adamları size soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer dileseydiniz biz bunu söylemeden evvel duyardınız zaten. Daha bunun Kur'an-ı Kerim'de varlığından haberdar değilsiniz. Öyleyse siz Denizli'deki din adamları, bizi şikayet edenler, siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yeter mi? Ne yazık ki yetmez. Bir adım daha atmak mecburiyetindeyim. Bir sonraki ayeti kerimeye bakarsanız eğer, Yunus Suresi'nin 8. ayeti kerimesine bakarsanız eğer, göreceksiniz ki Allah Teala orada diyor ki, onlar kazandıkları, iktisar ettikleri dereceler itibarıyla ateşte olacaklardır, cehennemde olacaklardır diyor. Şimdi hanginiz bana bu yorumun Kur'an-ı Kerim'in ruhuna aykırı olduğunu söyleyebilirsiniz? Hadi bir tanemiz çıkın da gelin bakalım karşımıza. Uzaktan merhaba olmaz. Uzaklardan selam ediyorsunuz. Hepiniz bir araya toplayıp bizi şikayet ediyorsunuz. Nereye ulaşacağınızı zannediyorsunuz bizi şikayet etmekle? Bu güzellikleri siz yaşayabiliyor musunuz? Biz orada 600 bin kişiyiz. Bu ülkede bizim arkamızda 600 bin kişi var. Dünyanın öbür taraflarını saymıyorum. Siz hamdolsun ki arkamızdaki 600 bin kişiyle birlikte biz Allah'ın dostuyuz. Ve biz kimler?
nasıl kurtuluşa ererler onu biliriz. Ve öğretiriz. Allah'tan öğreniriz, sizlerden değil. Allah'tan öğreniriz ve size de öğretiriz bunu. Şunu açık ve kesin şekilde bana söyleyin bakalım. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz, bilemiyor musunuz? Bundan haberdar mısınız, değil misiniz? Samimi olun lütfen, çekinmeyin. Unutmayın, bu sizin cehenneminiz. Yarın mahşerde hepimizden hesap soracaklar. Ve o hesabı biz yüzümüzün hakkıyla vereceğiz. Diyeceğiz ki, Rabbim sen bize görev verdin bu insanları aydınlat diye. Bu insanları Allah'ın cennetine ulaştır diye bize görev verdin. Biz de görevi bir hak yerine getirdik. Onlar bizim yerine getirdiğimiz görevden nasip eder olamadılar. İşte siz, Denizli'nin alim geçinenleri, size sesleniyorum. Siz, yalnız kendiniz değil, o arkınızdaki insanları da cehenneme sürükleyecek olanlarsınız. Din adına öğrendiğiniz şeyler ne sizi ne de din öğrettiğiniz insanları kurtaramaz. Bugün size sadece bir tek konudan bahsetmek istiyorum. Her seferinde başka bir konudan bahsedeceğim. Onda da bocaladığınızı, onda da sıfır olduğunuzu göreceksiniz. Bugün birinci konumuzu konuşuyoruz. Sadece bir tek konu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Size bir sual sordum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer dileseydiniz bizim safımızda olurdunuz zaten. Dilemiyorsunuz. Bir sual daha sordum. Allah'a ulaşmayı dileme konusunda bir talebiniz oldu mu? Bu konuyu Kur'an'da böyle bir konunun mevcut olduğunu biliyor musunuz? Biliyor muydunuz? Hiçbirinizin bilmesi mümkün değil. Çünkü siz Allah'ın dinini Kur'an-ı Kerim'den değil, Allah'ın dinini insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorsunuz. İşte en büyük hatanız bu. Ve bu hata sizin hepinizi cehenneme sürükleyecek olan bir özellik taşıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde son derece açık ve seçik olarak söyledik ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer diyor. Siz de dilemiyorsunuz, yetmez. Bizim Kur'an'ı bilmediğimizi zannediyorsunuz ve başka insanlara da bunu söylüyorsunuz. Size bir ayet-i kerimeden bahsettik, kelime kelime söyledik. Bir itirazınız var mı? Varsa televizyonumuz sizin. Bu konuşmadan sonra çıkın televizyona ve bizim karşımıza çıkın. Deyin ki şu kelimeyi yanlış söyledim. Bizim vakfımızla hazırlanan bir kitabımız var. Siz din adamları tarafından hazırlanan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Allah'a vuslatı anlatan ayetleri nasıl değiştirdiğinizi anlattık biz o kitapta. O kitabı bir zahmet uğrayın bizim televizyonumuza, uğrayın vakfımıza. O kitabı bir alın da o 23 tane Kur'an-ı Kerim mealiyle karşılaştırın bakalım. Siz mi doğru meal veriyorsunuz, biz mi doğru meal veriyoruz? Biz yokluklar üzerine konuşmayız. Boş iddialar bizim işimiz değildir. Ortada eser var. Kitap var, alın kitabı, alın Kur'an-ı Kerim'i, 23 tane de Kur'an-ı Kerim mealini alın ve bakın bakalım onlar mı doğru söylüyorlar, siz mi doğru söylüyorsunuz? Siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bildiğim şey, o kitabı size dediğiniz kitaplar. Hiçbirini kurtaramaz. O kitaplara dikkatle bakın. İşte o kitaplar. O kitaplar mühilemek diye bir şey var mı? O kitaplar size diyorlar ki, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin, harama helale dikkat edin, tamam doğru pası cennete gidersiniz. Hiçbiriniz o kitaplarda yazılan bilgilerle ve fıkıh ilmi hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Cennete giremez. Çünkü insan cennet saadetine ulaşmanın ötesinde daha senelerce Allah yolunda dirsek çürütmenizi,
Allah yolunda ibadetinizi sadece ilimden değil, irfandan da nasibinizi almanızı gerektirir. Siz daha irfanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Değil onu yaşamak, değil kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması, Allah'ın söylediklerini işitebilmek, daha irfanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öğreneceksiniz. Bizden başka da kimseden öğrenemezsiniz. Bu asırda, bu devirde bu görev bize verildi. Siz bağırsanız da, çağırsanız da, itiraz etseniz de bu görev bizim görevimiz efendiler. Hepiniz de dini öğrenmek mecburiyetindesiniz ve bizden öğreneceksiniz. Birinci yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sualler sordum, cevaplar henüz bize ulaşmadı. Cesaretiniz varsa bu konuşmadan sonra televizyonumuza çıkın ve bana cevap verin. Bunlardan haberimiz var mı deyin de bana kaynak gösterin bakalım. Nereden biliyorsunuz? O sizin kitabınız, kitapları biz hep okuduk. Ne gördük orada? İnsanları kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bütün din bilgileri. Şu arkamdaki kitaplara dikkatle bakın. Şu kitaplar, kütüb-i sitte, hepsini biliyoruz. Ama orada, o kitapların bilgisi altında hiç kimsenin kurtuluşa ulaşamayacağını da biliyoruz. Öyleyse dini bizden öğreneceksiniz. Kütüb-i sitteden değil. Size bugün sadece bir tek sual soracağız, sadece onun cevabını vereceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an-ı Kerim'deki adını biliyor musunuz? Kimdir ameli olanlar biliyor musunuz? Ameli olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar bir, Allah'a inananlardır. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması lazım geldiğine inananlardır. Üç, onlar onun üzerlerine 9 defa farz olduğuna inananlardır. Onlar hani fıtratıyla yaratıldıkları için bunu kendilerinin de gerçekleştirebileceğine inananlardır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe layık olmaktır. İşte amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulur mu? Kesin. İşte Vel Asr suresi. Vel Asr. Asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnne muhakkak İşte Mü'min suresi 103. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Mü'min'in güçte kıyamet sevgilerimizi görürüz. Kimin günahları cevaplıdan çok da onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Ve bütün insanlar için hüsranlı olduklarını cehenneme gideceklerini söyleyen Allah Teala bir grup için yeşil ışık yakıyor. İllel lezine aminu illa hariç ellezine onlar ki ağzılar hariç diyor. Onlar hüsranda değildir. Onlar cehenneme gitmezler. Şeref yoksa bir cevap falan mı gönderler bizim alimlerimiz? Evet, onlara cevaplarımızı beklediğimiz, cevaplarını beklediğimizi tekrar ediyorum. Uzaktan merhaba olmaz. Biz buradayız. Sizi bekliyoruz. Eğer yanlışımızı bulduğunuzu falan zannediyorsanız çıkın ortaya. Demek ki Vel Asr suresi amene olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluşa ulaştığını söylüyor.
Öyleyse bu amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu kadar önemli bir kesin kanaate mi sahipler Allah'a ulaşacaklarına dair? Allah-u Teala böyle mi söylüyor? Hem de nasıl? Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Madde 2. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Madde 3. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişi takva sahibi olur ve Allah'ın cennetine girer. Ve bu hedefe ulaşabilmek için sadece bir tek şey yapmak lazımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ve ey gafiller, siz ne yapıyorsunuz? Bu insanları cehenneme sürmekten başka yaptığınız şeyi bana söyleyebilir misiniz? Şu anda Allah'ın tarafında olduğunuzu zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir mevhumdan bahsediyoruz size. Kur'an-ı Kerim onu dilemeyenin cehenneme gireceğini söylüyor. Biz size bu açıklamayı yapıyoruz. Sizin göreviniz bu yapılan açıklamayı halka ulaştırmaktır. İtirazınız varsa herkesin içinde söylemektir. İki sebepten dolayı buna mecbursunuz. Bir, din adamısınız. Yanlışımızı görürseniz bizi ikaz etmekle, herkesin önünde ikaz etmekle vazifelisiniz. İki, kurtuluşunuz için buna mecbursunuz. Başka insanların, yollarını şaşırttığınız insanların kurtuluşları için buna mecbursunuz. Eğer bu vazifenizi yapmazsanız, o zaman Allah'a hesap vermek mecburiyetindesiniz. Ve yarın mahşerde biz karşınızda olacağız. Yakınıza biz yapışacağız. Size bunları söylemedik mi diyeceğiz. Allah Teala buyuruyor ki Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde ne buyurduğuna dikkatle bakın. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü cehennemin kapılarında toplanırlar diyor. O küfür üzere olanlar. Biz öyle değiliz diyeceksiniz değil mi şimdi? Ama öylesiniz. Onlardansınız. Ona ayrı bir konu, ayrı bir gün izah edeceğim. Bugün sadece konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun ötesinde daha öteki safhalara geçmeyeceğim. Evvela bu dersi almak mecburiyetindesiniz. Evvela bu dersinizi talim edeceksiniz, öğreneceksiniz. Ondan sonra ikinci safhaya geçeceğiz. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediklerine geliyoruz. Ne diyor Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah-u Teala? Diyor ki, onlar diyor, cehennemin kapılarında toplanırlar, cehennemin kapıları açılır, burnları sürtünerek içeri girerler. Hazine Tuha diyor Allah Teala, onun cehennemin muhafaza edicileri, cehennem bekçileri onlara derler ki, size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Size bunları söylemediler mi? Onlar da cevap verirler diyor Allah Teala, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, Allah kulağımızdaki vakayı alsaydı ve idrak edilseydik, akıl edilseydik, kalbimizdeki ekinliği alsaydı ve yerine ifak koysa Allah Teala, burada cehennemde mi olurduk? Hepiniz oraya gideceksiniz.
Ve orada kıyamet günü cehennem bekçileri size soracak. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelmedi mi? İşte o nezir biziz. Ve size söylüyoruz. Bilmiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. İnsanlara Allah'ın doğrularını değil, şeytanın yanlışlıklarını öğretmiş oluyorsunuz. İnsanları kurtarıcı kılan bütün farzların Kur'an-ı Kerim'den çıktığını söylüyoruz. Ve bizi incelemek gereğini bile duymadan reddediyorsunuz. Hadi bakalım şimdi meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gideceksiniz diyoruz. Var mı itirazınız? Ve dilemiyorsunuz.

Siz daha kötüsünüz, daha kötüsü oğuzlarınıza hiç olsun. O dedim bakalım onlara. Herkes bizi dinliyor. Öyleyse bu milyon üzere hepiniz sürüler mevkidesiniz. İnsanları Allah'ın yoluna davet etmekle mükellefsiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insanları Allah'a davet ediyorlardı. Biz de Allah'a davet ediyoruz ama siz etmiyorsunuz. Bakınız Yusuf suresinin 208. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala ne buyuruyor? Hamet o ümidenki sahibi ben ve bana tabi olanlar hepimizin, bizim hepimizin basiret gözüyle, kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse biz Allah'a davet ediyoruz ve Allah'a davet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Söylediğim gibi bugün kendimi hudutlu tutuyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedeceğim size. İşte Allah'a ulaşmayı bir insan diler veya dilemez. Dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennemdir. Dilerse ne olur? Allah Teala'nın Vel'at suresinde söylediği gibi amiri olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulur. Niçin kurtulur? Şimdi ona bakalım beraberce. Cehennemde olanların müşterek vasıfları, kulaklarında vakra olması, kalplerinde hikmet olması ve irşat makamıyla aralarında hicab-ı mestur adlı bir perde olması. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri bunları anlatıyor. Diyorlar ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor. Habibim sen onlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın ismini tek tek zikrederek okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman, anlattığın zaman onlarla senin aranda görünmez bir perde vardır. Hicab-ı mesture. Gizli bir perde, örtülü bir perde. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni fıkıh edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek uzaklaşırlar. Burada Allah Teala nefura kelimesini kullanmış. Yani insanların belki biraz korku ama nefretle sırtlarını çevirmeleri hali. Öyleyse burada bir olayla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kulaklarında vakra vardır. İrşada müteallik olan hususları işitemezler. Sözüme dikkat edin. Kulak sadece duyar. Kulak işitmez. Duyduğunu akla ulaştırmakla görevlidir. İşiten ve manaya varan kulak değildir, zihindir, akıldır. Şimdi sizlere sesleniyorum, oradaki din adamları. Beni işitiyor musunuz? Eğer şu anda söylediklerimi dinlemek yerine başka bir şeyler düşünüyorsanız, hayır beni işitmiyorsunuz. Eğer beni işitiyorsanız, İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerini açın ve görün bakalım orada Allah Teala ne söylüyor. Öyleyse kulaklarında vakra olan insanlar kulakları duyar ama onlar işitemezler. Kalplerinde ekinnet olan insanlar onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Kendilerine mal edemezler işittikleri şeyleri. İşte böyle bir dizaynda gördüğümüz şey olur ki açık ve kesin bir hükme varmak söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kulaklarında vakra olan insandır, kalbinde ekinnet olan insandır. Allah-u Teala orada
Onlar ahirete inanmayanlardır diyor. O ahirete inanmayanların amini olmayanlar olduğu Hud suresinin 19. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde sözlerimizin ciddiyetini anlamanızı istiyoruz. Her söylediğimiz bir Kur'an ayet-i kerimesidir. Bunu incelemeniz için veriyorum sizlere. Not edin. Eğer bu defa kendinize güvenemiyorsanız önemli değil. Gelecek hafta tekrar burada olacağım. İsterseniz daha evvel orada olurum. Ama çıkın ortaya da şu söylediklerimizden bir tanesinin yanlış olduğunu söyleyin hele. Neden bilmediğinizi kabul etmiyorsunuz? Çok mu ağır bir konu? İnsanlara mahcup olacağınızı düşünüyorsunuz. Bu nefsinizin ve şeytanın size oynadığı bir oyundur. Ne zaman Allah'ın hakikatlerine ulaşırsanız, Allah'ın hakikatlerine ulaştığınız gün doğruya ulaştınız demektir. Ve kendinizi düzeltmekle vazifeli hissedeceksiniz o zaman kendinizi. Ama şimdi dinlemek gereğini bile duymuyorsunuz. Bizim aklımızda çok şeyler söylenmiş. Efendim biz deliymişiz. Efendim Kur'an-ı Kerim'i deli bilmiyormuşuz. Kendimize göre yorumlar yapıyormuşuz. Hadi bakalım. Kelime kelime söylüyoruz. Var mı içinizde bir tanesi itiraz edebilen? O insanların sizi aldatmasına daha ne kadar sabredeceksiniz bakalım. O insanlara ey Denizli halkı size sesleniyorum. O insanlara hesap sormayacak mısınız? Siz bize böyle öğrettiniz ama bak kelime kelime söylüyor ayetleri. Neden hiçbiriniz çıkıp da itiraz edemiyorsunuz demeyecek misiniz? Yoksa onların sözlerine inanıyor musunuz? Onlar din adamıdır diye, her biri bir din vazifelisidir diye onların doğru söylediğini zannediyorsunuz. İşte kütübüsüz de burada. Söylediğiniz şeylerden hiçbirisi orada yok. Ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Nefsin tezkiyesi yok. Ruhun Allah'a ulaşması teslimi yok. Fizik vücudun Allah'a teslimi yok. Nefsin Allah'a teslimi yok. Ve zikrin bütün bunların farz olduğu orada yok. Bugün 32 farzın içinde yok.

zannediyorsunuz? Bakın bugün biz Allah'ın emri üzerine sizlere uyuyoruz. Din adamları sizi duyuruyoruz. Onlara tabi olan onlara uyanlar sizi de uyuyoruz. Açın Arap suresinin 67-68. Ayet-i kerimesine diyor. Nedir hala cehennemde olanlar derler ki diyor. Ya Rabbi biz devrimizin kübelasına ve saadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onlara en büyük lanetinle lanetle. Bize söylenmiyor bunlar efendiler, size söyleniyor. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Siz devrin kübelası değilsiniz. Ama devrin saadatlarısınız. Saadat her konunun ileri gelenleri. Siz de Denizli'nin din konusunda ileri gelenlerisiniz. Bize kızmakla, öfkelenmekle, bizim hakkımızda şuraya buna şikayet etmekle bir lira veremezsiniz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu bir vicdan meselesidir. Eğer vicdanınız varsa o insanları cehenneme sürüklememek konusunda derhal harekete geçersiniz. Evvela sözlerimizi ölçüp biçersiniz. Doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz? Bu söylediğimiz sözleri kasete almanızı istiyoruz. Almadınız. Gelin bizden alın. Ne söylüyorsa kasete alınmıştır. Gelin tartışalım konumuzu. Ama Allah'ın huzurunda mahcup olduğunuz zaman o insanların vebalini almaktan vazgeçeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de sizlerden saadetler diye bahsediliyor. Ve gideceğiniz yerin cehennem olduğuna işaret var. Bizden de bahsediliyor. Ne zaman açarsanız Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizden bahsediyor. Diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık. Ve onların hepsine dedik ki sizden hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ettiniz mi? Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz, dilimizde de ikrar ettik. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor Allah Teala. Ben de sizinle beraber şahitler benim. Diyorlar ki bu söz konusu olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala diyor ki biz o gün bütün Resulleri topladık. Pardon, bütün Nebileri topladık diyor. Bir, arkasından da diyor ki onların hepsine birden onlardan misak almak üzere bu sözleri söyledik diyor. İki, bu da yetmez. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz o gün nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti İbrahim'den de aldık, Hazreti İshak'tan da aldık ama senden de misak aldık diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Oradaki nebilerden son nebi olarak bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulün, Allah'ın Resulünün son nebiden sonra geleceğine dair kesin bir işaret veriyor Allah Teala. Yoksa bir itirazınız mı var? Eğer itirazınız varsa bir sonraki ayet-i kerimeyi de okuyun da kulağınıza küpe yapın. Bu noktadan sonra diyor Allah Teala, bu açıklama yapıldıktan sonra kim o Resul'den yüz çevirirse onlar fasıklardır diyor. Acaba anladınız mı sözlerimizin ne manaya geldiğini? Sadece Kur'an-ı Kerim'in burasında değil, Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimelerinde de Allah Teala bizden bahsediyor. Diyor ki, Habibim, o günlere bak ki gökyüzünü bir duman kaplamış olacak. Kapladı mı duman? Kapladı mı gökyüzünü duman? Irak ordusu işgal ettiği kuvvetten çekilirken rafineleri ateşe vermedi mi? Günlerce gökyüzünü geceyle gündüzü ayırt edemeyecek kadar kuvvetli bir duman kaplamadı mı?
İşte bu kıyamete yakın devirdeki duhan olayıdır. Onlar diyecekler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Sadece Kuveyt halkına değil, bütün İslam alemine sesleniyor Allah Teala. Azap dediği şu insanlar karşısında duyduğumuz küçüklük hissi. İslam alemine bakın, dünyanın hakim olan İslam hangi noktaya gelmiş? Sizin ülkemize, bizim ülkemize bakın, Osmanlı'ya bakın. Dünyanın hakim olan Osmanlı'dan geriye kalan enkaza bakın. Bugün dünya üzerinde adı sen olmayan bir ülke olup çıkmışız. Kimsenin umurunda değiliz. Hani Nizam-ı Alem'de Osmanlı? Ve sonucu ulaşıyorum. Geri kalanına dikkat edin. Diyor ki Allah Teala, onlara ap açık bir Resulümüz geldi de ona dediler. Demediler mi? O akşamki televizyon yayınını dinlemediniz mi? Allah'ın aramızdan belki de bu sebeple aniden aldığı Profesör Ayhan Sonbar bizim için delidir demedi mi? Bizim için eğer şu anda bir savcı onun aklında bir tehkif müzekkeri zikkeyse bir zaman onu alıp deliler evine kapatır ve onu burada ölene kadar muhafaza ederiz demedi mi? Ve kitleleri bizim aleyhimizde bizim deli olduğumuza dair bir yoruma tabi tutmadı mı? Oysa ki biz adli tıptan Türkiye üzerinde reddi mümkün olmayan en büyük kurum. Tam akıllı olduğumuza, cezai ehliyete tam sahip olduğumuza dair onların huzurunda 13 tane profesörden rapor almadık mı? Öyleyse reddedilmesi mümkün olmayan bir makam, Türkiye'deki en büyük makam bizim akıllı olduğumuzu söylüyor. Ayhan Sonbaracı tek başına çıkmış oraya, sen delisin diyor bize. Ve de kararlı, bizi delilerin arasını kapatacak adam. Ama ona müsaade etmedi Allah Teala. Onu aldı, başka bir tarafa götürdü. Sadece bir konudan bahsettim, bitmedi, durun dinleyin bakalım. Bitmedi. Hüseyin Hatemi ne yaptı? Bizim şeytandan ilham aldığımızı, şeytan tarafından öğretilmiş bir kişi olduğumuzu anlatmaya çalıştı. Ve bir tarafta iki tane profesör, bir tane de sık sık televizyona çıkan bir din adamı var. Ve bizim Ceviz Oğlu Ceviz de orada. Ve oradaki insanlar aç bile onlara inandılar. Şimdi ayetin sonunu dinleyin bakalım. Ona öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve deli dediler. Ve ondan yüz çevirdiler. İşte sizler onlarsınız, bizden yüz çevirenler. Şu anda fasık durumundasınız. Kendinize yazık etmediğinize emin misiniz? Durun bakalım, daha konunun başındayız. Bugün size sadece bir tek konudan bahsetmek istiyorum. Bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Sonuçlara gideceğiz şimdi beraberce. Dilemeyenin ne olduğunu gördük. Allah Teala hiçbirinizin itiraz etmesine mümkün olmayan bir açıdan açıkça Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cehenneme gideceğini söylüyor. Sakın oradaki yercüğüne kelimesinin bunun dışında manalarda ifade ettiğini söyleyerek kendi kendinizi tuzağa atmayın. Çünkü başka ayetler de var. İşte Ankebut suresi 5 ve 6. ayet 20'ler. Aynı kelime, yercu kelimesi. Femen kânû yercu likâ allâhe fe inne ecelallâhi le'ak buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün muhakkak gelecektir. Yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, Allah Teala mutlaka bizi kendi zatına ulaştıracak. Bizim görevimiz, insanların görevi bunu dilemek. Allah da kendisini görevli kılmış öyle de,
Ve diyor kim bunu dilerse ben onları mutlaka kendi zatıma ulaştırırım. Arkasından da Allah Teala orada buyuruyor ki, açık bir şekilde orada buyuruyor ki, onlar bu hedefe ulaşmak isteyenler nefsleriyle cihat etsinler. Ve nefs tezkiyesi konumuzun ikinci bölümü. Dikkat edin, bu nefs tezkiyesi denen olay zikirsiz olmaz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesi olmadan gerçekleştirilemez. Bunlar da zikir adlı bir müesseseye bağlı. 14 yıl evvel Kur'an'da farz kılınan zikir, hem zikir kılınmış hem daimi zikir, farz kılınmış, bugün farzlar arasında mevcut değil. Ayrı bir konu, yeniden işleyeceğiz. Ama bugün bir yere kaçmanıza müsaade etmiyorum. Bugün sadece bu konuyu konuşacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek, efendiler, bunu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer iman sahibiyim diyorsanız, ki ona inanmıyoruz. Neden inanmıyoruz? Çünkü kalbinize iman yazılmadan Allah Teala sizi iman sahibi kabul etmiyor. Müsaadeniz de o kabul etmiyorsa biz de kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyoruz? Açın Kur'an-ı Kerim'de Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesini. Bakın. Biz mümin olmadınız çünkü kalbinizde iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki mühür açıp da kalbinin içine inanı yağmadı diyor Allah-u Teala. Bu da konu. Ben de bir gün iman müessesesini işleyeceğim. Bana sahip edersiniz. O zaman göreceksiniz ki ve mümin olmayı sadece Allah'a inanmak ve altı tane bununla birlikte altı tane yine şartına bağlısınız. Biliyorsunuz buna inanıyoruz ve müminiz. Hayır değilsiniz. Yedi tane iman sahibi kalbinizde oluşmadıkça, üç tane vasıf şartı sizde oluşmadıkça, yedi tane kalp şartı sizde oluşmadıkça, ki bunlardan ikisi mürşide ulaşmadan gerçekleşemez, kalbin mührünün açılması ve kalbinin içine imanın yazılması, mühür yaşamış olan 130 senelik bir hayatın sahibi. Osmanlı harcasında birçok fetihleri var. Onun torunlarından biri olmakla, bir Osmanlı olmakla her zaman şeref duyduk. Bu şerefi de ömrümüz oldukça unutmayız. Herkese de rahat rahat söyleriz. Biz yeni Osmanlılarız. Ve Osmanlı olmakla şeref duyarız. Osmanlı'nın yükselme devresinde bizim atamız olan Evrenos Bey'in de büyük ölçüde payı olduğu konusundayız. Ve onun fetihlerini de ayrıca iftihar ederiz. Soyadımız mahkemede tescil ettirilmiş bir soyadıdır Evrenosoğlu. Sadece onun soyundan olanlara verilir. Hem denizdeki dergahımızda, hem burada, her yerde bizim şeceremiz var. Evrenosoğlu'dan bu tarafa kimler gelmişse o şecerenin içinde hepsi yer alır. Evvela hanımlar da yer almıştır şecerede. Ama çoğalınca insanlar, yalnız erkeklerin yer aldığı, sona doğru yaklaşıyoruz. Ve bir hayli evvelden beri de Peygamber sülalesinden bir hanımın bizim aileye girmesi söz konusu. Ve bu sebeple şerif adını almışız. Yani Hazreti Hasan ve Hüseyin'in soyundan olanlar bir kısmı Seyit adını alırlar, bir kısmı şerif adını alırlar. Biz Hazreti Hasan soyundanın şerif adını almışız. Öyleyse mihir kelimesi nereden geliyor? Mihir kelimesini bize Allah Teala soyadı olarak verdi. Ve açıklıyorum, Mey kelimesi, Mehdi kelimesinin birinci harfidir. İ kelimesi, imam kelimesinin birinci harfidir. Ha kelimesi, halife kelimesinin birinci harfidir. Re kelimesi, Re harfi,
Resul kelimesinin birinci harfidir. Ve Rabbimizin bu ihsanında bu kainattaki en büyük şerefin sahibi olduğumuza inanıyoruz. Bu konuda da kimseden çekinmeyiz. Bizim o olup olmadığımızı anlamak isteyenlerin yolu açıktır Allah-u Teala'ya hacet namazını kılarak kim olduğumuzu sorarlar. Yetmezse gelirler, kardeşlerimiz de Kur'an-ı Kerim'in üzerine ellerini koyarlar ve yemin ederler. Orada yüzlerce kardeşimiz sizinle bu yemini yapmak üzere hazırdırlar. Biz de burada hazırız. Biliyorsunuz o geceki konuşmada hani son yaptığımız televizyon konuşması Cevizoğlu Ceviz de konuyu idare ediyordu. O gece hangi kanal olduğunu bile unuttum. O gece biz Yaşar Nuri Öztürk'e 3 defa teklifte bulunduk. Unutmayın, tam 3 defa. İşte dedik Kur'an-ı Kerim burada. Sen iddia ediyorsun ki bu kitabı biz kendimiz yazmışız. Biz de söylüyoruz ki hayır, bunu bize Allah yazdırdı. Koyalım elimizi, Allah'ın lanetinin yalan söyleyenin üzerine olmasını dileyelim Allah'tan dedik. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi çünkü böyle söylüyor. Gördünüz ki Yaşar Nuri Öztürk 3 defa tekrar etmemize rağmen bu yemini gerçekleştiremedi. Hüseyin Hatemi oradan vallahi de billahi de tallahi de diye kendi kendine yeminler etti. O yeminler değil konumuz. Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basmak ve Allah'ın lanetinin yalan söyleyenin üzerine olduğunu ispat etmek. Korktu. Çünkü çok yakın arkadaşı olan Ercüment Özkan bu sebepten bu dünyadan ayrıldı. Ondan evvel Mehmet Erol diye birisi bu dünyadan ayrıldı. Ondan sonra hepiniz biliyorsunuz Yıldırım Çavlı ayrıldı. Arkasından iki tane kameraman birbirini takip ederek bu dünyadan ayrıldılar. Efendiler, bunlar sebepsiz olaylar değildir. Biliniz ki biz hiç kimseyi Allah'a şikayet etmeyiz.

siz de bize aklınıza gelen hangi kötülüğü yaparsanız yapın, sizi de şikayet etmeyin. Hep Allah-u Teala dediniz ki, Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlardı. Ama bir gün öğrenirseniz, size söylüyorum ey Denizli'nin din adamları, öğrenirseniz hakikati bizden yana olacaksınız. Bizim saflarımızda olacaksınız. Çünkü biz Allah'ın safındayız. Ve gelecekte başka dinlerdeki insanlardan da bize insanların ulaştığını göreceksiniz. Allah'a teslim olmak için. Şeytan bütün kitapları değiştirmeyi başarmış Kur'an-ı Kerim hariç. Ama orada da teslim kelimesinin geçtiği ayetlerin çoğu yerinde duruyor. Tevrat'ta da yerinde duruyor, İncil'de de yerinde duruyor. Bunun manasını biliyor musunuz? Üçüncü Cihan Harbi'nin kaburgasını teşkil edecek olan, iskeletini teşkil edecek olan orduların temelinde sadece bugünkü İslam alemi yok. İslam aleminin dışındaki inananlar da Allah'a teslim olmak için aynı bayrağın altında savaş verecekler. Allah

devam edip nihayetlendirmek istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da o kişiyi kendisine ulaştırmayı dilemesi demektir. Son ifade ettiğim şey neydi? Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَلَّذ۪ينَ ve onlar değil mi? يَزُنُّونَ yakin hasılarak inanırlar ki اَنَّهُمْ muhakkak ki enne muhakkak ki hüm onlar mülaki Rabbühüm Rablerine mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ennehum ve onlar muhakkak ki ileyhi ona Allah'a raciun rücu edeceklerdir. Ruhlarını ölümden sonra Azrail aleyhisselam Allah-u Teala'ya tekrar ulaştıracaktır. Öyle değil mi efendiler? Sualine cevap verin bakalım. Bir defa da ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim iki defa diyor. Bir ölmeden evvel siz ruhunuzu alamlaştıracaksınız. İki ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tekrar ulaştıracak. Çünkü o ruh Allah'tan gelip başınızın üzerine tekrar yerleşecek. Azrail Aleyhisselam vazifesini yapsın diye. Ve Azrail Aleyhisselam ruhunuzu alıp bir defa daha Allah'a ulaştıracak. Eğer siz daha evvel hidayete ermişseniz. Hidayet kelimesine falan şimdi girmek istemiyorum. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dileyenler ne olur? Dileyenler görüyorsunuz ki mutlaka Allah. Muhakkak ki biz lillahi Allah içiniz. Allah için yapıldık. Ve inna ve muhakkak ki biz ileyhine ve ruhun rücu edeceğiz. Bir olacak. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'laştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerime bunun hidayet olduğunu açıklamaya kavuşuyor, kavuşturuyor. Muhakkak ki hidayete erenler onlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştıranlar onlardır. Allah onlara Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz ki televizyonumuz sık sık telefon kesintileriyle kapanıyor. Sonradan yeniden açılıyor. Ve ne kadar süre kapanmışsa o kadar değil. Mutlaka ondan daha fazla sizinle beraber olmak istiyoruz. Nitekim şu anda 1 saat 15 dakikadır sizinle beraberiz. Kapanan devreleri toplasanız 5 dakika etmez. Ama benim sözüm daha bitmedi. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi ait olduğu yere oturtun. Allah'a ulaşmayı demek ki kim dilerse görüyoruz ki hem Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi hem Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri hem Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri kesin bir ne ulaşıcı ayetlerinde bir daha da çevrilir. İşte Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوْهُونَ بِعَفْضَاهِ اَلَّذ۪ينَ onlar yufune ifadeler yerine getirirler. Allah'ı Allah ile olan ahdlerini, yani hem yeminlerini, hem misaklerini, hem ahdlerini. Bunların üçüne birden Allah ile olan ahd diyor Kur'an-ı Kerim. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve لَا يَنْكُدُونَ onlar adetmeler bozmazlar. El-Misak, Misaki Allah'a verdikleri Misaki bozmazlar. Misak ne ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Şimdi geliyoruz ondan sonraki ayet-i kerimeye, 21'e. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl edenler ulaştırırlar. Ma şeyi emrallahi Allah'ın emrettiği

0: Dihi ona, Allah'a en yusene vasıl olmasını. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab. Ve cehennemden, kötü hesaptan korkarlar. Ve yuhafune, korkarlar. Su'e, kötü, su, kötü el hisab, hesaptan. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu sahipleridir. وَالَّذ۪ينَ صَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَالْتَرَبِّهُمْ Ve onlar Allah'ın zatını sabırla talep edenlerdir. Allah'tan dileyenlerdir. Öyleyse kimmiş Allah'a ruhlarını ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Yoksa bir itiraz olan mı var? Öyleyse bakınız, size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlattık. Bir saatten daha uzun süre. Bu kadar ayet-i kerimeden bahsettik. Bir tek ayet-i kerime hakkında bir itirazınız varsa görmek istiyorum, işitmek istiyorum sizden. Siz ki alim geçiniyorsunuz. Bu insanlara kendinizi alimiz diye yutturuyorsunuz. Öyleyse sizin söylediğinizi söylemiyoruz. Tam aksini söylüyoruz. Ve siz bizim söylediklerimizin doğru olmadığını iddia ediyorsunuz her zaman. Hadi bakalım, hadi bir meydan. Eğer sözlerimiz doğru değilse, işte bizim televizyonumuz. İşte istediğiniz televizyonlara, onlara gidin. Karşımıza başka televizyonlardan çıkın, ama çıkın. Korkmayın. Bize bunları kitap öğretmedi. Allah öğretti. O kitaplarda eğer Allah'larınızı diyoruz ki barışmayı gelinim bırak. Ben rikaya ulaştıracağım ve ben sizi cennetime ulaştıracağım. Öyleyse bir insan kulaklarındaki batra alınmışsa, kalbindeki ekinet alınmışsa, Hicab-ı Resulam-ı Müse'yi Yaşat makamıyla arasından o kişinin gideceği yer cennet değil midir? Onu söylemiyor mu Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri demin söyledik. Cehenneme ulaştıkları zaman kafirler, kulaklarındaki batrağa duranlar, kalplerindeki ekinet duranlar, onlar yüzleri sürtünerek cehennemden içeri girenler. Kıyamet gününden bahsediyorum. O gün cennete girecek olanlar cehennemin kapısından içeri uçarak girenler. Ama cehennemde kalınacak olanlar sürtünerek girenler. Çünkü cehennemin kapıları bu standartlar üzerine revize edilmiştir. Bu standartlar üzerine programlanmıştır. Kulaklarında kimin matrağı varsa cehennemin kapılarını net olarak bilirler. Kimin kalbinde ikinlet varsa onlara yabancı değildir. Ve kapılar açılmaz. Kapıların dağ altından sürtünerek cehenneme girmeleri asıldır. Sonra ne olur? Sonra cehennem meclisleri onlara söyleyeceklerini söylerler. Derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi size düşünüyorum. Bu dini bildiğinizi iddia edenler. Orada cehennemde size bu sual sorulacak. Ve onlara diyebilir misiniz? Hayır söylemediler. Hayır gelmediler. İşte karşınızdayız. Size söylüyoruz. Cehenneme gideceksiniz. Çünkü Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği bütün kolaylıklardan hiçbirinden haberdar değilsiniz. O zaman haberdar olduğunuz için size hep bugün sadece ve söylediler mi deyince evet söylediler derler. Aksini kim iddia edebilir ki? O gün hayatınızdan orada gözünüzün önünde. Her şey belli. Bizim bunlara yüzlerce defa, binlerce defa belli. Eğer şöyle söylüyorlar, eğer biz onların söylediklerini içseydik, yani ulaklarımızdaki vaka alısaydı, onların söylediklerini akıl edetseydik, yani nefsimizin kalbinde ekmek alısaydı, yerine ifat olunsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Bu suallerden sonra cehennemin görülmesi tamamlanmıştır. Cennete gidecek olanların hepsi cehennemin kapılarından uçarak dışarı çıkarlar. Cehennemde kalacak olanlar da çıkmak isterler. Ama kapılar onları bırakmaz. Kulaklarında vaka olan, kalbinde ekinnet olan hiç kimse cehennemin kapısından dışarıya çıkamaz. Bu yetkinin sahibi hiçbir zaman olamaz. Öyleyse hepiniz bu sualle orada karşılaşacaksınız. Haşr meydanında da biz sizinle muhatap olacağız. Ve size o aldattığınız halk orada bir defa daha hesap soracak. Bizi nasıl aldattınız? Allah'ın hakikatleri bize söylendiği halde bizi onlara dost değil düşman yapmaya çalıştınız. Şeytanla işbirliği yaptınız. Demeyecekler mi zannediyorsunuz o gün size? Bu hepinizin kulağına küpe olsun. Evvela kendi kendinize şunu itiraf edin ki Kur'an'ı bilmiyorsunuz. O öğrendiğiniz kitapları ne kadar derinliğine öğrenirseniz öğrenin, buradaki binlerce sayfayı ezbere bildiğinizi düşünüyorum. Öyle olsun gene kurtulamazsınız. Çünkü orada sizi şifaya kavuşturacak olan ilaç mevcut değil. O ilacın sahibi Allah'tır. Ve Allah o ilacı Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve sizin aranızda yüzlerce hafız var. Kur'an-ı Kerim hafızı. Onlar da bilmiyorlar.
1: Allah'ın zikri hatta daimi zikri farz kıldığını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle gösterdiniz. Ve zikrin en önemli ibadet olduğunu gösterdiniz. Şimdi mütezekkir ve mütefekkir diye iki kavram var Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mütefekkir yani fikir ehlini insanlarımız biliyor. Yalnız mütezekkir zikir konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için mütezekkir konusunda yerli yerine oturmuş bilgiye sahip değildir. İnşallah bize bu sohbetimizde mütezekkir ve mütefekkir farkını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Eyvallah.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mütefekkirden de mütezekkirden de bahsediyor. Tefekkür etmez misiniz diye soruyor. Tezekkür etmez misiniz diye soruyor. Sahabeden bahsettiği zaman sahabenin daimi zikir ehli olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için diyor ki onlar sözün en güzelini dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar diyor ulul elbaptır diyor. Yani lüplerin sahipleridir diyor. Lüp Allah'ın gizli bilgi hazineleri. Ulul de sahipleri demek. Allah'ın gizli ilminin sahipleri. Herkesin ulaşamayacağı bir ilmin sahipleri. O zaman bu ilmin muhtevasına baktığımız zaman bunun irfan olduğunu görüyoruz. İlmin ötesinde bir olayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde insanların kolay kolay zikir barajını aşamadıklarını görüyoruz. 14 asır sonra şeytanın insanlara ulaştırabildiği, onları kıskıvrak yakaladığı belki en büyük tuzak insanları iblisin zikirden vazgeçirebilmiş olmasıdır. Zikir müessesesi diğer kavramların arasında yeterli boyutta ne yazık ki yer almış değil. Zikir Allah-u Teala'nın farz emridir. Daimi zikir de farz emridir. Müzzemmil 8'de Allah-u Teala vezkür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Feskür Allah'a kıyamen kuvuden ve ala cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayakta olmak, oturur halde olmak ve yatıyor halde olmak. Üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi, yani 24 saatin her saniyesini zikirle geçirmemizi istiyor. Sahabeye baktığımız zaman onların ullelbab olduğunu görüyoruz. Ve ullelbabın amel açısından mahiyetini Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde anlatıyor Allah-u Teala. Diyor ki, li ulul elbab yeskürallâhe kıyamet ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Ve daimi zikrin sahibi olmanın insana verebileceği en üstün standartlara ulaştılar. Bunlar normal insan standartları değildir. Bunlar fiziğin ötesini temsil eden bir özelliği ihata ediyorlar. İşte irfan müessesesinin varlığı, ilmin aşılması ve kişinin ilmen yakin kademesinden aynen yakin kademesine gelebilmesi daimi zikre ulaşmasıyla mümkün. İşte Allah-u Teala üç yakin kademesi veriyor. İlmen yakin, aynen yakin, hakkul yakin. Nedir ilmen yakin? İlimde yakin hasıl etmek. Ne yapar? İnsanoğlunun kalp gözünün kalp kulağının açılması gerekli değil. Kitaplardan okur. Konunun hangi konuyu öğrenmek istiyorsan öğretmenine ulaşır. Onun üniversitesine gider. Şu dünya üzerinde ilim adına alınması lazım gelen dersleri alır ve ilmin sahibi olur. Ulul ilimden birisi olur. Ama ulul örften birisi olamaz. Örfün, irfanın sahibi olmak başka bir olayı gerektirir. Bu olay daimi zikirdir.
bir insan daim zikre ulaşmadığı sürece bu hedefe ulaşması da söz konusu değil. Daimi zikir kişiyi irfanın sahibi yapar, daimi zikir kişiyi hüküm sahibi yapar. Yani hükmün sahibi olan kişinin sahip olduğu ilme hikmet denir. Hikmetin sahibi yapar. Hikmet üç ayrı duvardan oluşan bir piramittir. Birinci duvarı hayır duvarıdır. O kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için kişinin bütün fiilleri sadece hayırlardan oluşur. Ve sadece hayır işleyen bir işleme tabi tutar kişi kendisini. Yani nefsinde afetler olmadığı cihetle onun bütün fiilleri sadece ruhunun tavsiyelerine uyarak vücuda getirdiği fiillerdir ve devamlı hayrı oluşturur. İkinci duvarı hikmetin hüküm sahibi olmaktır. Burada durun. Burada ilmin derinlerine girmek var ve irfanın derinlerine girmek var. Allah-u Teala kalp gözünü daha insan tasavvufa girerken de açabilir. Hatta tasavvufa girmeden evvel daha o kişiye devamlı mürşidini göstererek Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü tasavvufa girmeden de açabilir. Bu onun hikmet sahibi olması demek değildir. Hikmetin sahibi olabilmesi için hükmün sahibi olması lazım. 28 basamağın her biri hakkında hüküm sahibi olmak söz konusu. İşte bu hükmün sahibi olmak ancak zemin katı görerek, 7 tane gök katını görerek ve 7 gök katının ötesini ve Allah'ı görerek gerçekleşir. Öyleyse hüküm sahibi olmanın bir silahı olmalı. İşte bu silahın adı zikirdir ve kimdir hikmetin sahibi? Hikmetin sahibi mütezekkirdir. Öyleyse duvarın adı ne? Tezekkür duvarı. Daimi zikrin sahibi olmanın duvarını söylüyor Allah-u Teala hepimize. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman konunun en güzel standartlarda işlendiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki mütezekkir olmak, tezekkür duvarının sahibi olmak demek, hikmet sahibi olmak demek. Allah-u Teala ne diyor? Allah hikmeti sahip olmasını dilediklerine verir. Yani iştiyaki onu götürebilecek olanlara verir. Çünkü Allah-u Teala'nın bir başka ayeti kerimesi, hiç kimseye taşıyamayacağı yük yüklemeyiz demek. Allah-u Teala böyle diyorsa, evvela kişiyi o yükü taşıyabilecek seviyeye getirir ve ondan sonra onu hikmetin sahibi kılar. Öyleyse onu Allah-u Teala'nın o seviyeye ulaştırabilmesi, onun muhtevası içinde gerçekleşen bir olgudur. Yani kişi o yükü taşımayı istemeli. Onun üzerine Allah-u Teala onu daimi zikir yükünü taşıyabilecek olan bir üst seviyeye ulaştırır. Bu onun iştiyakinin üst seviye olmasından kaynaklanan bir olaydır. Kişi daha çok yük taşımayı iç dünyasından talep eder Allah-u Teala'ya. Ve talep mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu adım adım daimi zikre ulaştırır. Bir başka ifadeyle kişinin daimi zikir sahibi olabilmesi için daimi zikre talip olması lazım. Talip olması da ben daimi zikri istiyorum demekle olmaz. Gerçekten onu elde etmek için verilmesi lazım gelen her şeyi Allah'a vermeye hazır mı kul? Sadece hazır olduğu takdirde gerçekleşen bir olgunun muhtevasına bakacağız şimdi. Bu olgu tezekkürdür. Tezekkür sadece daimi zikrin sahiplerine Allah'ın verdiği bir yetkidir. Tezekkür etme yetkisi. Tezekkür etmek sadece ehli tezekkür için geçerlidir. Ehli zikir için geçerlidir. Öyleyse nedir ehli zikir? Ehli zikir daimi zikrin sahibi olmaktır. Ehli tezekkür olmaktır. Zikir konunun çıkış merdivenidir. Tezekkürse
sonunda ulaşılacak olan mükafatın adıdır. Öyleyse zikir merdiveniyle tezekkür noktasına ulaşırsınız. Tezekkürde artık ehli zikirsiniz. Tezekkürün sahibi kılınırsınız. Ne demek istiyoruz? Burada ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki farkın ortaya konulması gerekiyor. Ehli tefekkür fikir ehlidir. Herkes fikir ehlidir. İlminin derinliğine göre seviye yükselir. Ama bir yere kadar yükselir. İnsanın aklının hudutlarının ulaşabileceği bir noktaya kadar yükselir. Onun ötesinde Allah'tan yardım alamaz o kişi. Ama ehli tezekkür öyle değildir. O düşüncelerinin kendisine açık olmayan noktasına ulaştığı zaman ve çaresiz kaldığı zaman, davetesi hakkında bir fikrin sahibi olmadığı zaman Allah onun ufkunu açar, ona daha üst seviye bilgiyi de öğretir. Ve o bilgi üzerinde düşünmesini sağlar. O zaman ehli tefekkürün ulaşabileceği ufkun çok da ötesinin sahibidir ehli tezekkür ve ufuk sonsuzdur. Neden? Çünkü Allah Teala'nın yeniden açtığı ufkun sonuna ulaşan ehli tezekkür için durmak yoktur. Çözüm bulamadığı noktada Allah Teala'ya müracaat edecektir. Allah Teala onun ulaşabildiği son noktanın ötesini de açacaktır. Yeni bir ufkun açılmasıyla ehli tezekkür yeni bir ufkun kendisine getirdiği yeni verileri de düşünce platformunun içine katacaktır. Ve böylece devamlı ufku genişleyen bu kişi en güzele, en güzele, en güzele doğru gidecektir. Öyleyse dizaynın bütününde hep aynı şeyi görüyoruz. Ufkun açılması, açılması, açılması. Ufkun açılmasında iki kişi var. Allah ve ehli tezekkür. Ehli tefekkür için bir kişi var. Sadece kendi düşüncesi ve o düşüncenin ulaşabildiği alan. Öyleyse ne diyor Allah Teala ehli zikir için, ehli tezekkür için? Enbiya suresi 7. ayet-i kerime. Fes'elu ehlel zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız ehle zikre sorun. Zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehli bilmeyenlerin bildiğini mi bilir? Hayır, Allah'ın muradı o değil. Onların her şeyi bildiğini ima etmek değil. Tam aksine her şeyi bilmediklerini ama her an Allah'a sormak imkanının, yani her şeyi bilmeyen bu seviyeye ulaşmış bir kişinin her şeyi bilene ve ondan cevap alma imkanına sahip olduğunu belirten bir ayet-i kerime. Feselu ehlel zikri in kuntum la ta'lemun. Vaktiyle İstanbul'da bir müftü yardımcısıyla konuşuyoruz. Adı Abdülaziz Bayındır. Hala öyle olduğunu zannediyorum. Kendisine bundan bahsettik. Bize diyor ki işte orada geçen ehl-i zikir benim diyor. Niçin dedik sensin? E diyor, çünkü ben Kur'an-ı Kerim okurum, başka kitapları okurum. Bilirim. Zikrin de asıl manası okumaktır zaten diyor. Aslında hatırlamak anlamına geliyor zikir. Tekrar etmek anlamına geliyor. Ama öyle söylüyor o. E diyor, ben çok kitap okuduğum için çok tezekkür ediyorum. Bunun gerçekten ehliyim. Ona uzun uzun anlatmıştık o zaman. Ama bu anlatımda bir başka dostumuz mevcut değildi. Mevcut olsaydı eğer, ona mutlaka bütün anlatılanlar, referanslar, tam 12'den vuruyor, sen boşuna konuşuyorsun derdi. Ama o olmadığı için, bütün gayretlerimize rağmen, bu müftü yardımcısı kardeşimize, Kur'an-ı Kerim hakikatlerini kabul ettirmek o zaman mümkün olmadı. Belki bir gün bu kaset geçerlerine de dinler. Biliyorsunuz Yunus Emre'den 100 yıllar sonra bir kitap ehli ya da diyelim ki
Kütüb-i Sitte'nin Kur'an'dan daha kıymetli olduğuna inanmış olan birisi. Kimdi, adı neydi? Molla Kasım. Bir molla geliyor, Yunus'un şiirlerini birer birer tetkik ediyor. Hangisi şeriata uygun, hangisi değil. Şeriata uygun olmayanların hepsini ya yakmış ya suya atmış. Ve de bir şiir geçiyor eline. Yunus diyor ki, bir Molla Kasım gelir diyor, seni hesaba çeker. Molla Kasım'dan yüzyıllarca önce Yunus bunu yazmış. Bir Molla Kasım gelir, seni hesaba çeker diyor. Ve Yunus'un şiirlerinden bir tanesi. İskender seyredip alemi gezdi, sonunda Süleyman'ın tahtını bozdu diyor. Bir şeyler demek istemiş herhalde gelecek zamana ait. Bakalım Allah-u Teala ne gösterir. İşte tıpkı onun gibi bir olay. Bir Allah-u Teala'nın ledun ilmi var, gizli ilmi var, bir de açık ilmi var. Açık ilmin sahipleri hiçbir zaman ehli tezekkür olamazlar ve mütezekkir olamazlar. Ama onlar iddia ederler kendilerinin de mütezekkir olduğunu, ehli zikir olduğunu. Şimdi Allah-u Teala ne söylüyor acaba? Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Her an Allah-u Teala ile konuşurlar. Eğer onlara bir sual sorarsanız, onların bunun cevabını bilmesine gerek yok. Allah'tan sormak gibi bir yetkileri var. Ve hemen Allah-u Teala'ya ulaştırırlar. Allah-u Teala lütfedip cevap verirse, cevabı bekleyene ulaştırırlar. Derler ki, bu sualin cevabı bu. Ve Allah-u Teala'dan geldiği için cevap, ehl-i zikrin görevini yapmış olması söz konusudur. Onun görevi, suali soranla Allah arasında bir aracılık müessesesinin sahibi olmaktır. Onun talebini o kişi de Allah-u Teala'ya ulaştırıyor. Allah ona cevap veriyor ama o kişinin kalp gözü kapalı. Kalp kulağı da kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemiyor. Öyleyse ehli tezekkürün ehli tefekkürden farkı ne? Kalp kulaklarının açık olması ve Allah-u Teala'dan suallerine karşı bütün cevapları alabilmeleri. Bazen Allah-u Teala der ki, şimdi değil. Ama bu gece teheccüde sor bana bunu. Neden öyle yapar? Hikmetinden sorulmaz. Belki o an o kişinin bu cevabı almaması gerektiği için. Ama sonunda mutlaka cevabı verir. Bazen küçücük bir kısıtlama koyar. Bunu bil ama ona söyleme. Bu da geçerli. Henüz o kişi o sualin gerçek cevabına layık değil. Öyleyse bu ehli tezekkürün muhtevasına baktığınız zaman başkalarının sorduğu sualleri Allah'a ulaştırmak ve Allah-u Teala'dan geçerli cevabı alıp o kişiye ulaştırmak, eğer Allah-u Teala cevabı lütfetmişse. Bu olay her zaman geçerlidir. Allah-u Teala'nın indinde olayların değerlendirilmesi başka, bizim sevgili alimlerimizin fikir dağarcıklarında olayların değerlendirilmesi gene başka. İşte konulardan bir tanesi. Kimler acaba Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edebilir? Bizim alimlere bir soralım. Kimler tezekkür edebilir? Arapçayı ana dili gibi bilmek birinci şart. Arapçanın gramerine bir hakkın vakıf olmak ikinci şart. Kelam bilmek üçüncü şart. Akaid bilmek dördüncü şart. Ne kadar dine ait ilim varsa hepsini bilmek beşinci şart. Kütüb-i Sitte hakkında tam malumat sahibi olmak altıncı şart. Ve bilmem kaç yüz tane hadis bilmek yedinci şart.
Bu şartların hepsinin sahibi olursanız eğer, ehl-i lütuf buyurup sizi Kur'an-ı Kerim'i tezekkür etmeye ehil görebilirler. Ama aslında böyle bir dizaynda meseleye dikkatle bakın. Ne göreceksiniz acaba? Bunlara hiç uymayan bir tarif göreceksiniz Kur'an-ı Kerim'de. İşte Âl-i İmrân Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bizim ayetlerimiz mütecabi ayetlerdir ve muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabi ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar insanların arasını açmak için bu ayetleri, Kur'an-ı Kerim ayetlerini, müteşabi ayetleri diledikleri istikamette yorumlayarak insanların arasına nifak sokmaya çalışırlar diyor Allah-u Teala. İlimde derinleşmiş olan rasihuna, rüsuh sahiplerine gelince diyor. Onlar derler ki ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki müteşabi ayetler de Allah'ın katındandır. Muhkem ayetler de Allah-u Teala'nın katındandır. Ama rüsuh sahipleri de müteşabi ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah-u Teala. İlla ulul elvab diyor. Sadece ulul elvab tezekkür edebilir. Kimdir ulul elvab? Lügat manasından hareket ederseniz ulul sahipleri demek. Elvab da lübler demek. Lübün çoğulu elvab kelimesi. Ve lüb Allah'ın fiziğin ötesindeki başka alemlere ait olan genel bilgileri. Bunlar tabi bu alemin standartlarında sır hüviyetinde. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın ilim sıfatı var ama irfan sıfatı yok. İnsanlarda hem ilim sıfatı var hem irfan sıfatı var. Neden acaba? Çünkü Allah-u Teala'nın ilim sıfatı irfan sıfatında kaplar. Ne demek istiyoruz? Biz insanlar bu dünyada doğarız. Belli bir şuurla doğarız. Bu şuur, şu fizik vücudumuzun zahiri aleme ait olan kapsadıklarını ihata eder sadece, o kadar. Onun ötesine taşamaz. Şu zahiri alemde neye sahipsek, işte sahip olduğumuz o kadardır. Ne kadar dersiniz? Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan negatif dalga boylarının, yani eksi sonsuz kilometreler boyundan başlayan ve bir milimin trilyonda birine kadar inen dalga boylarından hiçbirini biz insanlar algılayamayız. Negatif dalga boylarından. Sıfırın hemen biraz ötesinden başlayıp da artı sonsuza kadar giden dalga boylarından da sadece 5 milimle 11 milimin arasındaki 6 milimlik bir safhadaki, sonsuzdan sadece 6 milim dalga boylarını renk olarak, ışık olarak ve ses olarak idrak etmek imkanının sahibi kılınmışız. Bu varlığa dikkatle bakın. İnsan bu. Yani Allah'ın kainatta en çok değerli kıldığı, kainatı uğruna yarattığı varlık, bu kainatı Allah'ın uğruna yarattığı varlığın muhtevasına bakın. Sonsuzda 6 milim. Yarım santimden 1 milim fazla. İşte onun sonsuz ilminin yanında bizim ulaşabildiğimiz, fizik vücudumuzun algılayabildiği sistem bu kadar. Peki bunun ötesine, fiziğin ötesine, işte ne zaman kalp gözünüz açılırsa Allah-u Teala size bu zemin katın manevi kesimini de gösterir. Ulul elbab makamının sahibisiniz, daimi zikrin sahibi olmuşsunuz.
eğil kılınmışsınız Allah Teala tarafından, kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmış ve size zemin katın sırlarını gösteriyor. Sonra ulu'l-elbab kademesini açarsınız. Ne zaman? Hemen arkasından açarsınız. Niçin? Çünkü nefsinizin kalbindeki bütün afetler zaten %9 kalmıştır. Daimi zikre ulaştığınız andan itibaren artık sonsuz zikrin sahibi olduğunuz için kalbinizin şeytani ilimlere açılan, zulmani ilme açılan, alttaki kapısı, karanlıklaştırılan kapısı daima kapalı kalacaktır. Mühür oraya indirilmiştir. Rahmet fazla selavat altındaki ismindeki 3 grup nurun baskısı sonsuza kadar devam edecektir. Hiçbir zaman zulmani kapının açılması, kalbinize karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir. Aslında doğrusunu isterseniz ulu'l-elbabla ihlas kademesinin arası birkaç saniyedir sadece. Neden? Çünkü birkaç saniyede bu %9 karanlıkların yerine de Allah'ın nurları gelip onları dolduracaktır. Kapı açılsaydı zikrimiz bitince tekrar %9 nur, karanlık, nur diyorum karanlık, tekrar kalbimize gelip yerlerini işgal edecekti. Ama kapı açılamadığı için Allah'tan gelen bütün nurlar kalbimizi bir dolduruyor, bir daha da açılmıyor. Kapı açılmadığı için karanlıkların yeniden dolması mümkün değil. Öyleyse o andan itibaren, daimi zikre ulaştığımız andan itibaren ulu'l-elbab kademesini hemen aşıyoruz. Ve ihlas sahibi oluyoruz. Ve zemin katın standartları gösteriliyor bize. Ondan sonra ihlasın gereği olan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları ve 7. gök katının bütün 7 tane alemi. Sitret-i müntahaya kadar bütün bu sistemler bizlere bir şeyler söylüyor. Öyleyse vardığımız yerde bir olay var. 7. katın 7 tane alemi de dahil olmak üzere varlıklar aleminin tamamına vakıf olmuşuz. Neyle? Kalp gözümüzle görmüşüz. Allah Teala kalp kulağımıza gösterdiği her şeyin sırrını açıklamış. Bunlarla alakalı ayetleri yine kalp kulağımıza söylemiş ve Kur'an'dan incelemişiz. Öyleyse görerek, işiterek ve okuyarak ilmin ötesinin sahibi olmuşuz. İşte bunun adına irfan diyoruz. Ama biz ilimle doğduk insanlar. Eğer kalp gözümüz açılmasa, kalp kulağımız açılmasa ilim seviyesinin içinde kalırız. Biz insanlara göre hayatımız boyunca alim oluruz. Arif olamayız. Ne zaman ki bunlar açılır, kalp gözü ve kalp kulağı ilmin ötesine geçeriz, o zaman ilmin de irfanın da sahibi oluruz. Arif oluruz. Ya Allah Teala bizim ancak kalp kulağımız ve kalp gözümüz açılması suretiyle ulaştığımız irfanın zaten sahibi. Onun ilim adını verdiği sistem, kendisi için kullandığı alim ismi, bizim sahip olduğumuz ilmi de, bizim sahip olacağımız irfanı da beraber kapsıyor. Onun için kendisine el-arif demiyor. El-alim diyor. İşte o alim esması Allah-u Teala'nın bize göre, yaratıklara göre hem ilmi hem de irfanı kapsıyor. Şimdi işte ehli tefekkürle ehli tezekkürü birbirinden ayıran en sağlam çerçeve, en sağlam ayıraç bu ayıraçtır. Alim sadece ilim sahibidir. Yani ehli tefekkür sadece ilim sahibidir. Ehli tezekkür ilmin de sahibidir. İlmin ötesinin de, yani irfanın da sahibidir. Öyleyse ilim sahibi olmak ve irfan sahibi olmak iki ayrı dizayn ifade ediyor. İki ayrı dizaynı yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. İlim sahibi olmakla irfanın sahibi olmak. Ehli tefekkür ilmin sahibidir. Ehli tefekkür fizik standartlarda fiziğin kendisine ulaştırabileceği
vücuda kadar gidebilir. Ehli tezekkür, ilmin ötesinin de sahibidir. İlmin ötesi, yani zahiri alemin ötesi, emr alemidir. Zahiri alemin ötesi, gayb alemidir. Zahiri alemin ötesi, berzah alemidir. Bu alemlerden hiçbiri hakkında görerek ve Allah-u Teala'nın kendisine öğrettiklerine, Allah-u Teala tarafından öğretilerek bir alimin ulaşması, ehli tefekkürün ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ehli tezekkürse bu söylediğimiz hedeflerin hepsinin sahibidir. Allah tarafından oralara ulaştırılmıştır. Öyleyse muhtevalar arasında büyük bir farklılığın oluştuğunu görüyoruz. Ehli tefekkür hiçbir zaman hikmetin sahibi olamaz. Ne hayır duvarının sahibidir, neden değildir sahibi? Çünkü nefsinde afetler doludur. Her zaman günah işleyecektir. İstediği cihetle de onun hikmetin duvarlarından birini teşkil eden hayır basamağına, hayır standartına sahip olması mümkün değildir. Hayır nedir? Bize yalnız derecat kazandıran olayların adı hayırdır. Derecat kaybettiren hiçbir olay hayır değildir, şerdir. Kimdir hayrın sahibi? Daima yalnız hayrı oluşturan standartların sahibi olmaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar için söz konusu olan şey hayra ulaşmaktır. Hayra ulaştığımız zaman ehli tefekkür standartlarının dışına çıkıyoruz. Ehli tezekkür standartlarının içine giriyoruz. Peki ehli tezekkürün ismi ne? Ehli tezekkür. Ve tezekkür zaten hikmetin temel şartı. Öyleyse sadece daimi zikrin sahipleri bu ehli tezekkür standartının içindedir. Bir üçüncü standart, hüküm standardı. Eğer bu ilmi yaşayarak almamışsanız, yani fiziğin ötesi hakkındaki bilgileriniz onları görmeden oluşmuşsa ehli tezekkür olamazsınız. Ehli tefekkür olarak kalmaya mahkumsunuz. Sadece neler olduğunun başkası tarafından anlatılmak suretiyle manasına varmışsınızdır. Ama bu onları görmeniz, onları yaşamanız anlamına gelmiyor. Şimdi bunların ışığında hüküm sahibi olmanın manasına bakalım. 28 basamağın her biri hakkında hüküm sahibi olmanız demek bu. İhlas sahibi kimdir dediğimiz zaman Kur'an'daki işaretlere bakarak, Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine bakarak söylersiniz. Ve ma umiru İlla leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini pür etmiş, saf kılmış olan bu sebeple nefslerini de Allah'a teslim etmiş olan kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedeflere herkesin ulaşması. Ve dizayna baktığımız zaman bütün boyutlarıyla bir hakikati görüyoruz. İnsanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ilminin ötesine çıkmaksa biliniz ki ilmin ötesine ulaşabilenler sadece onlar ehli tezekkürdür. İşte Kur'an'ın tefsiri de aynı standartlarda gerçekleşen bir olguyu ifade eder. Yani ne demek istiyoruz?
Şunu demek istiyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in müteşabi ayetlerini sadece ulul elbab tezekkür eder demekle acaba ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Şunu demek istiyor ki eğer bizim yardımımız olmazsa diyor, hiç kimse Kur'an'ın müteşabi ayetlerine sağlam bir ilimle yaklaşamaz. Öyleyse Kur'an'ın bütün müteşabi ayetleri ancak Allah'ın yardımıyla çözülebilir. İşte onlarla olan tartışmalarımızda diyoruz ki siz ehli tezekkür olduğunuzu iddia ediyorsunuz, ehli zikir olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Peki, diyelim ki öylesiniz. O zaman bize şu Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesini hele bir anlatın bakalım. Ne diyeceksiniz? Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir diyor Allah Teala. O gün sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Soruyoruz Allah'ın elleri mi var? Cevap geliyor ki Allah Teala burada eli var dese de aslında Allah Teala'nın elleri olmadığına göre Allah'ın yardımı söz konusudur. Allah'ın yardımı onların üzerinedir. Çok ciddiyim. 23 tane Kur'an-ı Kerim meali var Türkiye'de satılan. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi böyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın eli var diyor. Onlar da Allah'ın yardımı var diye Türkçeleştiriyorlar. O zaman Allah'ın elleri mi var? Bakın Allah Teala'nın ifadesiyle mesele ne kadar basit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah onun vücudunun tamamına tecelli etmek suretiyle tecelli ediyordu. Bu tamamın içerisinde onun elleri de var tabii. Şimdi beraberce bir olaya bakacağız. Toka edin birbirinizle. İki el de aynı hizadadır. Yukarıda olan veya aşağıda olan, üstte olan veya altta olan bir el yoktur. Ama bir elin öpüldüğünü düşünün. Bir el öpüldüğü zaman öpülen el daima üsttedir. Öpen el alttadır. Öyleyse sahabe ne yaptılar? Akabe'de tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman ne yaptılar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öptüler. Bunun el öpme olduğu hem bu ayetten anlaşılmakta hem de Rıdvan biatından anlaşılmakta. Çünkü Hazreti Hasan orada değildi. Ve herkes tabi olduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu da Hasan'ın biatı ve sağ elini sol elinin üstüne koydu, öptü ve başına koydu. Demek ki bütün tabi olanlar böyle yapmışlar. O zaman ne olmuş? Her seferinde sahabe el öptüğü için tövbe ederken, tabi olurken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli onların elinin üzerindeydi. Ama o ele Allah tecelli ediyordu. Bu sebeple Allah-u Teala'nın el üzerindeki tecellisi elin hudutlarını kapladığı için el hüviyetindeydi, el şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, tecellisi o sırada eli de kapsadığı için, elin hudutları içindeki bir tecelli söz konusu olduğu için, elin dışındaki havaya Allah-u Teala tecelli etmiyor. Sadece ele tecelli ediyor. Öyleyse Allah'ın o andaki tecellisinin dışarıdan görünüşü bir el şeklinde tecelli. Onun için Allah-u Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse Allah'ın elinin işareti bu dizayn içerisinde geçerli. Neye benziyor bu? Habibim, o kumu oradan alıp da attığın zaman düşmanların üzerine sen atmadın, biz attık diyor Allah Teala. Ne yapmış? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün vücuduna tecelli etmiş. Kumu aldırmış ona, atmış.
tecellisini kumlarda da devam ettirmiş. Her biri bir düşman askerinin gözüne gelmiş, görmez hale getirmiş onları. Öyleyse Allah'ın tecellisinin mahiyetini eğer insanların tariflerinden anlayacaksanız, ehli tefekkürsünüz. Allah'tan sorarak bunun cevabını alıyor ve başkalarına söylüyorsanız, o zaman ehli tefekkür değilsiniz. Ehli tezekkürsünüz. Allah-u Teala'yla bir meseleyi karşılıklı konuşmak, tezekkür etmek imkanının sahibisiniz. Müzakere etmek, tezekkür etmek, bunlar fiiliyada dökülmüş halidir. Aslında ehli tezekkürün muhtevasında olan bu işler, zaman içerisinde bütün insanlar tarafından yapıla gelmekte olan normal konuşmalara dönüştürülmüş. Mesela bizim zamanımızda okullarda sözlüğe kalktığınız zaman bunun adı müzakereydi. Yani sizi tezekkür etmek için öğretmen sözlü olarak davet ederdi ve onun sualine sözlü olarak cevap verirdiniz. Öyleyse müzakere, tezekkür, zikir hep aynı kökten geliyor. Ve aynı zamanda konuşma anlamına da geliyor. Öyleyse ehli tezekkür, işte bizim din adamlarımızın anladığı istikamette konuşan kişi oluyor. Böylece muhtevanın asli unsurlarının zaman içerisinde her zamanki gibi yok edildiğini ve insanlara ayrı bir açıdan bir değerlenme oluşturduğunu görüyoruz. Öyleyse bütün güzelliklerin zaman içerisinde yok olduğu bir Kur'an öğretimi 14 asırda aslında görüyorsunuz ki çok şeyler yitirmiş. Öyle bir yitirmiş ki din adamları kendilerini ehli zikir olarak görüyorlar, ehli tezekkür olarak görüyorlar. Bu sebeple bir kitabını okuduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki, Diyanet İşleri Başkanlığı her sene bütün illere irşat heyetleri çıkartır diyor. Kendilerini irşada ehil olarak kabul ediyorlar. Oysa ki dikkat edin, irşat müessesesi ilmi de irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öğretmen olabilirsiniz. Öğretirsiniz insanlara. Ama ilminiz kadarını öğretirsiniz. Öğretmenlerin görevi ilmi öğretmektir. Ama mürşitlerin görevi bir, ilmi öğretmektir. İki, ilaveten onun üzerine irfanı da, fiziğin ötesini de öğretmektir. İki, yetmez. Üç, öğrettiklerini yaşatmaktır. Öğretmenler öğretir ama fiziği öğretebilirler. İşte eskiden kalma bir söz var, hani hocaların dediğini yapın ama yaptığını yapmayın. Ama bunu mürşitlere ulaştırdığınız zaman mürşitlerin dediğini yapın, yaptığını da yapın diye bir sonuca ulaşacaksınız. Allah Teala'nın ölçüleri hep irşat makamının standartlarına göredir. İrşat makamı eyni tezekkürdür. Aksi takdirde Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Dikkat edin, bir kişinin irşat makamına tayini ulul elbab ve ihlas kademelerinden sonradır. Bir insan evvela hikmetin sahibi kılınır daimi zikirde. Hikmetin birinci kademesi zikir, sadece zemin katı gören ulul elbab'tır. İkinci kademesi, birinci kattan itibaren bütün gök katlarını gören, yedinci katın yedi tane alemini gören, sitetin mintaya kadar hepsini gören, Allah'tan bunlar hakkında bilgi ulaştırılan kendisine, ayetler de verilen ve o ayetlerin ışığında Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın gösterdiklerinin neyi ihata ve ifade ettiğini öğrenen bir kişi. İlmin ve irfanın sahibi ama hikmetin birinci ve ikinci kademesinin sahibi, hikmetin sonu. Nedir hikmetin sonu?
Hikmetin sonu tövbe-i nasuha davetinizdir. Ne zaman Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ederse hikmetin ötesine geçeceksiniz demektir. Ve Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesini Allah Teala söylüyor o zaman. Öyle bir tövbeyle Allah'a tövbe edin ki bu tövbe değişmez bir tövbe olsun. Ve Allah Teala size bir nur versin ki önünüzde ve sağınızda siz neredeyseniz orada sizinle beraber olsun. İşte salah makamının özelliği başınızın üzerinde salah nurunun buluşmasıdır. Bulunmasıdır. Yunus bunu tarif ediyor. İçim dışım pür nur oldu diyor. Kim ihlasa ulaşmışsa onun içi pür nur olur. Salahtan evvel hiç kimsenin dışı pür nur olmaz. Dışında salah nuru olmadığı için. Ama içi ihlas makamında herkesin pür nur olur. Öyleyse ehli tezekkürün tamamına ulaşmış olan kişi kimdir? Mürşittir. Özelliklerine baktığınız zaman Allah Teala onların Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettiğini söylüyor. Onlar ilmel yakinin sahipleri, ilmin sahipleri olan insanlar. Onlar aynel yakinin sahipleri, ulul elbab ve ihlas makamının sahipleri. Onlar hakkül yakinin sahipleri, salah makamının sahipleri. Salah makamını diğer makamlardan ayıran temel özelliklerden bir tanesi kişinin başının üzerindeki ruhtur, nurdur, salah nurdur. İkinci özelliği ise başka insanlara nasip olmayan

gök katlarının manevi cephesini, zaten yalnız bu aleme göre hepsi manevi cephe ifade ederler. Daha sonra yokluğu ve yoklukta Allah'ı görmeyi. Yokluk ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek, işte bu salah makamının işaretidir ve hakkül yakini ifade eder. Bu sebeple Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde mürşidin tarifini verirken diyor ki onlar Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edenlerdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Birinci yakin ilmel yakindir. Herkes için geçerlidir. İkinci yakin aynel yakindir. Ullelbab ve ihlas makamlarını kapsar. Üçüncü yakin hakkül yakindir. Sadece salah makamını kapsar. Bu hikmetin ötesidir. İşte Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerini sayarken Bakara suresinin 153. ayet kerimesinde diyor ki kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimikümül kitâbe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekûnû talimûn. Ey sahabe diyor, size sizin aranızdan birini peygamber olarak gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve anlatsın diye. Nereye kadar devam ediyor bu? 14. basamağa kadar devam ediyor. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta Allah üzerimize rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Altıncı basamakta kulağımızdaki vakayı alıyor. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyuyor. Amin oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah'ın sünnetullah'a kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açılıyor. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'ın nurları kalbimize ulaşıyor. 12. basamakta kalbimizden içeri sızan nur %2'yi buluyor. Huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah gösteriyor. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Bu 14 tane basamak mürşidimize ulaştığımız yere kadar gelen kesim Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak. Bundan sonra birinci basamakta %7 nur birikimiyle nefsi emmare sahip oluyoruz. Nefsi emmareyi aşıyoruz. Ruhumuz da zemin kattan birinci kata kadar ulaşıyor. Sonra ikinci %7 nur birikimi nefsi levvame yine %7 ile ruhumuz ikinci kata ulaşıyor. Nefs-i mülhime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz üçüncü kata ulaşıyor. Dördüncü %7 nur birikimi nefs-i mutmainne Allah'ın bize verdiklerinin bize yeterli olduğunun farkına varıyoruz. Ve böylece Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği yaşamaya başlıyoruz. Çünkü Allah'ın verdiklerinin bize yettiğini bu noktada idrak ediyoruz. Sonra bir sonraki kademeye ulaşıyoruz. Nefs-i radiye, Allah bizden razı, biz Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci gök katına ulaşıyor ruhumuz. Allah da bizden razı oluyor. Altıncı %7 mardiye. Yedinci %7 teskiye, nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. Bu nokta teskiye olduğumuz nokta. İşte Allah Teala birinci 14 basamak için size Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye diyor. Sonra sizi tezkiye etsin diye diyor. Yedi kademede de tezkiye oluyoruz. 21. basamaktayız.

Ve size Allah Teala hikmet kitap öğretsin diye diyor. Velayetin birinci makamı fena makamı, ikinci makamı beka makamı, üçüncü makamı zühd makamı, dördüncü makamı muhsinler makamı. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört ruhuna giriyoruz. Her ayetin bir lafzı, yedi ruhu var. Ve ancak fena makamında birinci ruhu tamamlıyoruz. Bekada ikinci ruhu, zühtte üçüncü ruhu, muhsinler makamında dördüncü ruhu tamamlıyoruz. Burada kitabın öğretilmesinin dört ruhu tamamlanıyor. Kitabın ötesinde beşinci ve altıncı makamlar hikmet makamlarıdır. Size hikmet öğretsin diye diyor Allah Teala. Hullelbab makamı, daimi zikir ve ihlas makamı. Bir de ne diyor? Size öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyordunuz. Hikmet sahibi olsanız da onları bilemezsiniz. İşte ondan sonraki makam. Makam burada bütünleşiyor. Allah Teala'nın indindeki hedefe burada ulaşıyorsunuz.

0: Allah Teala'nın söylediği şey ilmin ötesi. Burası ihlas makamıdır. İşte öyle bir yerde olursunuz ki orası salahı açar, ihlas makamına ulaştırır sizi. İhlası aşar, salah makamına ulaştırır. Burası yolun sonudur. Ehli tezekkür olmanın en yüksek vasfı salah makamında kendisini gösterir. Çünkü burada irşat makamının sahibi olursunuz. Ve burası hak külliyetini ifade eder. Öyleyse Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine söylenen İlmel yekin, aynel yekin ve hakkul yekin bu üçünün de ulaştığı son nokta burasıdır. İşte bu son nokta hepimiz için bir sonu, bir sonucu ifade eder. Her şeyin ehli tezekkür olmanın da en üst noktası burasıdır. Öyleyse mürşitlerin özelliklerine bakın. Allah'a teslim olmaları lazım. Allah'a çağırmaları lazım. Hazzül azimin sahibi olmaları lazım. Kötülüğe iyilikle mukabele etmeleri lazım. Allah tarafından seçilip irşat makamına getirilmeleri lazım. Bunlar hep ehli tezekkürün vasıflarıdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ehli tezekkür idi. Hepsi ehli tefekkürün bütün standartlarını aşmışlardı. Hepsi irşada ehil kılınmıştı. Bu sebeple dört halifeye tabi olduktan sonra gelenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam'a tabi olanlar hep İslami standartları sahabeden aldılar. Sahabe, ehli tezekkür olmanın bütün özelliklerinin sahibiydi. İşte onlar her şeylerini Allah'tan sorarak yaparlardı. Öyleyse gerek Hazreti Ebubekir'in, gerek Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin seçilmesi sahabenin talepleri üzerine değildi. Onların serbest iradeleriyle değildi. Allah Teala tarafından verilen emrin gereğiydi. Bu emir muhtevası içinde hep ehli tezekkür vazife başına getirildi. Ve daha sonraki devirde sahabenin değil de tabiinin ağır basmasıyla ve tabiinin arasında belki de birçok negatif fikir yaşayanın ağır basmasıyla artık Allah'ın belki irşat makamının sahibi olamayacak olan halifeler de biat edilmek üzere seçildiler. İşte onlara biat eden halkın yanı başında Allah'ın yoluna girmek isteyenler, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak isteyenler sahabeye tabi oldular. Dikkat edin, biat müessesesi dünya ve ahiret işlerini değil, ahiret işini ifade eder. Biat müessesesi dünya ve ahiret işini ifade eder. Tabi olmaksa sadece ahirette ifade eder. Allah ile olan ilişkiyi ifade eder. Hepinizin Allah ile olan ilişkilerinizde ehli tezekkür standartlarına ulaşmanızı, yani hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı, Zülcenahin olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri hidayet halkımız arasında doğru yol. Efendi Hazretleri halkımız arasında ve diğer İslam ülkelerinde de şöyle bir inanış var. Biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse Müslümanız, müminiz. Günahlarımız olsa da Allah Teala bizi cehenneminde bir süre yakacak, kavuracak. Ondan sonra bizi yine cennetine alacak. Yani her halükarda biz inanıyorsak Allah Teala'ya mutlaka sonunda cennete gideceğiz diye bir inanış var. İnşallah bize bunun bir kelime göre doğru olup olmadığını açıklar mısınız? Allah
0: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha, bir soruyla daha gene beraberiz. Biliyorsunuz ki bu dizide sualler ve İslam'ın anlatılması söz konusu. Suallerle, sorularla İslam. Bu suallerden 12.sindeyiz ve konumuz cennet ve cehennem. 13. müydü? Yanlışlık oldu. 12.sinde değil, 15.sindeymişiz. Ben sayıları genellikle şaşırırım. Öyleyse 15. sualin cevabı olarak cennet ve cehennem olayını sizlere sunmak istiyorum. Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse burada kesin bir olgu görüyoruz. Allah Teala cennete girenlerin ebediyen cennette kalacaklarını, cehenneme girenlerin de ebediyen cehennemde kalacaklarını söylüyor. Şimdi bu ayetlerin ışığı altında Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerini incelediğimiz zaman Allah Teala'nın aynı olayı bir defa daha kesinleştirdiğini görüyoruz. Diyor ki ellezine innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dalli dalalen bayina. Onlar ki diyor Allah Teala mutlaka muhakkak ki onlar küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kendileri bir mürşide tabi olmamışlardır. Ve kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Biliyorsunuz ki mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. Mürşidine ulaşınca insanoğlu dalaletten hidayete adım atıyor. Ve bu dalalette olan insanların durumuna bakmakta devam ediyoruz. Ayet-i kerimeler de devam ediyor. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve zalemu lem yekunullahi liyafirelehum. Onlar ki küfür üzeredirler ve zalimdirler. Neden? Başkalarına zulmettikleri için. Nasıl zulmediyorlar? Onlar Allah'ın yoluna girmeyi diledikleri halde bu insanlar, zamanımızın dinen adamlarının çoğu bu durumdalar. Onların Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar. Mürşit yoktur diyorlar. Mürşide tabi olmak farz değildir diyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ne kadar hakikat varsa hepsinin tersini söyleyerek insanların hidayete adım atmalarını ve hidayete ermelerini engellemeye çalışıyorlar. Onun için Allah-u Teala burada onu kullanmış. Onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler diyor. Başkalarına zulmettikleri için. Başkalarını Allah'ın yoluna girmekten men ettikleri için. Devam ediyor Allah-u Teala. Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Ne demek? Mağfiret nedir? Günahların sevaba çevrilmesi olayı. Ne zaman bir insan hacet namazını kılmışsa, mürşidine ulaşmışsa, onun önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman Allah-u Teala onun günahlarını affettiğini değil, sevaba çevrildiğini söylüyor. Furkan suresinin 70. ayeti kerimesi. Onlar ki diyor, tövbe ederler ve mümin olurlar. Nefsi ıslah edici amel işlemeye başlarlar. İşte Allah onların bütün seyyiatlarını
sevaba çevirir diyor. Onların günahlarının hepsini sevaba çevirir diyor. Burada Allah-u Teala'nın bu istikameti söylediğini Nisa 69'da da görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi de önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve günahlarının affedilmesini dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın tövbeleri, yani onların tövbesini de senin tövbeni de kabul ettiğini görecektin. Yani onların tövbelerini kabulle bütün günahlarını affedecekti. Senin tövbeni, senin onlar için yaptığın duayı kabul ederek bir defa daha affedecekti. Yani günahların sevabı çevirecekti. Yani onlara mağfiret edecekti. İşte bu insanlar Allah'ın yolunda olsalardı, Allah onlara mağfiret edecekti. Mürşitlerine ulaşmadıkları için, Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah-u Teala onlara mağfiret etmediğini söylüyor. Ve diyor ki, وَلَا لِيَيْهِمْ تَر۪يكًا Onları asla sırat-ı müstakime, tarak-ı müstakime ulaştırmaz, hidayet etmez. İlla tariki cehenneme. Cehennem yoluna ulaştırır. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada cehennemde ebedi kalacaklardır diyor. Öyleyse işte iki tane ayet-i kerime ki ya da üç ayet-i kerime ki birincisinde Allah-u Teala cennete girenlerin ebediyen cennette kalacaklarını, ikincisinde cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacaklarını, üçüncüsünde de Allah'ın yoluna girmeyenleri cehenneme göndereceğini ve onların ebediyen cehennemde kalacaklarını söylüyor. Muhtevaya baktığımız zaman bu cennet ve cehennem hikayesinin kesin şekiller aldığını görüyoruz. Eğer bir insanın kulaklarında vakıa varsa, kalbinde ekinnet varsa, o kişinin irşat makamıyla arasında hicab-ı mestura adlı bir perde varsa, Allah-u Teala'nın cehennemi o kişilerin cehenneme girmesine özel bir şekilde müsaade ediyor. Nasıl? Bu söylediğimiz tarzda olan insanlar cehennemin kompütür sistemlerine göre mutlaka burunları yere sürtülerek cehennemin içine girebiliyorlar. Biliyorsunuz ki kıyamet günü bütün insanlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Hiçbir insan olmayacaktır ki o gün kıyamet günü cehenneme girmesin. Ve cennete girecek olanlar da cehenneme girecek olanlar da önce cehenneme giriyorlar. Meryem suresinin 71. ayeti girmesi gereğince. Ve 72. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki sonra diyor biz içeri girecek olanları hemen oradan çıkartırız ve onları cennetimize alırız. Şimdi buradaki Allah-u Teala'nın yalnız kıyamet günü olan vücut bulacak olan bir olayını bazı insanlar büyütmek istiyorlar. Diyorlar ki işte bak burada açıkça Allah-u Teala diyor ki önce herkes cehenneme girer sonra Allah-u Teala onları bir kısmını alır cennetine çıkartır. Burada zaten Allah-u Teala'nın açıklaması var. Mümin olanlar diyor, cennete girecek olanlar. Ayrıca diyor, onlar ibadetlerini yapanlar, Allah'ın emirlerine riayet edenler, Allah'ın zekatını verenler, açıklamalar geliyor. Bu açıklamaların standardına baktığımız zaman, onların zaten cennete girecek olan insanlar olduğunu görüyoruz. Yani Allah-u Teala'nın tarifine baktığımız zaman mümin olan bir insanın gideceği yerin cehennem olmadığını, cennet olduğunu görüyoruz. Kıyamet günü cehenneme girip aynı gün cehennemden çıkıp cennete girmek başka şey. İnsanların binlerce yıl cehennemde kaldıktan sonra oradan ayrılıp cennete girmelerini, gideceklerini düşünmek başka şey. İkisi birbirinden çok farklı. Birincisinde insanlar zaten cehenneme, sadece cehennemin ne olduğunu görmek için, cehennemde işkence çeken insanların ızdıraplarını görüp de Allah-u Teala'ya şükretmek için girerler. Kimler onlar? Cennete Allah-u Teala'nın alacağı insanlar. Onların gidecekleri yer zaten cennettir. Ama görmelerini istiyor Allah-u Teala.
Allah'ın evliyasının, kalp yüzacıklarının hepsi mutlaka dünya hayatını yaşarken cenneti de görürler, cehennemi de görürler. Onlar o konuda bir bilginin kesin olarak sahibidir. Hatta orada hayattayken hangi cennete gireceklerini, oradaki evlerini, eğer evler birden fazlaysa hepsini, kimlerin kendilerine misafir olacağını bütün boyutlarıyla zaten görürler. Onlar gidecekleri yerin cennet olduğunu bilmektedirler. Ama buna rağmen Allah-u Teala ilk defa cehennemi gösterdiği zaman onlar da ürperirler. Hatta sorarlar Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, yoksa biz ileride bir takım büyük hatalar işleyip de senin cennetin yerine cehenneme mi gideceğiz? Allah-u Teala buyurur ki, hayır, bunları görmek durumundasınız. Bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Ama o gün zaten herkesle beraber sen de cehenneme uğrayacaksın. Kıyamet günü. Şimdi burada bir olay var. Kıyamet günü cennete girecek olanların da, cehenneme girecek olanlarının da, ya da cennette kalacak olanların da, cehennemde kalacak olanların da, hepsinin önce mutlaka kıyamet, cehenneme girmeleri olayı. Burada Allah-u Teala bir şeyler söylüyor bize. Varmak istediği hedef şu, herkes cehenneme girer. Cehennemde kalanlar zaten daha girdikleri anda bellidir. Burunları sürtünerek cehenneme girerler. Cennete girecek olanlar uçarak cehennemin kapılarından içeriye girerler. İkisi tamamen birbirinden ayrı olaylar. Ve cehennem o şekilde dizayn edilmiştir ki kulaklarında vakıf olanları tekrar dışarıya salmaz. Kalplerinde ikinet olanları tekrar dışarıya salmaz. Cehennemin kapıları Allah-u Teala'nın sünnetullahı tarafından öyle bir programlanmıştır ki o standartlarda olan insanların oradan ayrılmaları mümkün değildir. Hadi şimdi beraber bakalım Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetine. Ne diyor Allah-u Teala? Kıyamet günü cehennemin kapılarında cehennemde kalacak olanlar beklerler. Kapılar açılır, burunları sürtünerek cehennemin içine girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size sizden olan Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verdiler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, yani kulaklarımızda vakıra olmasaydı ve idrak edebilseydik, kalbimizde ekinlet olmasaydı, burada cehennemde mi olurduk? İfade son derece açık. Kulaklarında vakıra olanlar cehennemde. Kalplerinde ekinlet olanlar cehennemde. Onlar olmadığı takdirde o kişilerin yeri cehennem değil, cennet. Bir süre cehennemde kalmalarına rağmen, yani hemen kıyamet günü cehenneme herkesle beraber onlar da girmesine rağmen hemen oradan çıkıp cennete gitmeleri söz konusu. Kimler? Kulaklarında vakıra olmayanlar, kalplerinde ekinlet olmayanlar. Ne demek istiyoruz? İsra suresinin 45 ve 46. ayeti kerimesinde Allah-u Teala ne demek istediğimizin işaretlerini veriyor. Diyor ki, Habibim, sen onlara Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini tek tek zikrederek onu kıraat ettiğin zaman, o Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman, onlara anlattığın zaman, onlarla, ahiret gününe inanmayan o münafıklarla senin aranda biz bir hicab-ı mestire koyarız. Onlar senden bu sebeple nefret ederler. Sana karşı muhabbet besleyemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Sözlerini kulakları duyar. Ama onlar işitemezler. Yani sözlerinin, senin söylediklerinin, irşada dair söylediklerinin manasına varamazlar, manasını anlayamazlar. Sonra onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini fıkıh edemezler. İdrak edemezler. Onların fıkıh etmesini, idrak etmesini kalplerindeki ekinnet önler. İşte böyle insanların gidecekleri yer cehennemdir. Neden?
Çünkü kulaklarındaki vakka vardır. Var olduğu için irşat makamının, nezirlerin söylediği sözü işitemiyorlar. Duyuyor kulakları ama onlar manasına ulaşamıyorlar, işitemiyorlar. İşitmelerine mani oluyor. Sonra onlar bu istikamette söylenenleri idrak edemiyorlar. Kendilerine mal edemiyorlar, fıkıh edemiyorlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kulaklar duyar ama işitmez. İşiten zihindir. Zihin işitir, idrake sahip değildir. İdrak müessesesi kalbe indirildikten sonra gerçekleşir. Öyleyse kulak duyar, zihin işitir, kalbe indirilir, kalp idrak eder, fıkıh eder. İşte kişinin kulaklarında vakra varsa, kişinin kulağı irşat müessesesinin anlattıklarını duyar ama o insan onları işitemez. İşitmez ve işitemez çünkü kulaklarında vakra vardır. İşitmek kulağın görevi değildir. Zihnin görevidir, aklın görevidir. Kulak duyar, zihin işitir. İşte vakıra olunca kulakla zihin arasındaki o ilişkinin kurulması mümkün değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuca baktığımız zaman neyi görüyoruz? O kişinin kalbinde ikinet varsa, kişinin kalbine inen husus katiyen onun tarafından idrak edilemez, fıkıh edilemez. Öyleyse muhteva tam Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesine uyuyor. Eğer diyorlar biz onların söylediklerini işitebilseydik, yani kulaklarımızda vakra olmasaydı, Allah-u Teala vakrayı bizden alsaydı işitebilirdik. Eğer işitebilseydik ve onların söylediklerini akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, yani nefsimizin kalbinde ekinleti Allah-u Teala almış olsaydı, o zaman cehennemde olmazdık. O zaman olacağımız yer burası değildi. Demek ki kimin kulağında vakra varsa o kişi cehennemdedir. Kimin kalbinde ekinlet varsa o kişi cehennemdedir. Allah-u Teala bu insanları cehennemde tutuyor. Yani sünnetullahın, Allah'ın kainatı idare eden sonsuz kompütür sisteminin cehennemin kapılarına koyduğu kompütür sistemleri öyle sistemler ki otomatik olarak insanları ikiye ayırıyor. Kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinlet olanlar cehennemin kapılarından asla dışarı çıkamıyorlar. Girişleri de farklı. Burun sürtülerek cehenneme giriyorlar. Ama kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerindeki ekinetin Allah-u Teala tarafından alınmış olanları, onlar uçarak cehennemin kapılarından içeri giriyorlar, cehenneme giriyorlar. Cehennemi adeta geziyorlar sadece. İbret alıyorlar, Allah-u Teala'ya şükrediyorlar. Ve ondan sonra uçarak tekrar cehennemin kapılarından çıkarak herkes ayet olduğu cennete ulaşıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynını bütünleştirdiğimiz zaman ayetler bize hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanlar cehenneme girerler ve cehenneme girenler eğer cehennemde kalacaklarsa ebediyen orada kalırlar. Cennete gideceklerse aynı gün kıyamet günü cehennemden ayrılıp mutlaka cennete ulaşacaklardır. Allah-u Teala'nın söyledikleri böylesine kesin olmasına rağmen insanlara zamanımızda telkin edilen kitapların söylediği şey, madem ki insanlar diyorlar Allah-u Teala söylüyor bütün yaptıklarının cezasını çekeceklerdir, öyleyse bütün insanların işlediği günahlar muhakkak vardır. Öyleyse herkes cehenneme gidecektir, başlangıçta günahlarının karşılığını cehennemde çekeceklerdir. Ondan sonra Allah onları cehennemden alacaktır, cennetine koyacaktır. Böyle bir izahat aşağı yukarı bütün din öğreticileri tarafından verilmektedir. Hiçbir asla, hiçbir esasa dayanmaksızın.
kıyamet günü mizanlarımızın başına geldiğimiz zaman bizim hayatımızın 3 boyutlu filmini bize gösterecek olan sistemlerin yanına vardığımızda doğumumuzdan itibaren bütün olayları orada seyredeceğiz. Bu film iki ayrı yarımdan meydana gelir. Sol tarafımızdaki kiramen katibin melekleri sadece günahlarımızı bir film olarak muhafaza etmişlerdir. Sağ tarafımızdaki kiramen katibin melekleri de sadece sevaplarımızı bir film olarak muhafaza etmişlerdir. Rakamlar kümülatiftir. İkisinin de son rakamı bellidir. Bu konunun ilgili melekleri olan kiramen katibin melekleri, herkesin kiramen katibin melekleri ayrıdır. İki grup melek de rakamlarını bilir. Hangi taraftaki rakam yüksekse film o tarafta toplanacaktır. Eğer günahlarımız sevaplarımızdan fazlaysa sağ taraftaki kiramen katibin melekleri ellerindeki hayat filmini sol tarafa teslim etmek mecburiyetindedirler. Eğer kişinin sevapları fazlaysa, günahları daha azsa, o zaman sol taraftaki kiramen katibin melekleri sağ taraftakilere filmi teslim edeceklerdir. Her iki film de eksiktir. Sağ tarafta günahlarımız mevcut olmadığı için eksiktir. Sol taraftaki film de eksiktir. Orada da sevaplarımız mevcut değildir. Kronolojik sıra itibariyle, tarih sırası itibariyle, zamanlama itibariyle olayın tamamlanabilmesi için filmin bir tek tarafta toplanması lazım. İşte o tek taraf ya sol tarafımızdır ya da sağ tarafımızdır. Eğer film sağ tarafımızda tamamlanmışsa kitabımız sağ ve önden verilir. Yani 90 derecelik bir açıyla kolumuzu tam vücudumuzun hizasına uzatalım ve onun 90 derece öne kadar getirelim. İşte önden sağ tarafımıza doğru olan bu 90 derecelik açının içerisinde kitabımız bize hayat filmini teslim edecektir. En önden teslim edilenler cennetin en yüksek makamlarına gideceklerdir. Ve 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. yani en alttaki makama kadar geçecek olan bütün devreler sağa doğru bir yelpaze şeklinde sıralanır. Ama kimin günahları fazlaysa ve hayat filmi sol tarafında tamamlanmışsa gene kolunuzu sola doğru uzatın. Bundan 90 derecelik bir açıyla geriye doğru bir çizgi çizin. İşte hayat filminiz bu standart içinde size verecektir. Cehennemin en üst katına gideceklerle cehennemin daha alt katlarına gidecek olanlar arkaya doğru sıralanırlar. Öyle kiramen katibin meleklerinin burada kesin bir fonksiyonları vardır. Hayat filminiz mutlaka bir tarafta tamamlanacaktır. Şunu peşin olarak söyleyelim ki herkes mutlaka Allah-u Teala'nın yoluna girip de bütün günahları affolunana kadar günahlar işleyeceklerdir. Ama günahları sevaba çevrilen kişinin o sevaba çevrilen günahları konusunda kabir azabı söz konusu değildir. Ondan sonraki günahları sadece kabir azabını teşkil eder. Orada da istisna var. Kim salaha ulaşırsa Allah onun günahlarını örter. Yani kabir azabında salaha ulaşabilenler kabir azabıyla azaplanmayacak olanlardır. Çünkü onların günahları örtülmüştür. Ama sadece salah makamına ait olan Allah Teala'nın bir ihsanı. Öyleyse kıl kadar günahı olsa kişinin onu o konuda ona azap edilecektir sözünün muhtevasına baktığınız zaman cehennem azabı olması söz konusu değil. Bu azabın adı kabir azabıdır. Ve hiçbir zaman fizik bir azap değildir. Yani cehennemde bir işkence söz konusudur. Cehennemde yanmak söz konusudur. Cehennemde derilerin ve etlerin erimesi söz konusudur. Ve Allah Teala onlar için diyor ki onlar cehennemde onlara verdiğimiz etleri ve derileri tamamen yok olana kadar yanarlar diyor ve ölmek isterler diyor. Aynı azabı bir defa daha yaşamamak için ölmek isterler diyor. Ama ölemezler diyor. Ölmeleri
artık bir defa daha ölmeleri mümkün değildir. Onları yeniden aynı azabı tattırmak üzere et ve deri giydiririz diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir açıklama yapmak gerekmez mi? Neden insanlar Allah Teala'nın cenneti dururken cehennemi tercih ediyorlar? Bunu akıllıca bir davranış olarak vasıflandırmak mümkün olabilir mi? Bir tarafta 5-6 aylık bir zaman parçası içinde mutlaka cennete ulaşmak var, mutluluğu yaşamak var, öbür tarafta cehenneme gitmek var. Allah Teala kesin kaydeler koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse biz onun kalbinde onu görürüz. Kalbindeki bize ulaşma sesini işitiriz ve kalbinde ne olduğunu biliriz. Eğer Allah Teala kalbinize bakar da kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görürse, kalbinizdeki Allah'a işitme talebinizi işitirse, kalbinizdeki Allah'a ulaşma konusundaki isteğinizi bilirse, görürse, işitirse ve bilirse, bu Allah Teala tarafından kesinleştirilmiş olaydır. Mutlaka Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Dilerse ne olur? Eğer yaşarsanız mutlaka sizi kendisine ulaştıracaktır Allah Teala. Öyleyse ulaştırdığını da mutlaka cennetine alacağına göre bu hedef kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler ve kendisine ulaştırdığı kişi de mutlaka cennetine alır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaşamadan ölse bile, madem ki Allah Teala'nın sözü var, eğer o kişi yaşasaydı ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım sözü, onu Allah Teala hep geçerli sayar. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Ve Allah Teala'nın geçerli saydığı bu husus sebebiyle o kişi Allah Teala'ya ulaşamasa bile o kişinin kurtuluşu kesindir. Mutlaka Allah'ın cennetine o kişi girer. Cehenneme sadece kıyamet günü girerek ondan sonra hemen Allah'ın cennetine girer. Bunun sebebi nedir? Sebebi son derece açık. Bakınız ne diyor Allah Teala Vel Asr suresinde? Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Demek ki hüsranda olanlar olan insanlar, insanların aşağı yukarı hepsi çok büyük bir kısmı. Evvela şu büyük gerçeği hepimizin çok iyi bilmesi ve yerden oturtması lazım. Yerli yerine oturtması lazım. İşte İsra suresinin 79. ayet-i kerimesi. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Demek ki insanların çoğu mutlaka cehenneme girecek. Ne kadar çoğu? Bu ne kadar çoğunun kesin rakamı Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde verilmemiş. Ama Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği ifadeye beraberce bakalım. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka var? Cevap veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73 fırka diyor. 73 tane fırka olduğunu söylüyor. Bu 73 fırkadan kurtuluşa ulaşanlar sadece bir tane mi ey Allah'ın Resulü? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim onlar? Ey Allah'ın Resulü. Cevap, sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim de bunu doğruluyor. Aynen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini söylüyor. Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimeleri. Allah-u Teala diyor ki ve bi ahdullahi effu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yerine getirin. Hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiyuhu. Ona tabi olun. Devam ediyor Allah Teala. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalara, yani diğer 72 fırkaya tabi olmayın ki sırat-ı müstakimin dışındaki bütün fırkalar sizi
Allah'ın yolundan uzaklaştırır ve şeytana kul ederler. Ne çıktı karşımıza? 73 fırkadan 72'si cehenneme gidecek. Yani bu fırkaların sayıları birbirine eşit olsaydı insanların kurtuluşu 100 kişide en çok 2 kişi olacaktı. Geri kalanlar 73 fırkadan 72'si cehenneme gideceği için 100 kişide en çok 2 kişi kurtulacaktı. Ve geri kalan 98 kişinin gideceği yer cehennem olacaktı. Ama Allah rakam vermiyor. Ve insanların çoğunun yalnız cehenneme gideceğini Furkan suresinin, Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde söylüyor Allah Teala. İnsanların çoğunun gideceği yer cehennemdir diyor. Onların da standartlarını vermiş. Onların kalplerinde Fuat hastası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler diyor. Onların kalplerinde Basiret isimli, Basar isimli bir görme hastası vardır. Ama onunla göremezler diyor. Onların kalplerinde Sem'i isimli bir işitme hastası vardır diyor. Ama onunla işitemezler diyor Allah Teala. Yani onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor Allah Teala. İşte bu insanların cehenneme gideceğini görüyoruz. Çünkü onlar felâette olanlar. Şimdi muhtevaya beraberce bakalım. Ne oluyor? Ne zaman insanın kulağındaki vakra alınıyor? Ne zaman kalbindeki hikmet alınıyor? Kimdir amini olanlar? Ki onların cehennemden kurtulmaları söz konusu olabilsin. Evvela Vel Asr suresine beraberce bir defa daha bakalım. Vel Asr, asra yemin ederim. İnsanlar muhakkak ki hüsranlıdırlar. İnnel insane lefî hüsr. Ama illellezine amenu. Ama amenu olanlar hariç. Onlar cehenneme girmezler diyor Allah Teala. Amenu olanlar hariç. Şimdi amenu olan insanlar kimdir bakalım? Bir, bu kişi evvela Allah'a inanıyor. Madde bir. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o 73 tane ayet-i kerimeden haberdar kişi. Hidayetin varlığına inanıyor bu kişi. Ve zamanımızda din alimleri artık bilinen hidayeti gizler hüviyete girmişler. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edicilerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bunlar? Hidayeti ketmedenler. Hidayeti gizleyenler, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, bunun adı hidayet, hidayeti gizleyenler. İşte kitaplardan ilmi öğrenenler, onlar hidayeti bilmezler, zanla hareket ederler. Ne zaman 23 tane Kur'an-ı Kerim meali var ülkemizde, ne zaman bu Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet kelimesi geçti Arapça metinde, Türkçe'ye çevirmişler, doğru yol diye. Hidayet yol değildir. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnel fida hidallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüda, hidayet hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hidallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hidallahi Allah'a olarak hüve işte o el hüda, hidayettir. Kehf suresi 17. ayet-i kerime men yehdillahü fehüvel muhted. Men o kişi ki yehdillahü, Allah onu kendisine, ona ulaştırır. Fe o zaman hüve işte o kişi el muhted, hidayete erer. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah Teala. Hidayet belli. İşte bu hidayet adı verilen müesseseyi inkar ediyor insanlar. Amin olan kişi kimdir? Hidayete inanan kişidir. İnsan ruhunun
ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Öyleyse birinci şart kimdir? Amin olanlar. Birinci şart Allah'a inananlar. İkinci şart Allah'a ruhlarının ölmeden evvel ulaşmasının mümkün olduğuna inananlar. Üç, bunun üzerlerine 9 defa farz olduğuna inananlar. 4, kendileri de Hanife Tatlı'ya yaratıldığı cihetle bunun başarılmasının kendileri içinde mümkün olduğuna inananlar. Yani Hanif fıtratıyla yaratılan bu insanlar bir şeyin sahipleri. Madem ki diyor biz Hanif fıtratıyla yaratılmışız, 3 ayeti kerimeyi getiriyor aklına. Ruhumu Allah'a ulaştırabilirim Hanif fıtratıyla. Böylece ruhumu Allah'a teslim ederim. İslam'ın birinci şartını gerçekleştirebilirim. Fizik vücudumu ve çimi Allah'a teslim ederim Hanif fıtratıyla. Nefsimi Allah'a teslim ederim. Gene Hanif fıtratıyla. İşte bakın olaylar dizisine dikkatle bakın. Kısaca söyleyelim. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimede diyor ki 30. ayet-i kerimesinde biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. 31. ayet-i kerimesinde o Hanif fıtratıyla diyor dön Allah'a, ruhunu Allah'a döndür ve böylece takva sahibi ol. Neyle yapacağız bunu? Allah'ın bize fıtraten verdiği ruhumuzu Allah'a ulaştırabilme ve ona teslim edebilme yeteneğiyle. Şimdi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesine bakalım. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. O kişiler ki veçlerini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olardır. Sonra da bakıyoruz ki bunu Hanif fıtratıyla yaptığını söylüyor o insanların. Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesi. Sonra Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Beyne 5'te Allah Teala diyor ki وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ فِنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, nefslerini tasfiye etmiş, halis kılmış insanlar olmakla emrolundular. Onlar bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz neyle? Hanif fıtratıyla. Rum 30-31. Veçimizi Allah'a teslim ediyoruz neyle? Hanif fıtratıyla. Nisa 125. Ve en son nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Neyle? Hanif fıtratıyla. Beyine suresinin 5. ayeti kerimesi. İşte bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmış ve bu ameli olanlar biliyorlar. Hanif fıtratıyla yaratıldıkları için kendilerinde o yapının mevcut olduğunu, doğuşları Allah Teala tarafından kendilerine bunun ihsan edildiğini, Allah'a nefslerini baştan başlayalım, Allah'a ruhlarını, Allah'a fizik vücutlarını, Allah'a nefslerini teslim etme yeteneğiyle doğduklarını biliyorlar. İşte amin olanlar onlardır ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerektiğine inanırlar. Bunun üzerlerine farz olduğuna inanırlar. Allah'a inanırlar. Ve Hanif fıtratıyla yaratıldıkları için kendilerinin de bunu mutlaka başaracaklarına inanırlar. Onlar mı? Onlar mutlaka yaşarlarsa, hayattalarsa mutlaka Allah'a ulaşacak olanlardır. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel mülaki kılacak olanlardır. Öyleyse Allah Teala'nın Vel Asr suresinde söylediğine dikkat edelim. Vel Asr diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki insanlar hüsranlıdırlar. Ama amin olanlar hariç. İşte bu söylediğim statüde Allah'a ulaşmayı dileyenler diye kısaltıyoruz olayı. Onlar amin olanlar. Hüsranlı olanlar kim? Bütün insanlar hüsranlıdır diyor Allah Teala. Hüsranlı olanlar ne yazık ki cehenneme gidecek olanlar.
İşte Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin seyyiatı hasenatından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Allah Teala da velhasılse bütün insanların aşağı yukarı hüsranda olduklarını, yalnız 4 grubun kurtulduğunu söylüyor. Birinci grup amine olanlar, ikinci grup amine salihat yapan, yani nefslerini ıslah edici amellerde nefs tezkiyesinde bulunanlar, mürşitlerine ulaşıp hidayete adım atmış olanlar, üçüncü grup ruhlarını Allah'laştırmış olanlar ve bu sebeple hakkı tavsiye edenler, dördüncü grup nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim edip bütün afetlerini yok ederek sabrı, sabır hasretinde hasretlerinin arasına alan, sabırsızlık afetinden kurtulan insanlar ve böylece Allah-u Teala'nın tarifi bütün boyutlarıyla yer yerine oturuyor. Bunların birincisi ilk kurtulanlar, amenü olanlar. Şimdi bu amenü olanların neden kurtulduğuna beraberce bakıyoruz. 7 basamakta olay tamamlanıyor. Birinci basamak, bütün insanlar olayları yaşıyor. Herkes olayları yaşar. İkinci basamak, bütün insanlar olayları değerlendiriyor. Herkes olayları değerlendirir. Ama önemli olan bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dileyebilmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dileyebilirse kurtulacak olanlar sadece onlardır. Çünkü bakınız ne oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinde bu talebi görüyor. Bir, işitiyor. İki, biliyor. Üç. Yani bir insanın ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor tarzındaki bir beyanı %100 yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e ters düşer. Çünkü Allah Teala diyor ki kimin kalbinde bana ulaşma konusunda bir talep uyanırsa biz onu işitiriz, biz onu biliriz ve biz onu görürüz diyor. Öyleyse Allah Teala görmemişse, işitmemişse, bilmemişse öyle bir şey yok o kişinin kalbinde. Sadece o kişi ediyor. Herkes ulaşmayı diliyor, ben de diliyorum. Ama Allah Teala beni ulaştırmıyor kendisine. Yani Allah Teala'yı adeta yanlışlıkla suçluyor kişi. Gören, bilen ve işiten Allah Teala yanlışlık yapacak ama o kişi yanlışlık yapmayacak. Böyle bir şeye inanıyor musunuz? Biz onları çok gördük, onun için söylüyorum. Böylece şuraya ulaşıyoruz. Eğer kişi Allah-u Teala'yı dilerse Allah o kişinin kalbindeki talebi görür, işitir ve bilir. Burası üçüncü basamak. Dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse ikinci basamaktan yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamakta kalanların da hepsi doğru posta yalnız cehenneme gidecek olanlardır. Öyleyse buraya damgayı basalım. Burada Allah Teala açıklık ediyor konuya. Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya batinu biha ellezine hum an hayatina gafilun. Onlar ki dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir talepleri yoktur. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onlar dünya hayatıyla, dünya hayatının kendilerine sağladığı şeylerle doyarlar, doyumlaşırlar, tatmin olurlar. Onların manevi açıdan bir tatmin duyguları yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yunus 7, Yunus 8, onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa, onlar birinci ve ikinci makta olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o artık üçüncü basamağa geçmiştir. Üçüncü basamağa ulaşmışsa kurtulmuştur. Neden kurtulmuştur? İşte sebebi Allah-u Teala onun kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir, görür ve bilir. Ne yapar? Yunus suresinin 53. ayet-i kerimesine göre şöyle diyor Hazreti Yunus Allah-u Teala, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem.
temize çıkartamam. Çünkü şeytan bana şerri, nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. İşte Rabbimizin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Kimlere tecelli eder? Kimin kalbinde Allah'a ulaşma talebini görürse, Allah'a ulaşma talebini o kalpten işitirse, Allah'a ulaşma talebini bilirse o kalpte, Allah-u Teala o kişinin üzerinde tecellisini yapar. Rahim esmasıyla. Bu tecelli ne sağlar? Bir. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. İki. O kişinin kalbindeki ekinneti alır. Üç. O kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestura adlı perdeyi alır. Böylece ne olur? O kişi kulağındaki vakra alınmış olan, önündeki ekinnet alınmış olan birisidir. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Ne olur? Kıyamet günü cehenneme bütün insanlarla beraber o da girer. Ama sürtünerek girmez. Kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalbindeki ekinnet alınıp yerine ifat konmuştur. O bütün cennete girecek olanlar gibi böyle bir standardın dışında kaldığı için, kulaklarında vakra olmadığı için ve kalbinde ekinnet olmadığı için Mülk suresinin 8-9-10. Ayeti kerimeleri gereğince uçarak cehennemin kapısından içeri girer ve cehennemi gördükten sonra Allah-u Teala'ya sonsuz şükürlerle uçarak tekrar cehennemin dışına çıkar ve cennete girecek olanların hepsiyle beraber Allah'ın cennetine girer. Peki bu insan ruhunu Allah'a ulaştırmış mıdır? Hayır. Mürşidine ulaşmış mıdır? O da hayır. Ama kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalbindeki ekinnet alınmıştır. Cehennemin asgari standartları kulaklarındaki vakranın alınması kişinin, kalbindeki ekinnet alınması ve irşat makamıyla o kişinin arasında bulunan hicab-ı mestura adlı perdenin alınması. O kişi perdenin alınması, o kişi yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşacağını gösterir. Kalbindeki ekinnetin alınması, o kişi yaşasaydı mutlaka Allah'ın bütün hakikatlerini idrak edeceğinin ifadesidir. Ve kulağındaki vakranın alınması, ileride Allah'ın söylediklerini kalbiyle işiteceğinin işaretini taşır. Öyleyse

yedi kat yukarıda illiğindedir. O Ebrar'ın filmlerine Allah-u Teala kitaben merkumen diyor. Rakamlı kitaplar, rakamlı hayat filmleri. Neden rakamlı? Bütün kazandığımız dereceler, bütün kaybettiğimiz dereceler o hayat filmimizde mevcut olduğu için. Zemin kattan yedi kat aşağısı, zemin kattan yedi kat aşağıda da sicin var. Cehenneme girecek olanların kadercilerinin bulunduğu hali. İşte kimin kulaklarında bakra alınmışsa, kalbinden ekinnet alınmışsa, irşat makamıyla arasındaki heyecan mesul alınmışsa, o kişi mutlaka kader hücreleri zemin kattan yedi kat yukarıda olanların arasındadır. Bu sebeple Allah-u Teala Velâs suresine kurtuluşa ulaştığını söylediği dört grubun içine onların en alt grubu olarak ameni olanları koymuş. Öyleyse ameni olanlar da Allah'ın cennetine ulaşanlardır. Dikkat edin, cennete alınanlar o cennetten hiçbir zaman çıkacak değillerdir. Öyleyse insanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Allah Teala diyor ki biz müminleri cennetimize alırız. Gerçekten Allah bütün müminlerini cennetine alacağını söylüyor. Hangi surede? Mümin suresinde 40 numaralı suredir. Onun da 40 numaralı ayeti. Diyor ki Allah, kim amelü salihata başlarsa, nefsini ıslah edici amellere başlarsa, biz onları kadın olsun, erkek olsun mutlaka cennetimize alırız ve hesapsız rızıklandırırız diyor Allah-u Teala. Dikkat edin. Buradaki ifadeye dikkat edin. Bu insanların ifadesi tarifi veriyor Allah-u Teala. Kim amelü salihat yaparsa, nefsini ıslah edici amellerde bulunursa, işte onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Peki başka tarifi var mı müminin? Evet, kalbine iman yazılanlar müminlerdir. Başka mümin tarifi var mı? Evet, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlar müminlerdir. Her üç grup müminin de muhtevasına baktığımız zaman bu üç olayın üçünün de mürşide ulaştığımız gün gerçekleştiğini görüyoruz. Öyleyse Allah'a inanmak bir kişinin mümin olması için yeter mi? Evvela yedi tane inanç şartından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, meleklerine inanmak, basubadel-mevte inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin insandan olduğuna inanmak ve ruhun Allah'a ulaşacağına inanmak. Yedi tane inanç şartı. Yedi tane kalp şartı. Allah-u Teala nefsinizdeki ekinleti alacak. Bir, yerine ifak koyacak. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Dört, huşu sahibi olacaksınız. %2 nur birikimiyle kalbinizde. Beş, kalbinizin mührünü açacak. Altı, kalbinizin içine iman yazacak. Yedi, olur kalbinizin içine iman yazılırsa mümin olursunuz. Ne zaman? Mürşidinize ulaştığınız gün. Üç tane de vasıf şartı. Bir, nefs tezkiyesine başlamak, yani Allah'ınız yemini yerine getirmeye harekete geçmek, ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmak, yani ruhunuzun Allah'a verdiği misaki yerine getirmek üzere harekete geçmek, üç, fizik vücudunuzu şeytana kul etmekten kurtarıp, kul olmaktan kurtarıp, Allah'a kul olmanız konusunda harekete geçmek, üç. Yedi tane inanç şartı, yedi tane kalp şartı, üç tane de vasıf şartı, sizi ancak bunlar hepsi mümkün olduğu takdirde hepsini başarabilirsiniz, o gün müminsiniz. Ne zaman bunları otomatik olarak başarıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız gün. Ve o gün nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Onun için Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre müminsiniz. Kalbinize iman yazılmazsa mümin olabilir misiniz? Olamazsınız. İşte Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Siz ancak İslam dairesine girdiniz. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi.
Allah

kalbinizin içine imanı yazmadı. Öyleyse bir insan mümin olmadıkça o kişi için cennete girmek söz konusu değildir. Ve insanların biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz demeleri de mümin olmanın hiçbir şekilde gerçekleştiğini göstermez. İnsanlar 14 asır sonra mümin olma kavramını da mahvetmişler, duman etmişler. Kendilerine göre bir kavram kargacısı yaratmışlar. Ve herkes Allah'a inanmak için mümin olacağını zannediyor. Mümin olacağı için de madem mümin suresinin 3. ayeti kerimesi biz müminleri mutlaka cennetimize alırız diyor. Onlar doğru olsa cennete girerler. Ama bunlar düşünüyorlar şimdi. Biz ibadet yapmıyoruz. Namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz. Hiçbir gayretimiz yok. Sadece Allah'a inanıyoruz. Ama biz Allah'a inandığımız için müminiz. Allah Teala bizi mutlaka cennetine alacağına göre herhalde bu halimizde olmaz. Mutlaka önce alacak cehennemine. Bir süre bizi kavuracak. Ondan sonra cennetine alacak diye. Bir kendi kendilerine ulaştıkları bir zan var sadece. Ama görüyorsunuz ki sevgili izleyiciler, görüyorsunuz ki insanların zanları Kur'an-ı Kerim hakikatlerine hiç uymuyor. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim hakikatleri onu söylüyor ki insanlar cehenneme girerlerse asla oradan çıkıp cennete ulaşmaları mümkün değildir. Cennete girerlerse oradan da çıkıp cehenneme girmeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Ve cennetin ve cehennemin göklerinin çatladığı bir zaman gelecektir. O zaman Allah-u Teala cenneti de cehennemi de içindeki insanlarla beraber enerjiye çevirecektir. Ve cennetin gökleri çatladığı zaman işte Allah-u Teala'nın dilemesi odur. İki ayette Allah-u Teala Allah'ın cennetin ve cehennemin göklerin çatladığı noktadaki dilemesinden bahsediyor. Allah'ın dilediği şey, yani dilediği zaman hariç diyor Allah-u Teala orada. Türkçe'ye onu çevirenler de Allah'ın dilediği kişiler hariç diye çevirmişler. Orada Allah-u Teala men kelimesini, kişi kelimesini değil, ma kelimesini yani şey kelimesini kullanıyor. Hiçbir zamanda Allah-u Teala insana şey dememiş Kur'an-ı Kerim boyunca. Öyleyse zamları burada da büyük bir hatanın içinde. Bu hataların düzeltilmesi de hep bizim üzerimize kalır. Bunu da nazarlarınıza atfetmek istiyoruz ki onların zanları hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim hakikatlerine uymamaktadır. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin en üst seviyeli müminler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: طالبان.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin sevgili öğrencileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere Allah'tan, onun güzelliklerinden bahsetmek üzere. Konumuz zikir. Allah Teala'nın en büyük ibadeti. İbadetler arasında birinci sırada gelen, dinin temeli olan zikir. Tabii siz de herkes gibi dinin direği namazdır diyordunuz. Belki bizi ilk defa dinleyenler hala aynı şeyi söylüyorlardır. Dinin direği namazdır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah-u Teala bize gösterdiği zamana kadar biz de öyle zannediyorduk. Ama Yüce Rabbimiz bize öğretti ki dinin temeli namazdan daha ötede olan zikirdir. İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. Vasıtaları kullanmadan bu hedeflere ulaşamazsınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme hedeflerine. Ama namazı kullanırsanız, İslam'ın 5 tane şartını kullanırsanız, zikri devredici bırakırsanız, İslam olamazsınız. Zikir, Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in hanif dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini, işte o dindir, hanif dini, Arapça adıyla Allah'a teslim olma dini, İslam dini. Teslimlerin olmazsa olmaz şartı zikirdir. Zikir yoksa ne ruhunuzu, ne nefsinizi, ne fizik vücudunuzu, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. İslam olamazsınız, dininizi yaşayamazsınız. İşte onun için Allah Teala demin sizlere bahsettiğim Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

قلت أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Diyor ki Habibim sana kitaptan vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'imizde namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Ama zikrullah ikisinden de, bu iki zikirden de daha büyüktür. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de, namaz kılma isimli zikirden de daha büyüktür. Yani en büyük zikirdir diyor Allah Teala. Zikir nedir? Zikir, yani zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Peki, Allah'ın 99 tane esması var. Bunlardan bir tanesi Allah kelimesi. Başka bir esmayı zikrettiğimiz zaman, tekrar ettiğimiz zaman onun adı nedir? Onun adı Esma-i Hüsna'nın zikridir. Aralarında fark var mıdır? Vardır. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder ve nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaşır ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Fazıllar, Allah kelimesiyle gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar nefsimizin kalbine yerleştiği zaman bütün afetlerde aynı oranda azalma olur. %7 nispetinde nefsimizin kalbine faziletin yerleştiğini düşünelim. Nefsimizin kalbinde 19 ayrı grup afet vardır. Bu afetlerin hepsinde %7 azalma olur. Ama Esma-i Hüsna'dan birini çekiyorsak, bizde gördüğümüz bir eksikliği Allah-u Teala'nın telafi etmesi için Esma-i Hüsna çekiyorsak, ki Esma-i Hüsna'nın her birini kendi sayılarında çekmemiz lazımdır her seferinde, bu sayı tamamlandığında o esma ile alakalı olan nefs afetlerinden hangisi ise sadece onda değişme olur. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Sadece o esmada, o esmaya o esmayı ihtiva eden, o esmanın zıttı olan afette değişiklik yapar. Öyleyse zikrullah
Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye verdiğimiz isimdir. Ne olur bunun vücudumuza sağladığı, bize sağladığı fayda nedir? Sevgili kardeşlerim, bunu yerli yerine oturtmak, asli unsurları devreye koymamız da mümkün. Evvela şunu bileceğiz ki, zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Onların kalplerinde mutlaka teskiyi oluşturur, temizlenmeyi oluşturur. Biliyorsunuz ki bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir ve insanların çoğu ikinci basamakta seçilir. Seçilen insanlar işte Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece seçilenlerden çıkar. Seçilenler arasından kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ki seçilmeyenlerin dilemeleri zaten mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah onlarda Rahim esmasıyla tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler, Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse zikir, sözüme dikkat edin, zikir sadece Allah'ın Rahim esmasının tecelli ettiği insanlarda fayda husule getirir. Öyleyse Rahim esması tecelli etmiyorsa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Rahim esması tecelli etmez. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i. Diyor ki Allah Teala ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediğini bizlere ulaştırıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse bir insanın nefsini şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasının o kişide tecellisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde de Rahim esması tecelli etmez. Allah'ın hiçbir tecellisi oluşmaz. Bu Rahim esması Allah'ın iki esmasından biridir ki birisi Rahim, birisi Rahman. Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese tecelli eder. Bütün insanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu her şey Rahman esmasının tecellilerindendir. Kişinin etrafında onun yaşaması için hava vardır. Nefes alıp verecektir.
yemesi için yiyecek vardır. Allah-u Teala tabiatı yiyeceklerle donatmıştır. Denizlerde, karada, havada, her yerde insanın gıda maddeleri mevcuttur. Bitkisel olarak, hayvansal olarak. Ama Rahim esması bunlarla alakalı değildir. Rahim esması Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Allah Rahim esması ile tecelli etmedikçe rahmet göndermez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Onun göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Rahim esması o kişide aktif değildir. O kişi için geçerli değildir. O kişinin göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı kaldırır, kalbindeki ekinneti kaldırır, yerine ihbat koyar, Allah o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolunu açar Allah-u Teala. Hepsi Rahim esmasının tecellisidir. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasından evvel de Allah'ın Rahim esması varsa, o kişi de tecelliye başlamışsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihiyle Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, o kişinin göğsüne Allah'ın katından gelen rahmetle faz ulaşır. Hangi andan itibaren ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan, yani Allah'ın Rahim esması o kişiye tecelliye başladığı andan itibaren. Rahmeti gönderen Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Ya o tecelli vardır, Rahim esması tecelli etmiştir veya etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Rahim esması tecelli etmez. Tecelli etmezse saydığımız işlemlerden hiçbirisi oluşmaz. O kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, isterse diye sessiz zikir yapsın. Netice değişmez. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz hiçbir zaman gelmez. Rahmetin ve fazlın, daha sonra da rahmetin ve salavatın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. İşte Allah-u Teala'nın Rahim esması üzerine kalp şartları adım adım hazırlanır. O kişinin göğsünden kalbine yol açmadan evvel de Rahim esmasının tecelliye başladığında Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, zikri üzerine kişinin. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için tekrar Allah'a döner. Dikkat edin farklılığa. Rahim esmasının tecelli etmediği insanlarda, Rahim esması tecelli etmiyorsa bir kişiye, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi zikir yapsa da ona, onun göğsüne Allah-u Teala'dan rahmetle faz isimli iki tane nur hiçbir zaman gelmez. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah-u Teala onda mutlaka Rahim esmasını tecelli eder. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşmaya başlar. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için kalbe ulaşamaz. Nereye kadar? Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. 10. basamağa kadar böyledir. Gelir rahmetle faz ama geri döner. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsüne gelir, dilemeyenlere gelmez. Gelir ve bu noktadan evvel 9. basamağa kadar, 9. basamak da dahil, o kişinin göğsüne
gelen rahmet lafaz oradan geriye döner. Allah'ın katına tekrar geriye döner. Ne zaman ki sevgili kardeşlerim o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Onların göğsünü teslime açar. Öyleyse kişinin göğsünü şerh ederek, o kişinin göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor Allah Teala ve teslime açar diyor. İşte kişinin göğsünün yarılması, şerh edilmesi ve teslime açılması olayı 10. basamaktadır. Bu noktadan itibaren zikir yapan kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın zikri yapıldığı zaman Allah-u Teala'nın katından rahmet ve fazl nurları iner. Kesintisiz bir şekilde ard arda iner ve şifreli yolu takip ederek açılmış olan göğsü yararak açılmış olan yolu takip ederek kalbe ulaşır her ikisi de. Rahmet de fazl da. Ama burada farklı bir olay var. Kalp mühürlü. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş ama mühürlü, açık değil. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kalbe ulaşırlar. Mühürden içeriye İkisi de giremez. Ne rahmet ne fazl. Ama fazlın giremediği ve sızamadığı bu ortamda rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarırlar. Sızmaya başlarlar. Kişi 10. basamakta. Ve kişi zikir yapıyor ve rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu rahmet nurlarının %2'ye ulaştığı yer, kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Nefsin kalbindeki zikrin ilk zaferi. Kalbe %2 nispetinde rahmetin gelip iman kelimesinin itiş gücüne rağmen kalpte yerleşmeyi başarması. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın diyor Allah Teala, siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kalbe ilk nur girişinin 11. basamakta başladığını görüyoruz. Bu aslında giriş değildir, sızmadır. Çünkü kalp henüz mühürlüdür. Allah Teala benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmakta başlayan bu fazl, ne zaman o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse, teslim olursa,
veya o kişi iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Fazlul Azim adını alır. Fazlım müminler içindir diyor Allah Teala. Belli ki Allah Teala burada kişiye göre mümin olmayı ifade ediyor. Allah'a göre değil. Kişiye göre mümin olmak kalbinin içine imanın yazılmasıyla tahakkuk eder. Ama Allah'ın ölçülerinde kişinin mümin oluşu Allah'a ulaşmayı dilediği an tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne Allah'a göre ne kişiye göre Allah'a inanan kişi mümin olmak şerefine sırf Allah'a inanıyor diye eremiyor. Mümin olmanın başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu noktada ise kişi bir, Allah'a inanıyor. Kesin şekilde Allah'a inanıyor. İki, ruhunun Allah'a hayattayken ulaşmasına da inanıyor. Üç, bunun üzerine bir farz olduğuna da inanıyor. Dört, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Çünkü Allah'ın Şura 13'te sözü var ve o kişi onu biliyor. Öyleyse amir olan bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Ne diyor Şura 13? Allahü yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer. Dilediğini kendisine seçer diyor. Ve onlardan dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçilmek mümin olmak için kafi değil. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar müminlerdir. Diledikleri andan itibaren müminlerdir. Allah'ın dizaynında onlar müminlerdir Allah'a göre. Ama kulun vücudu itibariyle, vasıf şartları itibariyle o kişi henüz mümin olmamıştır. Kalbine iman henüz yazılmadığı için. Öyle olduğu için de fazl o kişi için aktif değildir. Ne zaman kişi vasıfları itibariyle mümin olacaktır? Kalbine iman yazıldığı zaman. Öyleyse Allah'a göre neden başlangıçta kişi mümin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'tan bir garanti alıyor kişi. Kalbine mutlaka iman yazılacak. Birinci garanti. Ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacak Allah-u Teala tarafından. İkinci garanti. Öyleyse Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunları elde eden kişidir. Elde etmiş kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü kalbe iman yazmak da o kişinin elinde değil, Allah'a ulaşmak da o kişinin elinde değil. Kalbe iman yazacak olan da Allah, o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken kendisine ulaştıracak olan da Allah. İşte böyle bir statü altında 10. basamakta kişi zikre başlıyor. 11. basamakta kalbine, 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılıyor. 11. basamakta kişi
zikrullah'a başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor. Ve Allah'tan gelen rahmetle faz göğsüne ulaşıyor, kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Ve %2 rahmet kişinin kalbinde yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Ve Allah ona tabi olacağı müridini mutlaka gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada o kişi için bir sonuç çıkıyor. Kişi huşu sahibi olmuştur, mürşidi görmüştür, ona ulaşmıştır, önünde diz çöküp tövbe etmiş, el öpmüştür. Ne olur? Allah'ın 10 tane nimeti gelir. Devrinin ruhu başının üzerinde oluşur. Kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açar. Kalpteki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Ve kalbin artık yeni bir veçesi, yeni bir devri, yeni bir veçeyle, yeni bir şekil alışla yeni bir devre başlamış olur kalp. Artık rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kalbe ulaşacaktır. Allah o kişinin kalbinin içine çünkü imanı yazmıştır. Nefs tezkiyesinin şartları tamam olmuştur. Öyleyse nefs tezkiyesinin kalple alakalı şartlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, o kalbin içindeki ekinet alınmış, yerine ihfat konmuştur. O kalbin mührü açılmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Ve kişinin kalbine iman kelimesinin yazıldığı anda, yazıldığı andan daha evvel nefsin kalbine %2 rahmet sızmayı başarmıştır. Küfür kelimesinin devamlı itiş gücüyle onu kalpten atmaya çalışmasına rağmen küfür kelimesi hala kalpte dururken rahmet nurları kalbe yerleşmeyi başarmıştır %2 nispetinde. Ve bu noktada, söylediğimiz noktada Allah-u Teala kalpteki küfür kelimesini almış, dışarı atmıştır. Artık kalpte faziletleri ve rahmeti dışarı atacak olan bir itiş gücü mevcut değildir. Tam aksine faziletleri, fazılları kalbin içine toplayacak olan, kendisine yapıştıracak olan iman kelimesi vardır kalpte artık. Nefs tezkiyesinin şartları tamamlanmıştır. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler başka nelerdir? O kişinin bütün günahlarını Allah Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir, seyyiatını hasenata çevirir. Ruhunu Allah'a ulaşmak üzere yola çıkartır Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. İradede azalan nefsin afetlerine paralel olarak aynı oranda güçlenmeye başlar. Ve 10. nimeti Allah-u Teala'nın, o kişiye biri 10 verirken bir tek derecelik kazandığı hayra 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 katına kadar çıkaracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada başlıyor. Unsuru
zikirdir. Bu noktadan evvel, yani kişinin 14. basamakta tabiyetinden ve kalbine iman yazılmasından evvel, o kalbe sadece rahmetle fazl giriyordu. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez, Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse bu noktaya kadar rahmetle fazl var ortalıkta. Ama Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın söylediklerine bakarsak, bir de rahmetle salavat isimli yeni bir grup daha gelecek. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bir kısım insanlar derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Milaki olacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız. Geri çevireceğiz. Allah'a ruhumuzu rücu ettireceğiz. İşte diyor Allah Teala Bakara 157'de, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Hidayetin rahmet ve salavatla olacağı, yani nefs tezkiyesine dayalı olacağı Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Öyleyse nefsin hidayeti zikirledir, rahmet ve salavatın da nefsin kalbine girmesiyledir. Nefs tezkiyesiyledir. Ve kişinin bu noktadan itibaren, mürşidine ulaştığı andan itibaren aldığı 10 tane nimetten sonra kalbine rahmetle fazl ve rahmetle salavat ulaşmaya başlar. Bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir, zikrullah'tır, Allah'ın isminin tekrarıdır ve Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren müessese zikirdir. Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş. Ne oluyor? Zikrettikçe nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. Afetler azaldıkça emanet olan, rehine olan nefs, vücudumuzda rehine olan nefs, gök katlarının kapılarını birer birer açmaya başlıyor. Kalbindeki afetler azaldıkça üst katları açma yetkisini kazanıyor. Böylece ruhun Allah'a doğru seyri süluku gerçekleştiriyor. Gök katlarında birer birer yükseliyor. Nefsin kalbinde nur biriktiğini şimdi beraberce tezekkür edelim. İlk %7 fazilet birikiminde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Kişi mümin olduktan sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra Rahim esmasının gerçek tecellisi ortaya çıkar. Sadece
müminlerin üzerine Allah Teala fazıl ulaştırır, kalbine yerleştirir. Fazlım müminler içindir buyuruyor. İşte kalbine iman yazıldıktan sonra kişi nefs tezki zikir yapıyor. Allah'tan gelen fazıllar, fazılları kendisine çeken manyetik alanın sahibi olan iman kelimesi sebebiyle iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin etrafına gelen, kalbi yavaş yavaş kaplayan fazıllar iman kelimesinin etrafına geliyor, iman kelimesine yapışıyor sımsıkı. Ve iman kelimesinin çekim gücü hiçbir zaman azalmayacağı için yapışan o fazılların oradan ayrılması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki kalbinizde %7 nur birikti, o günkü zikrinizi tamamladınız, zikri durdurdunuz. Durdurduğunuz anda zikir sırasındaki olayı hatırlayın. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat, kalbin Allah'a dönük olan kapısının mührü açılmıştır ve mühür oradadır. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat, mührü kalbin alt boyutuna kadar indirir. Zülmani kapıya kadar indirir ve mühür zülmani kapıyı mühürler, kapalı tutar. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece kişinin kalbi şeytanın karanlıklarına, karanlık akışına kapalıdır. Karanlıklar nefsin kalbine, yani afetler dışarıya atılan afetler nefsin kalbine giremezler. Kalbi %100 Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı doldurur. Ne zaman ki kişi kalbin, nefsinin kalbindeki işlemi zikrini tamamlayarak durdurur. Zikir bittiği andan itibaren rahmetle fazl, rahmetle salavat kalbe ulaşamayacağı için mühürün üzerindeki baskı kalkar. Kalpte %7 nur birikimi gerçekleşmişti. Baskı kalkınca aşağıdan baskı yapan şeytanın kalbimize gönderdiği karanlıklar, zulmet, nefsin afetleri tekrar kalbin içine dolmaya başlar. Ve bu dolan karanlıklar iman kelimesinin varlığına rağmen kalbi bütünüyle kaplarlar. Ne kadar yeri işgal edemezler? İman kelimesinin etrafında ne kadar fazilet, fazıl biriktiyse o birikime dokunamazlar. İman kelimesi onları kendisine çekmekte devam eder. Nefsin kalbinde %7 nur yerleşmiştir. Yerleştiren ve orada tutan iman kelimesidir. Zikir bunu yapar. Burası nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nura kadar nefsimizin kalbinde ruhumuz zemin katlıdır. %7 nura ulaştığı zaman nefsimizin kalbi vücudumuzda, fizik vücudumuz içinde bir rehini olan nefs birinci gök katının kapısını açma imkanının sahibi olur. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla birinci gök katının kapısı açılır. Bizim ruhumuz da ana dergâhtan yükselen diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası %7
fazilet birikimidir, fazıl birikimidir, iki de rahmet birikimi noktasıdır. Ruh, birinci gök katında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Devam eden zikirle ikinci bir yüzeyde nur birikimi, nefs, ikinci gök katının kapısını açar, ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi, levame, kıyamet suresi, ikinci ayet-i kerime, fela uksimu bin nefsi levameti, hayır, o levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levam edilen, kınanan nefs, kişi nefsini kınıyor, günahları işlemek istemiyor, ama ne yazık ki işlemek mecburiyetinde kalıyor nefsi, o günahı işliyor. Ve kişi daha çok zikrediyor. Nefsinin kalbinde kalıcı nurlar %14'ü bulmuştur fazla olarak. %2 rahmette hep vardır kalpte o başlangıç girişinden sonra. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında, nefsin kalbinde %21 fazıl birikimi. Burası nefsi mülkimedir. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse hem şeytanın fücarı, fücuru hem de Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Nefsimiz ilham almaya başlıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bundan evvelki bütün kademelerin Allah'ı zikretmekle gerçekleştiği burada anlatılıyor. Zikir, kalpleri mutmain kılan yegane anahtardır. Ve bir kişinin kalbinde nurlar %28 fazilet, %2'de rahmete, yani %30'a ulaşmadıkça o kişinin kalbi mutmain olmaz, doyuma ulaşmaz. O kişi Allah'ın verdikleriyle kalbi doymaz, tatmin olmaz. Burası doyum noktasıdır. Fecir 27'de aynı şeyi söylüyor. Ya yetüven nefsin mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs, İrce-i ilâ rabbiki radiyeten var diye, Allah'ın, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ondan sonra da ruhan sesleniyor, Rabbine dön. Öyleyse dördüncü gök katında ruhumuz mutmain oluyoruz. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi, radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Fecir 28. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz bir evvelkinde 5. gök katına yükselmişti. Burada da 6. gök katına yükseliyor. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ve bir daha %7 nur birikimi oluşturuyoruz. Nefsi teskiye. Bu noktaya dikkatle bakalım. 7. defa %7 nur birikimi, nefsi teskiye. Ne olmuştur? Nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi var. %2 de rahmet birikimi var. %49 artı 2, %51 eder. Nefsin kalbindeki afetler Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sıfırdı. Onuncu basamağa yükselene kadar da sıfırdı.
Orada rahmet kalbe girmeye başladı. 14. basamakta fazıllar kalbe girip yerleşmeye başladı. Ve bu noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıllar, %2 de rahmet var. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Şeytan yapısı itibariyle sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Çünkü ona duyarlı olan, Allah'ın emirlerini yapmayacak olan, yasaklarını işleyecek olan, şeytanların paralel olan nefsimizin afetleridir. Nefsin afetleri %100 iken %49'a düştü. Faziletlerse sıfırken %49'a ulaştı. Rahmet de sıfırken %2'ye ulaştı. Nefsimizin kalbinde şeytan artık %51'ine kumanda edemiyor, tesir edemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinde hakimiyeti Allah'ın nurları ele geçirmiştir. Şeytan artık mağluptur. Hakimiyetini kalpte kaybetmiştir. Allah'ın nurları galip olmuştur. İşte bu nokta kişinin ruhunu 7. gök katına ulaştırdığı noktadır. Buradan itibaren ruh 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçecektir. Fetih kapısından elindeki kılıçla altın zincire vurup altın zinciri ikiye ayırarak fetih kapısından içeriye girmiştir. Ve zikir, affedersiniz, kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini birer birer geçecektir. Ve ruh Allah'a sitesini mintaya ulaşıp oradan da Allah'a indi ilahiye ulaşıp oradan Allah'a ulaşacaktır.

Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bundan sonra zikrimizi arttırırız. Beka makamında nurlar %61'den 71'e kadar çoğalır. Fena makamında %51'den 61'e kadar. Beka makamında %71'e kadar. Züht makamında %81'e kadar. Muhsinler makamında da 81'den sonrası ve fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Neyle teslim olmuştur? Allah'ın zikriyle teslim olmuştur. Sonra mı? 27. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olur. Daimi zikre ulaşmışızdır. Artık zülmani kapının üzerine, zülmani kapıdaki mührün üzerine rahmetle fazl kesintisiz bir şekilde baskı yapıyor. Mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Karanlıkların kalbimize girmesi de mümkün değildir. Bu sebeple artık şeytanın kalbimize hiçbir tesiri söz konusu olamaz. Bu noktadan itibaren şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. İşte zikir 27. basamakta kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini sağlamıştır. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göğün bütün katlarını gördüğü zaman mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar örtülecektir. Sonra Allah Teala ona onun başının üzerine salah nurunu getirecektir. Ve sonra da o kişiyi günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirerek irşada ulaştıracaktır. 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşma noktasıdır. Bu noktadan sonra kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Talep mutlak kabul edecektir. Allah Teala o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hep bu cümle kullanılır, tayin edecektir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu son mertebeye de ulaştılar. Hepsi söylediğimiz 7 tane kademeyi birer birer geçtiler. 7 makamı geçtiler, salah makamı. 7 makam geçtiler, ruhları Allah'a ulaştıktan sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikun el ebeyline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Öyleyse ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. İster ensar olsun ister muhacirin onlara tabi olduğunun kesin delili Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesidir. Bütün sahabe iradesini de Allah'a teslim ederek Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlardır. Ve Fazl-ül Azim de bunların arasındadır. On iki mertebe nefs kalbi müzeyyen olmadıkça azim fazl oluşmaz. Azim fazl 12 müzeyyen olma mertebesini gerektirir. Fazl azimin sahipleri 12 mertebe kalpleri müzeyyen olduktan sonra iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. 12. mertebeden sonra teslim gerçekleşir.

0: İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar ki bütün bu mertebelere hep Allah-u Teala'nın zikri oluşturmuştur. Kim üzerinde? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde, Rahim esmasının tecelli ettiği kişi üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
0: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
2: Yaşatır.
1: Biz de hepinizin gözlerini öperiz muhabbetle. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmedin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İnnâ salâte ve selâmün. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir aradayız. Yarenlik etmek üzere. dostlukların tazelenmesi, sohbet, Allah, bizler, her şeyin iç içe olduğu, dostluğa dönük, sevgiye dönük, mutluluğa dönük bir beraberlik düşündüm sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hadi gelin sizinle beraberce bir yolculuğa çıkalım. Bulunduğunuz yerlerden ayrılın. Benimle beraber yukarıya gelin. Orada sadece güzellikler var. Sizi dünyanın hapishanesinden kurtaracak olan bütün güzellikler orada, yukarıda, indi ilahide. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden uzaklaşalım. Dünyanın bir türlü sıkıntısı, huzursuzluğu bizden ırak olsun. Bir saat Allah-u Teala'dan kâm alalım. Bir saat biz bize olalım. Her şeyden elimizi, eteğimizi çekerek Allah'la bir olalım. İşte burası huzur namazının kılındığı yer. Sonsuz bir genişlik. Çimenler üzerinde seccadeler. Sol tarafta tahtlar var. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda sıralanmış olan, hiçbir şeyle, hiçbir yere dayanmayan altın tahtlar. Sevgili kardeşlerim, o tahtlarda olmak istemez misiniz? Allah'ın birinci sınıf dostları. Kim fena makamını tamamlarsa, o kişi mutlaka o tahtlardan birine sahip olur. Allah-u Teala onun yeni bir ruhunu vücuda getirip o tahtlarda ona bir yer mutlaka ihsan eder. Böylece Yunus'un dediği olay vücuda gelir. La mekana kavm olmak. İşte oradayız. Dünyadaki bütün renklerden güzel bütün renkler. Hayır, ağaç yok. Sadece çimenler var. Her taraf yemyeşil. Göz alabildiğine uzanan, sonsuza kadar uzanan bir dizayn. İşte oradayız. İndi ilahide Allah Teala'nın huzurunda. Allah mı? O yoklukta. Ama sizi görüyor. Sizi her an sizden haber alarak sizi yaşıyor. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Her şeyi ilmiyle kaplamıştır sizleri de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak, onun velisi olmak, evliyası olmak, onun sizin Mevlanız olması, hepsi sizin gayretinizle gerçekleşecek. Bir kısmınız için gerçekleşti. Öyleyse bırakınız dünya adı verilen bu gezegende bir ülkedeki problemleri, dertleri, sıkıntıları bir an için unutun onları. Onların dışındasınız. Bizimle berabersiniz. orada mekansızlıkta, mekanın en üst noktasında etrafın pırıl pırıl aydınlık olduğunu göreceksiniz. Ama ışığın kaynağını bulamazsınız. Şimdiye kadar kimse ışığın kaynağını tespit edemedi. Ama her taraf pırıl pırıl.

Her şey orada da adım adım değişiyor. Önce sadece baştaki 3 kişi kefeliydi, geri kalanlar sarıklıydı. Ama şimdi 4. kişi de kefeli. Bir kişi, arkasındaki 2 kişi, o 2 kişinin arkasındaki 1 kişi, hepsi kefeli. Sonra gelen 2 kişinin sağ taraftaki gene kefeli. Tarihe dönük bir yeni düzenleme. Sonra onarlık evvela 7 kişi geliyor. Hepsi sarıklı. Ve sağdaki kefenin 2 kişiden sol taraftaki gene sarıklı. 7 tane sarıklı o 2 kişinin arkasında. Bunlar devrin imamının baş yardımcıları, 2 kişi ve yardımcıları, vezirleri, 7 kişi, 9 oluyor sayısı. Sonra yine 7 kişi, bunların elbiseleri bembeyaz. Her şeyleri beyaz. Sağ tarafta yine Kutb-ül Aktab, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onu diğerlerinden hemen ayırırsınız. Hayır, beyaz sakallarından değil. Onun farklı bir dizaynı var. Buradan aşağı doğru inen bir sırıma bağlı tam şurasında bir kese göreceksiniz. Şu büyüklükte bir kese. Kesenin içinde mi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mührü var. Onu görenler var mı içinizde? Yıllar önce bir kardeşimiz Kadiri Tarikatı'ndandı ve bizi gördüğümüz gün, ilk defa gördüğü gün ismimizle hitap etmişti ve mürşidi yanındaydı. Allah Teala'dan talepte bulunduk. Onun üzerinde görebilir miyiz dedik. Allah Teala mürşidini de gösterdi. Yanında Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde. İlk defa o gün gördüm. Belki 20 sene evvel. Arkadaşımın mürşidi simsiyah sakallıydı. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri her şeyiyle pembeyazdı. İkisi beraberdiler. Sevgili kardeşlerim, orası bir güzellikler yeri. Sizi bir an dünyadan ayırmak istedim. Güzelliklerin var olduğu, sadece Allah'ı terennüm ettiğiniz, onu şarkıladığınız, onu her şeyinize sindirdiğiniz bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Orada, İndihilay'de. Aslında eğer siz Allah'ın dostu olursanız, her yer sizin için cennet olur. Başkalarına cehennem görünse de. Şu dünyadaki her gün sizi daha büyük huzursuzluklara iten şartlar, ekonomik durum, onların hepsini unutun. Hadi onlara bir perde çekelim, arkamızda kalsın. Bizler Allah'ın dostlarıyız. Onunla mutluyuz. Onun
zatını görmenin, o büyük şerefinin sahibiyiz. Sizler de bir gün öyle olacaksınız. Allah-u Teala'yı ta şuranızdan, kalbinizden, kalbinizdeki gözle, basiretle, kalbinizdeki kalp gözünün basar hassasıyla, çalışmasıyla göreceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hepinize ihsan edildiği bir güzelliği, eğer etmediyse ihsan edileceği bir güzelliği, daimi zikri, bir gün mutlaka yaşayacağınızı size müjdelemek istiyorum. Unutmayın, sizler Allah'ın yolundasınız. Tabi olduğunuz günden itibaren artık sizler Allah'ın yolundasınız. Daha o gün vücutlarınız sizden ayrıldı. Birçoğunuzunki Allah'a hamdolsun ki ulaştı. Allah'ın evliyalarından oldunuz. Bu büyük şerefin içinde onun mutluluğunu yaşamalısınız diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak hem bize dost olmaktır ama asıl Allah'a dost olmaktır. O Allah, sizin onu sevdiğinizin binlerce katı daha fazla sizi seven bir Rabbiniz var. Aranızda mutsuz olanlar mı var? Onlara sesleniyorum. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Gözleriniz görüyor mu? Diyelim ki gözlükle. Olsun. Ama görüyor. Kulaklarınız işitiyor mu? Bir tanesi ağır işitiyor. Olsun. Ama işitiyor. Kalbiniz çalışıyor mu? Allah'ı hissedebiliyor musunuz? O var. Sizinle beraber. Size gözlerinizi, kulaklarınızı göresiniz, işitesiniz diye, ağzınızı konuşasınız diye, yemek yiyesiniz diye vermiş Allah-u Teala. Muhteşem bir dizaynla sizi yaratmış. Mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz, akciğeriniz, karaciğeriniz, her şeyinizle sizi yaratmış. Bunları size bedavadan vermiş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açıdan düşünürseniz hepiniz birer trilyonersiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer şu anda gözleriniz görmeseydi, bütün servetinizi, sahip olduğunuz her şeyi gören gözlere sahip olmak üzere vermez miydiniz? Bir düşünün bakalım. Belki bunun gerçek ölçüde düşünülebilmesi sizin için pek mümkün değildir. Allah'ın size bedavadan verdiği gözlerin sahibi olduğunuz için size böyle bir şeyi düşünmek bile belki muhal gelir. Ama ya olmayanlar? Onlardan biriyle konuşun.
sizin sahip olduğunuz o bedavadan Allah-u Teala'nın size verdiği şu görme yeteneğine sahip olmak için acaba bütün servetini, kendine ait olan her şeyi vermeye hazır değil midir o kişi? Böbrekleri çalışmadığı için diyaliz makinesine bağlanan bir insan, böbreklerinin normal çalışabilmesi için neleri bağışlamazdı ki? Dili tutulduğu için konuşamayan bir insan, konuşabilmek için acaba neleri sarf ederdi? Duymayan bir insanın duyabilmek için neleri feda edebileceğini biliyor musunuz? Çalışmayan bir mide, bir ülser, bir kanser, çalışmayan uzuvların sahipleri, ancak onlar ne demek istediğimi onlarlar. Mutlu olmamız için Allah-u Teala'nın bize şükretmemizi gerektiren ne kadar çok ihsan ettiğini, ne kadar çok şey ihsan ettiğini bir düşünün. Neleriniz var? Bunların onlardan yoksun olan insanlara göre olan değerlerini toplayın bir araya. Bir trilyoner çıkacak karşınıza. İşte sizler, uzuvları normal çalışan sizler, hepiniz birer trilyonersiniz. Yetmez. Aklınız normal standartlarda çalışıyor. Söylediklerimi anlıyorsunuz. Bu da büyük bir nimet değil mi? Deli olanları düşünün. Akli dengeleri bozuk olan insanlar, onlar yaşamıyorlar. Kendi küçücük dünyalarında, bir farklı dizaynda, kendilerinden bir şey istenmiyor Allah-u Teala tarafından. Akli dengesinde bozukluk olanlar teklife muhatap değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden bir şeyler istiyor. Ya da bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey yok. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Hangi emri vermişse sadece bu hedefin bir vasıtasıdır. Belki bu vasıtalar arasında da hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz, mürşidinize ulaşmanız birer hedeftir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, fizik vücudunuzu Allah'a aslen kılarak teslim etmeniz, nefsinizi aslen kılarak Allah'a teslim etmeniz, iradenizi Allah'a teslim etmeniz, hepsi birer ara hedeftir. Nereye taşırlar sizi? Nereye götürürler? Sizi mutluluğa götürürler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar için konuşuyorum. Kendinize dikkat edin. Yanlış davranışlarınız var. Doğruları tatbik edemiyorsunuz nefsinizin afetleri sebebiyle. İblise kapılarınızı açmayın. Kapılarınızı Allah'a açın. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlardan size ulaşacak olan doğru işaret, Allah'ın işareti, sevgi adlı bir kelimede toplanır. Sizi seviyorlar mı? Allah'la aranızdaki ilişki sevgiye dayalı, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O hangi şartların içinde olursanız olun sizi sever. En çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir yelpazesi
bir spektrumu söz konusudur ama sever. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Sevin, nefret etmeyin. İnsanları sakın size düşman olarak görmeyin. Herkes bazen bilerek, bazen bilmeyerek yanlış davranışlarda bulunabilir. Belki etrafınızdaki insanlardan size de yanlış davranışlarda bulunanlar olacaktır. Onları hoş göremez misiniz? Allah-u Teala'nın nasıl bir sonsuz sabırla sizi hep hoş gördüğünü unutmayın. Bütün insanlar sadece Allah'ın evliyası olana kadar değil, evliya olduktan sonra da hata yaparlar. Ne zaman bunların sonuna ulaşırsınız? Kesbi olarak daimi zikre sahip olduğunuz zaman. Eğer Allah-u Teala bunu ihsan ederse, o zaman vehbi bir standart söz konusudur. Siz kendi ölçülerinize göre layık olmadığınız bir şeyin Allah'ın ölçülerine göre layık olmanız sebebiyle sahibi oldunuz demektir. Allah'ın bütün resimleri vehbi olarak daimi zikrin sahibi kılınırlar Allah-u Teala tarafından. Siz gayret edin. Ne kadar çok zikrin sahibiyseniz o kadar mutlu olursunuz. Ben daimi zikre bir türlü ulaşamıyorum. Mutlu olmam böyle olduğuna göre mümkün değil mi diye mi düşünüyorsunuz? Mümkün. Kendinizi başka insanlara adayın. Kendinizi unutun. Başka insanlara ne sağlayabileceğinizi düşünün. İşte şu anda sizinle beraber Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın size verebileceği, vermeye muktedir olduğu her şeye kadirdir. Mutluluktan, o mutluluğa sahip olabilirsiniz. Unutun etrafınızdaki dünya şartlarının negatif etkilerini. Unutun. Allah'ı düşünün. Bizi düşünün. Sizinle beraber olduğumuzu düşünün. Baştan söylediğim olay da nasıl Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve o kardeşimizin mürşidinin ruhlarını Allah-u Teala bana gösterdiyse o kişinin başının üzerinde. Siz de bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde biz hep varız. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama bir gün Allah-u Teala buradaki gözünüze bizi gösterecek. Sizi hiç terk etmediğimizi, terk etmemizin mümkün olmadığını düşünün. Siz fıska düşmedikçe, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse beraberiz. Biz buradayız. Ama aynı zamanda sizinle beraberiz. Allah da orada, yoklukta, ama o da sizlerle beraber. Bilemeyeceğiniz bir şekilde hiçbir an sizden ayrılmaz. Her zaman her birinizle beraberdir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Kainatı yaratan
sizi yaratan ve sizi çok seven Allah sizinle beraber, siz onu az sevseniz de o sizi sever. Nefret edenleri, Allah'tan nefret edenleri de sever. Ama sevgisi kişisel duruma göre onu kabul edemeyen, idrak edemeyen, ona düşman olanlar için giderek azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizler kendinizle iftihar edin. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, Allah'ın yolunda bunca gayret sarf eden kardeşlerinizle iftihar edin. Hepiniz bir bütünün birer parçasısınız. Arabayı çeken atlar olun. Ne zaman kendinizi başkalarına adamayı başarırsanız, o zaman kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Kendinize ait olan bütün dertler bitti demektir. Tekrar ediyorum. Ne zaman kendinizi size ait olan her şeyinizle başkalarına adarsanız, adadığınız zaman parçası içerisinde kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manası, kendinizle meşgul olamamanızın manası, sizin bütün problemlerinizin kendinizi başkalarına adadığınız zaman parçası içerisinde bitmiş olmasıdır, yok olmasıdır. Bunu zamanın bütününe teşmil ettiğiniz zaman, ulaştırdığınız zaman, şamil kıldığınız zaman, o zaman her zaman siz kendinize ait bütün problemlerden uzaklaşmış olursunuz. Yani zamanınızın her parçasında sadece mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olamadım diye sakın üzülmeyin. O konuda gayret edin. Bunun zor bir şey olduğunu gördünüz. Denediniz, saatler yaptınız, saatlerinizi ayarladınız. Ama şeytan ve zayıf olan iradeniz sizi daimi zikre ulaşmaktan hep men etti. Ama unutmayın, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikri başarmışlardı. Bugün sizler bugünün sahabelerisiniz. Bugünün yıldızlarısınız. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri için? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. İşte tabi'in sahabeye tabi oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabi olanların İslam tarihindeki adı tabi'indir. Sonra tabiine ihsanla tabi olanlar, tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, bu zamana kadar tabiyet hep geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen tabiyet, bir, Hazreti Ali kanalından, iki, Hazreti Ebu Bekir kanalından ulaşıyor. Hitap ettiğim sizler, Hazreti Ebu Bekir standartlarına tabisiniz. Yani hafî zikir yaparsınız. İçinizdeki bir sesle, kalbi sesinizle
zikredersiniz ve sizi daimi zikre götürecek olan da budur. İçinizde yankılanan bir ses. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir kasetlerimizi dinleyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede bir hasta görürseniz, ona deyin ki bizim kasetlerimizi dinlesin, sohbet kasetlerimizi. Manasına varması gerekmiyor ama sesin tedavi süresi içinde hep ona ulaşması gerek. Elinizde şu anda dünyadaki en geçerli iyileştirme vasıtası var. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sözlerimiz birçok insana inanılmaz gelir. Sadece bu sözümüz değil, pek çok sözümüz. Ama Halep oradaysa, arşım burada. Bugüne kadar deneyenler hep aynı güzel sonucu aldılar. Neden birçokları için inanılmaz geliyor? Bu bize ait olan bir olgu değil ki. Bu Allah'ın bir ihsanı. Allah oraya bize nasip kıldığı o sesin içine bizim hiçbir zaman anlamamız imkanı olmayan bir şeyler katıyor. İşte o hüviyet, o kişinin vücuduna ulaştığı zaman ses olarak orada bizlerin anlayamadığı bir tesir vücuda getiriyor. Bu ise şifayı oluşturuyor. Hayır, bize ait olan bir şey değil. Bu Allah Teala'nın bir lütfu. Sevgili kardeşlerim, birçok insan sözlerimize hayalmiş gibi bakar. Ama tatbik ettiği zaman, doğru olduğunu gördüğü zaman da gözleri büyür. Demek ki doğruymuşlar. Allah Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor sadece. Sadece mutluluk. İnsanlar üzerinde iki türlü tesir söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah'ın vücuda getirdiği pozitif tesir. İki, şeytanın vücuda getirdiği negatif tesir. Şeytan insanların üzerine onları mutsuz edecek olan dalga boylarını gönderen bir sistemin sahibidir. Bunun adı büyüdür. Şeytan insanların üzerine Allah'ın yoluna girmemiş olan zulmani cinleri gönderme yetkisinin sahibidir. Bunun adı hüddandır. Her ikisi de insanlara büyük ızdıraplar verir. Allah-u Teala ise insanların üzerine sadece mutluluğu gönderir. Onları kendi formülleriyle iyileştirir. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeye kadir. Bütün güzellikler O'nun. Düşünün, A'dan Z'ye kadar her şeyiyle Allah sizleri sadece mutlu etmek için var. Sizden istediği tek şey sizin saadetiniz. Öyleyse hedef buysa, o zaman neden Allah Teala bizim namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, istiyor, istiyor, istiyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep vasıta. Mutluluğu yakalayabilmeniz için nefsinizdeki afetlerin azalması mutlaka gerekiyor. Bunun için de Allah'ın reçetesini tatbik etmek durumundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize ulaşacaksınız. Nefs tezkiyesi adı verilen bir dizayna başlayacaksınız. Ve nefsinizdeki afetlerin hegemonyasından, şeytanın size olan tesirinden adım adım kurtulacaksınız.
pozitif tesirin artışı, Allah'ın tesirinin artışı, negatif tesirin azalması sadece nefsinizdeki afetlerin azalmasına bağlıdır. Ne demek istiyorum? Şeytan nefsinizdeki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Ve başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Tam bir denge ile kulvara girersiniz. Nefsiniz aynı boyuttadır ruhunuzla. %100 afetlerle doludur. Ruhunuz aynı boyutları taşır. O da %100 hasletlerle doludur. Yani nefsiniz Allah ne emretmişse onu asla yapmamak ister. Gene nefsiniz Allah neyi yasak etmişse mutlaka onu yapmak ister. Allah'a inat onu mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse, Allah neyi emretmişse gene Allah'a inat onu yapmamak ister. Nefsiniz baştan aşağı böyle bir çerçeve içerisindedir. Ruhunuza gelince o saftır, tertemizdir. 100 üzerinden 100 de hasletlerle doludur. Aynı boyutta bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Bunların başında da sevgi gelir. Nefsinizde ne var? İsyan. Ruhunuzda itaat var. Nefsinizde ne var? Cehalet. Ruhunuzda ilim var. Nefsinizde ne var? Düşmanlık. Ruhunuzda sempati var. Bütün güzellikler ruhunuzda ve şeytan nefsinizin afetlerinin hepsine tesir edebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah'ın yoluna girmeyen bir insan için ömrü boyunca nefsinin kalbindeki bütün afetler şeytanın devamlı kullandığı odak noktalarıdır. Kişi her an huzursuzdur. Her an Allah'ın emirlerine uygun olmayan şeyleri, Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Her an Allah'a isyan halindedir. Her an Allah neyi yasak ettiyse onları da işlemek ister. Akıl zaten Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yasaklarının ise rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın emirlerini hiçe saymak, yasak ettiği şeyleri nefsin yapmasına müsaade etmek akıl için gayet normal bir olaydır. Ve kişi hep Allah'ın yasak ettiklerini işleyeceği için huzursuzdur. Hep Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirmeyeceği için huzursuzdur. Her fiilinden sonra Allah'ın bir emrine itaatsizlik ettiği zaman Allah Teala size azap eder ruhunuzda, nefsinize. Her Allah'ın yasak ettiği fiili nefsiniz sebebiyle işlediğinizde Allah size azap eder ruhunuzda, nefsinize. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizayn söz konusu. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz huzursuzluk duyarsınız. İşte o azaptır. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Gene bir azapla karşı karşıyasınız. Öyleyse böyle bir ortamda neden huzursuz olduğunuzu düşünün. İç dünyanızda huzursuzsunuz, dış dünyanızda huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde huzursuzsunuz. Çünkü nefsinizdeki afetler size hakim. Şeytan onlara tesir ederek onları daha da azdırıyor. Allah neyi yasak etmişse onu işliyorsunuz. Allah neyi emretmişse onları da işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın yoluna girene kadar genel çerçeve budur ve insanlar hep mutsuzdur.
sözdür, but sözdür. Ama Allah'ın yoluna girdikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 ihsan aldıktan sonra tabiyetiniz gerçekleştiği andan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bunun tabi neticesi olarak ruhunuz Allah'a doğru her %7 nefsinizin kalbindeki nur birikiminde yolculuğa çıkar. Bütün gök katlarını aşar. Nefsinizin kalbinin yarıdan fazla temizlendiği bir noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbi tamamen temizlendi mi? Hayır, temizlenmedi. Ama yarıyı aştınız. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse nefsiniz Allah'ın emirlerine %50'den fazla itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri de %50'den daha fazla işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunuz şeytanın kulu olmaktan %50'den daha fazla kurtuldu. İşte bu noktaya geldikten sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacaktır. Bunun manası iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde giderek daha çok dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela şununla mutlu olmalısınız. Siz öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın cennetinin anahtarını ele geçirdiniz. Düşünün ki onlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu mutluluğun sahibi olamıyorlar. Sadece bilmedikleri için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? İnsanlar bilseler ki Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer mutlaka cennet, Allah garanti etmiş cennetini, o zaman herkes dileyecek Allah'a ulaşmayı. Öyle zannediyorsunuz değil mi? Ama dilemiyorlar. Öğrendikleri halde şeytan insanların bir kısmına Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklüyor. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın yoluna sülûk ettiniz. Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma süreci içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ruh olarak fizik vücudunuz Allah'a teslim olma süreci içindeki ikinci bir sırat-ı müstakimin üzerinde. Nefsiniz, o da ahsen olarak Allah'a teslim olma hususunu gerçekleştirecek olan kendi sırat-ı müstakimin üzerinde. Kemal derecelerinde, fizik vücudunuzda, nefsinizde olgunlaşıyor. Her geçen gün mutluluğa doğru yol alıyorsunuz. İşte o Allah. Allah olmasa size 10 tane ihsanı kim verecek? 10 tane ihsanı alamazsanız nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki sizin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde ard arda 10 tane ihsanı Allah size veriyor.
10. ihsan ile gösterdiği irşat makamına ulaştığınız zaman 10 tane de nimet veriyor. Bütün bunlar size olan derin sevgisini ifade etmiyor mu? Öyle değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala sizi o kadar çok sevmeseydi, sırf bir talebiniz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah size 10 tane ihsan verir miydi? Mürşidinize ulaştığınızda 10 tane nimet verir miydi? Bütün günahlarınızı sevaba çevirir miydi? Kalbinizin içine iman yazıp da sizi mümin kılar mıydı? Ruhunuzu kendisine doğru yola çıkartır mıydı? Sevgili kardeşlerim, o Allah ve sizi çok seviyor. Öyleyse sorun kendinize, neden mutlu değilim diye. Allah beni bu kadar çok seviyorsa, bana 10 tane ihsanı vermişse, ben mürşidime ulaşmışsam, 10 tane nimet almışsam, Allah'ın yolundaki seyri sülükümü tamamlamışsam, Allah'ın evliyası olmuşsam, o zaman nasıl oluyor da olaylar beni bu kadar tesir altına alabiliyor diye kendi kendinizi hesaba çekin. Allah'ın sizinle beraber olması yetmez mi? Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. En kuvvetli sizlersiniz. Allah'a güvenenleriniz. Allah Teala diyor ki eğer bana tevekkül ediyorsanız sizi yenecek yoktur. Allah Teala diyor ki eğer bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan mutlaka sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, o sizinle beraber sizi yaratan, bütün kainatı yaratan Allah sizinle her an beraber. Size yardım etmek için hep bekliyor, arıyor, fırsat arıyor. Ona o fırsatı vermeyen zavallılardan olmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakın Allah Teala size neler ihsan edecek. İrşat makamına ulaştığınız zaman başlangıçta ihsan buyurduğu 10 tane ihsan ötesinde 10 tane de nimet almak söz konusu. Sadece insan olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için ve Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Ne zaman kendinizi mutsuz hissederseniz, o zaman Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. 10 ihsanın ötesinde, 10 nimetten sonra aldığınız her Allah'tan aldığınız güzellik bir nimettir. Ne zaman huzursuz olursanız Allah'ın üzerinize sekinet indirmesini isteyin. İndirir. Bir nevi uyuklama haline girersiniz kısa devrede. Eğer bir topluluksanız o zaman her birinizde Allah Teala ayrı bir zaman parçasında bir sekinet verecektir üzerinize.

Ve böylece devamlı olarak Allah'ın sekineti toplum arasında dağılır ve insanlar Allah'tan gelen bu güzelliklerle huzura kavuşurlar. Düşünün bir sevgili kardeşlerim, o Allah kainatı yaratmış, sizi ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle o yaratmış, sahibiniz. Ve sizden hiçbir şey istemiyor sizin mutluluğunuzdan başka. Bütün vasıta emirler, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi, zikir yapmak gibi, hepsi sizi o saadete, saadetinizi oluşturacak olan teslimlere birer birer ulaştırmak için. Teslimlerin her biri bir ara hedeftir. Son teslimden sonra ulaşacağınız yer mutluluktur. Öyleyse dizaynda birinci takvada birinci cennet, ikinci takvada ikinci cennet, üçüncü takvada üçüncü cennet ve dünya saadetinin yarısı. Dördüncü takvada dördüncü cennet, dünya saadetinin %90'ı. Beşinci takvada dünya saadetinin %100'ü. Beşinci cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı cennet. Yine dünya saadetinin bütünü. Bir hakkın takvaya ulaştığınız zaman yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Sadece mutlu olmanızı. Bunun için her şeyi yapmaya hazır. Talep ettiğiniz her şeyi size vermeye hazır. Siz vazgeçmedikçe onun sizden vazgeçmesi mümkün değil. Sizi o kadar çok seviyor ki o sevgiyi idrak edebilmeniz mümkün değil. Ama bütün bu şartlarda gene de mutsuzsanız, o zaman bunu Allah-u Teala'ya yüklemeniz yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Siz size düşeni yapmıyorsunuz. Nefsinizdeki afetleri temizleme konusunda bir gayretiniz yoksa, mutluluğunuzun devamını artacağı bir dizayn içinde olamazsınız. Ama kendinizi başkalarına adadığınız, başkalarına hizmet verdiğiniz, onların mutluluğu için çalıştığınız sürece Allah'ın ülkesinde daimi zikrin sahibi olan bir insan hangi mutlulukları yaşıyorsa o süre içinde aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse düşünün bir defa, sevinecek ne kadar çok şeyiniz var. Allah sizinle beraber yetmez mi? Tek başına bu nimet, Allah'ın sizinle beraber olması. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa, ben sizinle berabersem, ben onlara galip gelirim diyor Allah-u Teala. Gene diyor ki, bütün dünya sizinle beraber olsa ama ben size düşmansam, eğer benimle savaş halindeyseniz dememiz daha doğru. Bütün dünya sizinle beraber olsa diyor Allah Teala, eğer benimle savaş halindeyseniz gene ben size galip gelirim diyor Allah Teala. Öyleyse ne kadar çok sevilmeniz lazım geldiğini bir düşünün. Allah her an sizlerle, yani bizlerle beraber, bizleri birbirimize dost kılmış, sevgili kılmış, Allah için sevmeyi öğretmiş ve Allah için olmayı bizlere nasip kılmış. Her şeyimiz Allah için sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara

Şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her güzel şey ne kadar çabuk sona eriyor, farkında mısınız? Bir saatlik bir beraberlik bir anda başladı, bir anda bitti gibi geliyor bize. Bu kadar çabuk mu geçecekti zaman? Bu kadar çabuk mu birbirimizden sohbet açısından ayrılacaktık? Ama bu sohbetlerin her biri bir hazinenin bir parçası olarak bilgisayarlarınızın hafızasında sizleri bekliyor. Ne zaman bize ulaşırsanız 5000'in üzerindeki sualin cevabını orada bulacaksınız. Sizinle her zaman beraberiz. Sorularınızı ulaştırın, cevap verelim. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak sizleri Zülcenahin kılması dualarımızla mutluluğu yaşamanızı bütün gönlümüzle dileyerek ve sizden bunu isteyerek mutlu olmanızı isteyerek Allah'ın istediği gibi sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.

0: المكتوب عليهم ولا الظالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Öncelikle bir yarenlik sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Elimihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böyle bir sohbetinize daha ulaşmayı bizlere nasip kıldı inşallah. Önümüzdeki diğer sohbetlerinize tekrar zaten nezirlikle olabilmek ümidiyle bizler için inşallah çok kıymetli olan dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden tekrar sonsuz hürmetlerimizi öpüyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.

0: Bırakıyorum sen de yoklayı.
1: Tamam, inşallah.

0: sıcaklık aslında bir derece yükseltsin her şeyi. Şey, düşürsünler bir derece sadece.
1: Efendimiz inşallah şu anda görüntüyü sesi beraberce almış durumdayız. Hazır mı inşallah efendim?
0: Tamam. Hay Allah razı olsun. İnşallah biz hazırız. Başlayabiliriz ben. Allah razı olsun.
1: İnşallah nimetimize geçiyorum inşallah efendim. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, inşallah kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu bölümde inşallah...
2: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah-u Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma alektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İki, sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Üç, sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. Dört, nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğimiz yemini yerine getireceksiniz. Beş, irşada ulaşacaksınız. Altı, ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Yedi. Yedi tane safa, yedi tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği dört emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere, en mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah-u Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah-u Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebun suresinin 45. ayet-i kerimesinde utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim, değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindeki Allah Teala'nın buyurduğu husus. Neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abittir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yavidin kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın.

Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk. Cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainata yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış. Mutlu olsun diye şekillendirmiş. Mutlu olsun diye akıl vermiş. Fuat vermiş. Basar vermiş. Sem'i vermiş. Görme, işitme ve idrak etme hastalığı vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet kelimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hassası, basar verdik, görme hassası ve fuat verdik, idrak etme hassası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse Allah Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir.
Bu üç vasfı da Allah-u Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayetlerinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah-u Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah-u Teala'nın sizi yaratmasının sebebi, sizi mutlu kılmak. Allah-u Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve iyi kelimesi, üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah-u Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah-u Teala şöyle söylüyor: Habibim, onların sana baktıklarını görürsün, gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler. Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler diyor Allah-u Teala.
bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar, şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış, hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala bizleri yaratmış, bir hedefe makrun olarak. O hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah-u Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah-u Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için,
edilmiş olsaydınız. Yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah Teala sizi eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak. Sağırken duyar yapacak. İdraksizken idrakli yapacak. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kişi irşada mütalik, hidayete mütalik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yetmez, yine kalpte başka bir ameliye yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin
üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah-u Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah-u Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zâid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde %100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş size. Eşitliği kurarak bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah-u Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği derecelerle kazandığı derecelerin birbirine eşit olması gerekir. Yani en azından yaklaşık olması gerekir. Fakat öyle olmuyor. %100 kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Vel Asr suresi 1. ayet-i kerime. Vel Asr, vel Asri, asra yemin olsun.
İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde müminin 103'te de kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama amin olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden az olanlar. Amin olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn." Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar
onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah-u Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini binip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah

O ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inden o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır. İnsanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden, aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah-u Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Kişinin mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. İhtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk? Bebek, çocuk. Yani sübyan. Ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor.
Ayrıca bir de ondan

sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor sizi. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde 150'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve reddallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetlisisiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı hem Osmanlı donanmasının üç katı hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat. Askeri 3 kat. Rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor. Emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır. Zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz.
Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece O'nun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. O'nun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında O vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle O doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar,
siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 1/6'dır. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 1/5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 1/5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. 6 alemin 5'i bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun.
Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş. Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak.
O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah-u Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insanın olarak yaratmış, kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir.
Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyahati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse İki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra İrşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz. Sonra nefsiniz. En sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi.
her şeyin en güzelini sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman
o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde

faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı üzerinde olun. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk. Arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ay Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve middin. İyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere, yine bir güzelliği yaşamak üzere Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde. Öyleyse konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. Konumuzu tamamladığımız zaman göreceksiniz ki bugün insanların yaşadıklarını zannettikleri İslam, İslam'ın hiç kimseyi kurtaramayacak olan çok küçük bir parçası. Kurtuluşa mütalik her şey çıkarıldıktan sonra geriye kalan, kurtuluşu mümkün kılmayan hususlar. Bir başka ifadeyle İslam'ın 5 şartı ve koskocaman bir fıkıh ilmi. İkisinin de insanların cennetini kurtarması mümkün değil. Mümkün mü değil mi? Beraberce bakalım. Ve sözümüzü ispat edebilir miyiz, edemez miyiz? Sonunda görelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 28 basamaklık bir dizayn gösterir. Ve bütün sahabe bundan 14 asır evvel 28 basamağın hepsini yaşadılar. Ve bütün sahabe, sevgili kardeşlerim, 7 safhasının da İslam'ın hepsini yaşadılar. Hepsi bir hakkın takvaya ulaştılar. Öyleyse onlar neyi yaşadılar? Kur'an neyi emrediyor? Bugün ne yapıyoruz? Bir saatlik bir zaman süresi içerisinde bu konuyu sizlere açıklamak istiyorum. Allah-u Teala inşallah yardım eder. Ne dersiniz, eder mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Vel Asr suresi İslam'ın 28 basamağından bahsediyor. 7'li 4 tane 7 basamak. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç. İlk 7 basamak. Ve amilü salihâti, ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar. İkinci 7 basamağın sonu. Âmenû olmak, birinci 7 basamağın sonu. Nefsi ıslah edici amellere başlamak, ikinci 7 basamağın sonu. Birinci 7 basamak nereye ulaştırıyor? Amin olmaya ulaştırıyor. İkinci 7 basamak nefs tezkiyesine, yani amülü salihata ulaştırıyor. Üçüncü 7 basamak nereye ulaştırıyor? Allah'a ulaştırıyor. Ruhu teslime ulaştırıyor. Teslimle noktalanıyor. Dördüncü 7 basamakta ise fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alıyor. Bunlar 7 tane safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar. Yedinci basamağa hemen kişi ulaşır. Birkaç dakika içinde yedinci basamaktadır. İkinci safha 8. basamaktan başlar. 14. basamağa kadar devam eder. İkinci 7 basamak. Ulaştığınız yer nefs tezkiyesine açılır. Ondan sonra nefs tezkiyesi, yani nefsi ıslah edici amel başlar. Üçüncü 7 basamak 14. basamaktan 21. basamağa kadardır. Hakkı ulaşıp hakkı tavsiye etmeyle tamamlanır.
dördüncü yedi basamakta ise ard arda fizik vücudun nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu muhtevanın hepsini yaşadılar. Yaşadılar mı? Hadi gelin beraber bakalım. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Dilediler. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel mürşitlerine ulaşıp tabi oldular mı? Tabi oldular. Buna kimsenin bir itirazı yok. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme önünde diz çöküp tövbe edip tabi olmuşlar. Herkes, neyse bir tane ihtilafsız konumuz var. Çok şükür. Üçüncü safa, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsi. Böylece ruhlarını Allah'a teslim ettiler mi? Hepsi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Hepsi. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ettiler mi? Daimi zikre ulaştılar mı? Hepsi. Bütün sahabe irşada ulaştılar mı? Hepsi. Hepsi ulaştılar. Bütün bu safhaları hepsi gerçekleştirdiler. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edildiler mi? Yani fevzül azimin, hazül azimin, ecrül azimin sahibi oldular mı? Hepsi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ne emrediyor? Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim mürşidimize ulaşıp mutlaka tabi olmamızı emrediyor. 14. basamak. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. Allah Teala ne emrediyor? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. 12 defa farz kılmış. Allah Teala ne emrediyor? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemize. 3 defa farz. Allah Teala ne emrediyor? Nefsimizi Allah'a teslim etmemize. Ne emrediyor? İrşada ulaşmamızı. Ne emrediyor? İrademizi de Allah'a teslim etmemizi. Öyleyse 7 tane safhanın hepsi üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki aminu olun ve takva sahibi olun. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mutlaka cehenneme gireceğini kesinleştirmiş. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar diyor bize ulaşmayı, Allah Teala öyle söylüyor kendisine yani Allah, onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur diyor Allah Teala. Ve diyor onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyada kazandıkları para vesaire onları memnun eder, mutlu eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor. Öyleyse geri kalanı lafı güzaf, geri kalanı palavra. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Şimdi size çıkıp da bir sürü din adamı derse ki ne dedin? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil mi deyin?
ve bunu okuyun ona. O kimse, o zat, ona bunu söyleyin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini ve anlasın ki o Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir şey yoktur diyen kişi, bunu da nereden çıkartıyorsunuz diyen kişi, eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz diyen kişi, anlasın ki Allah'ın ayetlerinden gafil. O zaman behey gafil deriz ona. Önce Kur'an-ı Kerim'i öğren. Önce sahabenin bu 7 safayı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini öğren. Sonra gel konuşalım. Bir kere Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur diyen herkes Yunus suresinin 7. ayetine göre Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse şimdi gelin beraberce bakalım. Kimdir Allah'a ulaşanlar, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar? Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse nereden başlayalım? 3. kademeden başlayalım. Bütün sahabe ruhunu Allah'a ulaştırdı mı? Sahabe adını verdiğimiz herkes. Kimdir sahabe? Sahabenin tarifini yapıyor Allah Teala 2 ayette. Birisi Yusuf 108. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, sahabe Peygamber Efendimiz sahasının ve tabi olanlar, bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Kimi sahabe? Benim ve bana tabi olanların ifadesinden net olarak anladığımız üzere sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar. Tabi olmuşlar mı? Hamdolsun ki bir ihtilaf yok ama böyle olmasına rağmen delil isteyen olabilir. O zaman net bir delil var Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet kelimesinde orada sana biat ettikleri zaman, tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ve onlar diyor o tabi olanların durumundan bahsediyor Allah Teala daha sonra. Onlar ecrül azimin sahipleri oldular diyor. Bütün sahabe ecrül azimin sahibi olmuş. Hepsi tabi olmuşlar. Sahabe dediğimiz kim? Bir defa daha bakalım. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Tabi olanlar. Sahabenin kim olduğunu bugünkü alimlere sorun. Cevap alacaksınız. Sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenlerdir. Evet ama görenlerin arasında putperestler var, mecusiler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var, dalaleti olanların hepsi de var. Hepsi görmüşler. Sahabe mi onlar? O görenlerden tabi olanlar sahabe. Ve Fetih Suresinin 10. ayet girmesi bunu kesinleştiriyor. Zaten bu konu tartışılmıyor. Bu devrin bütün alimleri derler ki evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olundu. Tamam, tabi olmayı açtık. Şimdi acaba sahabe hidayete erdiler mi? Demin söylediğimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara söyle ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu ve çiğimizi Allah'a teslim ettik dedikten sonra Allah Teala diyor ki sor bakalım onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa öyleyseler o zaman onlar mutlaka daha evvel
hidayete ermişlerdir. Ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Ne demek hidayete ermek sevgili kardeşlerim? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hepsi hidayete ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Âl-i İmran 20 bunu anlattığı gibi Zümer 17 ve 18'de anlatıyor. Allah Teala diyor ki vellezîne iştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar yani sahabe şeytana kul olmaktan kurtulup kaçınıp iştinab edip kaçınıp Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki bir sonraki ayet. Zümer 17 bu. Zümer 18'de de diyor ki onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi sözü dinlerler. Sözün en güzeline asıl olana tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Daha sonrasında hepsinin daimi zikre ulaştığı da var. Öyleyse gerek Âl-i İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi, gerekse Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıklarını kesinleştiriyor. Öyleyse ikinci safa tamam, bütün sahabe tabi olmuşlar mürşitlerine. Acaba hala itirazı olan var mı? Bu zavallı insanlar derler ki o zaman o bir peygamberdi, tabiatıyla ona tabi oldular. Onunla beraber irşat devri kapanmıştır. Hayır, kapanmamıştır. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeye tabi olduklarını söylüyor tabiinin. Sahabe de irşat makamının sahibi, ayrıca sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu gösteren kesin deliller var. Tövbe 100 bir tanesi bunların. Onlar diyor Fevzül Azim'in sahipleridir. Hadi bakalım sahabeye tabi olmuşlar mı? Sahabe irşat makamının sahibi mi? Bakalım ne diyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi? O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister macirin, her iki gruba da Medine'den Mekke'den Medine'ye göç edenlere de Medine'deki yardımcılara da tabi olmuşlar tabiin. Öyleyse her iki grupta irşat makamının sahibi. Hiç kimse aksini iddia edemez. Bu Kur'an-ı Kerim'in hükmü. Bir tek Kur'an-ı Kerim var ve Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Öyleyse insanlara masal anlatmanın devri bitmiştir. Kur'an bir bütün olarak artık sahnededir. Hidayet devrinin içindeyiz. Asr-ı hidayete çoktan adım atmış bulunuyoruz. Bu çağ hidayet çağıdır. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle irşat görevi bitmemiş. Hazreti Ebubekir'de devam etmiş. Hazreti Ömer'de devam etmiş, Hazreti Osman'da devam etmiş, Hazreti Ali'de devam etmiş ve sahabede devam etmiş. Ondan sonra tabiinde de devam etmiş. Tebe-i tabiinde de devam etmiş. Efendim?
bir bütünle karşı karşıyasınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buna göre meselelerinizi yerli yerine oturtun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Diledikleri kesin. Nereden kesin? Çünkü kim Allah'a ulaşmışsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş bir kişidir. Nereden biliyoruz? Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. "Ve la yenkudunel misak." Ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Açıklama geliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَوَ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve يُحَافُونَ سُعَنْ hisap. Kötü hesaptan korkarlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar dediği zaman Allah Teala kesin bir olgudan bahsediyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması üzerimize 12 defa farz. Bunu gerçekleştiriyorlar. Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasına mütalik ve o misake dayalı olarak Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılıyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı. Şimdi ayetin geri kalan kesimine geliyoruz. 20, 21 ve 22'nin ve yuhafune soyel hesap, kötü hesaptan korkarlar, yani günahlarının sevaplarından çok olmasından korkarlar. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Onun için diledikleri anda birkaç dakika içinde sevapları günahlarını aşmıştır. Ne demek istiyoruz kötü hesap? Kötü hesap nedir? Dereceler itibariyle kişinin cennete ulaşması. Acaba böyle bir insanın durumu ne? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetleri bunun net olarak cevabını veriyor. Müminin 102, Allah Teala diyor ki: "Onlar ki sevap tartıları ağırdır. Onların sevapları günahlarından fazladır. Onlar cennete girerler. Ebediyen cennette kalacaklardır." Müminin 103, onlar saitler oluyor. Müminin 103, "Onlar ki sevapları günahlarından hafiftir." Yani günahları sevaplarından fazladır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalanlardır. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu için: "Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir." Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu için onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani bir başka ifadeyle onlar hüsranda olanlardır. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bir başka ifadeyle onlar dalalette olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar küfürde olanlardır. Öyleyse bir başka ifadeyle onlar amene olmayanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Ne olacağını Vel Asr suresi söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. İlla lezine aminu. İlla
hariç kimler? Ellezine amenu. Amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler amen olanlardır. Amen olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar değildir. Eğer öyle olsalardı onlar da hüsranda olurlardı. Ama bu ayet, bu surenin bu birinci ve ikinci ayeti onu söylüyor. Amin olanlar hüsranda olanlar değillerdir. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerinden fazladırlar. Cennete girecek olanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Rad 21'de Allah-u Teala'nın söyledikleri o ruhlarını alaylaştıranlar var ya, o misaklerini naksetmeyenler, bozmayanlar, o Allah'ın ahdini yerine getirenler, ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini yerine getirenler, iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani o kötü hesaptan korktukları için bunları yapanlardır. Yani onların sevapları günahlarından fazladır. Yetmez. Ve yahşevne Rabbehüm, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 12. basamakta huşuya ulaşır. Aslında dokuzuncu basamakta birinci huşuya, 12. basamakta ikinci huşuya ulaşırlar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huşuya ulaşır. Öyleyse ayetler ard arda bu insanların Allah'a ulaşmayı dilediğini ispat ediyor. Huşuya ulaşıyor kişiler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ne yapıyordu? Hemen rahim esmasıyla tecelli ediyordu. Kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti alıyor, yerine ifat koyuyordu. O kalbe ulaşıyordu, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. Sonra ne yapıyordu? O kişinin göğsünden kalbine göğsü şerh ederek, yararak nur yolu açıyordu. Ondan sonra kişi zikir yaptığı zaman göğsüne kadar gelen rahmet ve faz kalbine ulaşıyordu. Ve kalbine ulaşan rahmet nurları kalbin mühürlü olduğunu görünce kalbe sızmaya çalışıyordu ve sızabiliyordu. Ama fazıllar sızamıyordu. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyordu. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle. İşte 12. basamaktaki kişi Allah'a ulaşmayı 3. basamakta dileyen kişi ve kendisi huşuya ulaşmadı. Allah onu huşuya ulaştırdı. Ve Allah onu kendisine de ulaştıracağına dair garanti vermiş. Vermiş mi? Bakınız ne kadar kesin garanti. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kulların dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler kimler? Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler o insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ayetler ard arda bunu ifade ediyor. Öyleyse devam ediyoruz ayetlere ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Bütün işaretler birbiri arkasından tutuyor. Kötü hesaptan korktukları için sevaplarını daha fazla kılmak için Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için de Allah Teala onları huşuya ulaştırıyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Vellezine sabir ibtigae ve çerabbim. Ve onlar sabırla
Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, buradaki veç kelimesi zat anlamına geliyor. Ve Türkiye'deki 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hep onlar sabırlı Allah'ın rızasını dileyenlerdir demişler. Veç kelimesini yok etmişler. Yerine kafadan rıza kelimesini koymuşlar. Allah'ın zatını dilemek, zatına ulaşmayı dilemektir. 21. basamakta gerçekleşir. Allah'ın zatını dilemek, zatını görmeyi dilemektir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Ama bizim sevgili kardeşlerimizin bunların hiçbirinden haberleri yok. Haberdar olmaya niyetleri de yok. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabenin neticelerine bakıyoruz. Bu sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırdıklarını demin gördük. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi kesinlikle onların ruhlarını Allah'a ulaştırdığını ve böylece hidayete erdiğini ispat ediyor. Öyleyse Rad 21 ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır diyor Allah Teala. Kimmiş bunlar? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Öyleyse madde bir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ayet-i kerime kesinlikle bunu söylüyor. Bütün sahabe Allah'a ulaştığına göre Rad 20, 21 ve 22'nin standartları içinde bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Madde 2. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Madde 3. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ve Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Madde 4. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Şimdi buraya kadar olan kesimi kısaca açıklayalım. Nerede kalmıştık? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler birinci ve ikinci basamakta kalanlar. Birinci basamakta olayları yaşar, bütün insanlar yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Davranış biçimlerine göre Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Seçilmeyenler birinci ve ikinci basamakta kalanlardır. Seçilenlerin de %90'dan fazlası gene ikinci basamakta kalacaktır. Seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa geçerler. Üçüncü basamağa geçenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilersek ne olur? Allah bizi mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? Allah Teala bizi mutlaka cehenneme gönderir. Ya da biz kendimizi cehenneme mahkum ederiz demek daha doğru. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir dileme noktasında duralım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşanmış. Kur'an'da Allah Teala'nın emrettiği Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka kurtuluşa ulaşır. Dilemeyen benim mutlaka cehenneme girer ifadesi kesinleşmiş. Bütün sahabe cehennemden kurtulmuş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi devam ediyoruz. Ne yapar Allah Teala? Dördüncü basamak, rahim esmasıyla tecelli eder. Ne olur? Beşinci basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki bakrayı alır. Yedinci basamakta kalplerimizdeki ekineti alıp yerine ihfat koyar.
bütün sahabenin bu hedefleri geçtiğini gördük. Neden? Çünkü hepsi huşuya ulaşmışlar. Evvela bütün sahabe kötü hesaptan korktuklarını ispat etmiş, hesaplarını pozitife hepsi çevirmişler. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş, arkadan huşuya ulaşmışlar. Rad 21. Ve yaşemde Rabbim diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe burasını geçmiş, bu noktayı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onların gözlerindeki hicab-ı mesuliyeyi almış, kulaklarındaki bakrayı almış, evvela görmeyen gözleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşat makamının sahibi olduğunu görmüş. İşitmeyen kulakları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini işitmeye başlamış. İdrak etmeyen kalpleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini idrak etmeye başlamış. Sonra ne olmuş? Sonra idrak ettikleri o kalpleri o insanlar için bir bütün oluşturmuş. İdrak ettiğince kalpleri Allah Teala kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiş, onları birinci huşaya ulaştırmış. Sonra göğüslerinden kalplerine nur yolunu açmış. 10. basamak Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar. Şura'un 3'te bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Ulaştırmayı gerçekleştiriyor. Ulaştırmayı diledikleri için. Sadece ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilediği insanları kendisine ulaştırıyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler gördüğünüz gibi. Huşu sahibi kılmış Allah Teala onları. 9. basamakta. 10. basamakta göğüslerinden kalplerine, göğüslerini şer ederek nur yolunu açmış. 11. basamakta onlar zikre başlamışlar. 10. basamakta nur yolu açıldıktan sonra ve kalplerine %2 rahmet girip yerleşmiş. Ve onlar huşu sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Görüyoruz ki Allah'a ruhlarını ulaştıranlar huşu sahibi olmuşlar. Bütün sahabe bunu açmışlar, huşu sahibi olmuşlar. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. 14. basamak. Diz çöküp tövbe etmişler ve 10 tane bu 10. ihsanla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olunca 10 tane nimet almışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu gelmiş başların üzerine yerleşmiş. Kalplerinin mührünü açmış Allah Teala. Kalbin içindeki küfür kelimesini almış. Kalbin içine iman kelimesini yazmış. 4 tane nimet oldu. Devrin imamının ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu başlarının üzerine gelmiş, yerleşmiş. Sonra diyor Allah Teala bu yerleşimden sonra kalplerin içine iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların
diyor Allah Teala, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır. İşte devrin imamının ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu sahabenin başının üzerinde. Arkasından kalplerinin mührünü açıyor Allah Teala. Kalbindeki ekinleti, kalplerindeki küfür kelimesini alıyor, yerine iman kelimesini yazıyor. Kalplerin içine iman yazılır diyor Mücadele 22. Dört nimet. Onun bütün günahlarını, bütün sahabenin günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Beşinci nimeti. Furkan 69-70. Furkan 69 cehenneme gideceklerden bahsediyor. Furkan 70'te de Allah Teala tabi olup da mümin olanların ve nefs tezkiyesine başlayanların, amel-i salihat yapanların bütün günahlarının sevaba çevrildiğini ifade ediyor. Bütün sahabe o hedefe ulaşmışlar. Allah'ın altıncı nimeti, bütün sahabenin ruhu Allah'a doğru yola çıkmış. Neticede de varmışlar zaten. Yedinci nimeti, bütün sahabenin nefsleri tezkiye olmaya başlamış. Nefs tezkiyesi yapmaya başlamışlar. Sekizinci nimeti, bütün sahabe nefslerinin kalbinde fazıl birikimi gerçekleştikçe o seviyede şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamışlar. Hatırlayalım Zümer 17'yi. Ne diyordu Allah Teala sahabe için? وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah-u Teala şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor. Şura 13 ne diyordu? Kim Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Zaten 18. ayette de hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını, hatta daha da ötesini daimi zikrede ulaştıklarını görüyoruz. Öyleyse Zümer 18 bütün sahabenin ruhlarının Allah'a ulaştığından bahsediyor. Öyleyse bütün günahları evvela sevaba çevrilmiş, 10 tane de nimet almışlar Allah Teala'dan. 8. nimetten bahsettik. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması. Kullarımı müjdele dediğine göre Allah'a kul olmayı da hem ruhun Allah'a ulaşması aşamasında başarmışlar, hem de daimi zikre ulaşma aşamasında başarmışlar. Zümer 18 ikisini birden veriyor. Sonra ne olmuş? Sonra bütün sahabe nefs tezkiyesi yapmaya başlamışlar. Nefslerinin kalbinde %7 nur birikmiş, ruhları birinci katta. Bir daha %7 nur birikmiş, ruhları ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle başlangıçtaki kazandıkları %2 rahmet birikimi ve 7 defa %7 nur birikimiyle fazilet, fazıl birikimiyle %49 eder toplamı. %49 artı 2, %51. Nefslerinin kalbi %51 nura ulaşmış. Hepsinin ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşmış. Allah'ın zatı da yok olmuş. Hidayete ermişler. Zümer 18. Öyleyse farz mı? 12 defa farz. 1. Zümer 54. Ve en yübü ilan Rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. 2. Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel,
ve takva sahibi ol. Yönelen Şura 13'e göre ulaşıyor. Hepsi yönelmişler, ulaşmışlar. 3. Fecir 27. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön ey ruh. Üçüncü defa farz. 4. Zariyat 50. Fefibru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse ve böylece bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yoldan sen de bana ulaş. 6. Yunus 125. Allah'u yedü darüsselamü yehdi men yeşâhi ve men yüldü. Allah'u yedü darüsselamü, Allah selam yurduna davet eder. Yehdi men yeşâhi ilâ sırat-ı müstakim. Kimi kendisine hidayet etmeyi dilerse, ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Zaten sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yer, yol. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sonra Allah Teala buyuruyor bu 7 tane ayet-i kerimenin ötesinde. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Davete icabet et. Yani Allah'a ulaş. 9. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bunun bir emir olduğu bir defa daha kesinlik kazanıyor. Rad 21'de. Ve 10. ayet-i kerime Enam 152 ve بِعَحْتُ اللّٰهِ اَفُوا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ettebi'u. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da ve içinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Ve bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Allah'ın ahdini mutlaka yerine getirin diyor Allah Teala. Berat suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler diyor. Bütünüyle ifa ettikleri bir tek ayet-i kerimede sabitleşmiş. Ama biz ayrı ayrı ayetlerden hareketle aynı sonuca ulaşıyoruz ki deliller yeterli boyutta yerlerine otursun diye. Sonra 11. ayet-i kerime Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah misakiniz üzerinize farz kıldı. Misakimiz, buradaki misakimiz Allah'ın ahdine paralel bir olay. Her şeyimizi Allah'a teslim edeceğimize dair bir söz alıyor Allah Teala bizden. Kesin söz, misak alıyor. Ruhumuzda tabii bunların içinde 11. davet, 11. farz ve Nisa 58, 12. farz. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُنُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلٰى. Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile birlikte olmak. 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize farz. Ne görüyoruz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ruhumuz 7 tane gök katını açtıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde %51 nurla.
Sonra ne oluyor? Allah'ın zatında yok oluyoruz. Fena makamı. Fena fillah, Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ta yok olmak. Nefsimizin kalbindeki nurlar 51'den 61'e kadar bu makamda çıkıyor. Velayetin birinci makamı. Kur'an'ın ruhuna geçiyoruz burada. Bir sonraki makam, beka makamı. Fena makamı Allah-u Teala'nın Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Sığınağa ruhun ulaşıp sığınması. Zalike yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meyaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan için, Allah o kişinin ruhu için sığınaktır. Meyaptır diyor Allah Teala. Meyaba ulaşanlara evvap diyor Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde. Ve böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması ifade ediliyor. Çünkü Ali İmran 14'te Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul meab. Muhakkak ki yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sanat Allah'ın zatıdır. Meab, kim meaba ulaşırsa o evap oluyor. Allah'ın zatına sığınmak. Peki beka makamı, beka makamı Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Onlara diyor Allah Teala'nın indinde tahtlar vardır diyor. Altın tahtlar, teslim yurdu vardır diyor. Karşılıklı o tahtlarda otururlar diyor. İşte Allah'ın zatında fena fillah, Allah'ın katında beka billah, Allah ile beraber o katta bulunmak. Nurlar %61'den 71'e kadar orada çıkıyor. 71'e ulaşması neyle mümkün? Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmemizle mümkün. Ve burası yeni bir makamdır. Zühd makamı. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u çok ucuza birkaç dirheme sattılar diyor. Kişi de her gün dünyaya karşı zahit olduğunu, değer vermediğini, Allah'a değer verdiğini her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederek ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Zühd sahibi oluyor kişi. Ve bundan sonra 25. basamakta kişi nefsinin kalbinde 19 afet olmasına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُوا. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Sonra sahabenin ulul elbab makamına geldiğini ve ihlas makamına geldiğini görüyoruz. Daimi zikrin sahibi.

sahabenin Allah'a irşada ulaştığını görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Hücurat'ı de, ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kelih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Salah makamının 4. mertebesi. Farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle farz. Bize dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar. Ve irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Farz kılıyor. Peki bir hakkın takva farz mı? İrşada ulaştığımız nokta farz. Allah Teala Bakara 102'de buyuruyor ki Ya eyyüellezine aminittekullahi hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm müminun ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Diyor ki Allah Teala öyle bir takva ile takva sahibi olun ki ey amin olanlar bu bir hakkın takva olsun. Yani iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun. İradenizi de Allah'a teslim edin. Sonra ölün. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Demin bir nebze bahsettiğimiz Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Ve hepsi tabi'in de dahil olmak üzere ensar da muhacirin de tabi'in de fevzül azimin sahipleri, irşad makamının sahipleri. Ayet-i kerime bütün sahabenin irşada tayin edildiğini kesinleştiriyor. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Kur'an-ı Kerim'in 7 tane safhasının hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte yaşamışlar. 14 asır sonra bugün sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsini bir tarafa bırakalım. Bunların hepsini ömrü boyunca yapsın bir insan. 80 yaşında ölsün, 15 yaşında bunların hepsini yapmaya başlasın. Bu kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sahabenin hepsinin hayatı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Oradan itibaren 7 safhanın 7'sini de başarmışlar. Bugün de bizler bunu gerçekleştirdik. Bugün de bizimle beraber olanlar 7 tane teslimlerini gerçekleştirmek konusunda bütün gayretleriyle çalışıyorlar. Öyleyse sahabenin bir örnek olması asıldır. Bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamıştır. Hepsini gerçekleştirmiştir. Hepsi de farzdır. Ve görüyorsunuz ki bugün İslam'ın 5 şartına oturtulmuştur. Yani vasıtalar hedef iddiaz edilmiştir. Hedef ise iblis tarafından yok edilmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla İslam'ı yaşadığını zanneden hiç kimsenin de kurtulması mümkün değildir. Bu anlattığımız standartlar içinde. Bırakınız ötekileri sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Oysa ki insanlar bilseler ki sadece Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. O zaman hepsi bu istikametli bir gayretin sahibi olacaklardır. İnananlar tabii. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an'daki İslam, işte sahabe, işte bugünün İslam'ın 5 şartına indirgenmiş İslam öğretisi. Seçin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın huzurunda hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini dileyerek sözlerimizi inşallah bu Ramazan akşamında burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırmasını dileriz. El-Fatiha ve as-salavat.

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah hepinizden razı olsun. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki, orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezzetine. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin. Ihdina s-sıratel müstakim s-sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled-dallin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Min ledünke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilminden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır. Şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazını kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı, 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz, 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz, 10 dakika olsa, 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakikada 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılınması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri, dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen ona öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledünundan bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları Makam-ı Mahmud'a sizi dahil edebilecek, sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Buraya hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledünün sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe Altı Vezirleri Muhasırının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Erlala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri, gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topladabilecek plan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz. Buyurun. İdam ediliyor.
Fıra, Sin, Yavuz Sultan Selim, Şına, yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmiledununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eyse diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi.
Ama Hazreti Musa peygamber de Hazreti Hızır ilmi ledünün sahibiydi. Ama peygamber olan Allah'ın katında ondan üstün olan Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa ilmi ledünün sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı, nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle. Bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce Kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki bu çocuk evine ulaşsaydı
annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah-u Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hz. Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hz. Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki: "Hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asayı at." Hz. Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi, affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim.
Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Harut ve Marut ismindeki iki melek dediler ki, eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki, ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zulmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki, bakın bu zulmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım ve de bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye, ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek. Ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronların devir sayısını arttırırsanız, elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir. Ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları olanların Allah'ın kendilerine ikram ettiği keramette keramet ikram demektir. Fizik ötesi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara
bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle. Ama yapan gene ben değilim. Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eden görünen, iyi eder görünen benim. Ama yapan ben değilim. Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Ve Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Tapduk Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin?
Nasıl böyle bir şeyi yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmiş Yunus. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz?

Ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makamı Mahmud'a sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha me as salavat Allah'a salavat.

yansımasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi. Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah Teala'nın bu gizli ilmi, dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim, kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteviya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlmi ledun, Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilmi ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilmi ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilmi ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilmi ledunun sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum.
senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmini dünü verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye, Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıklıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun'a dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi balıklar ne oldu? O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu incelediğimiz zaman burada da ilmi ledunun yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı uyanıyorlar uykularından. İşlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar.
Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah-u Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah-u Teala ilmi nezününden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah-u Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş, böyle olduktan sonra Allah-u Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah-u Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah-u Teala soruyor, ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah-u Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak, yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah-u Teala eşeğine bak. Eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah-u Teala tekrar bak, ona demiş nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala'nın ilmi nedunu gizli ilmi tayin mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabi %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara, sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey, son söz şu. Sin diyor, şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim, yani Sin, Şam'a Şin'e giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilmine dün Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır.
Allah Teala'nın birçok velisi tay mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk karıncayı ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara şu hüküt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hüküt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hüküt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah Teala Hazreti Süleyman için diyor ki biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lezunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken bunlar ilmi ledunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar. Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti
Süleyman'ın bastonunu kemirip kemirip kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilim ile duyunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilim-i ledun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi, çok zeki bir mahluk İblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün İblis'e tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane uydudan bütün dünyaya hitap eden Maharishi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden işaretler vererek yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zülmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükür edin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmi ledunu var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah Teala zamanı geriye döndürünce tabi bu olay Hazreti Hızır'ın Allah Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor.
bastığı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah-u Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedvun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın ama Allah-u Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş,
erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek, içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. Sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş. Ben sana demedim mi demiş. Sen benimle yapamazsın. Bak. İşte demiş daha ilk olayda hemen patladın. Hemen itirazını yönelttin. Ben demiş ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş. Ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyla bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forse yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum, o da kabul etti. Beni sana gönderdi, sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam, oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir sürü ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş benimle yapamazsın diye bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun bense Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin, bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi.
Hazreti Musa da soruyor. Aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet, yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş bu sefer demiş insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki bak bu delikanlı var ya evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah-u Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin. Başkası tarafından öldürülsün. Ve yaptığı birkaç güzel davranış tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup, işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp yüzünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah-u Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah-u Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilmi ledun zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah Teala bir nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle
her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa Allah'ın ilmi dediği onu da bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi hem de görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Bir hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam bir işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar iki defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük belki bir aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz Hasan kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika
oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervan da birinciden 10 gün veya bir ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-ül Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına, ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Sitret-i Münteha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah-u Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah-u Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi, Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İlmel Yekin kademesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz. Nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının iki katı. İki kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının iki katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanlara, iki kervana ulaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu iki kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı nefsin devir sayısından iki kat olduğu için, devir sayısının iki katı kadar devir sayısına sahip olduğu için nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebubekir'e soruyor inanmayanlar.
O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz? Yoksa başka birisi mi anlattı size? Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hazır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül'ünden iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım. Belki de daha küçüktüm. 3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı. Ekmek istedi. Ve bir adım attı içeriye doğru. Halim ona ekmek verdi. Ve ayrıldı. Ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonra mı ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76, 77. O devrede bizim henüz bir mescidimiz yoktu. Ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilim ile dün bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ineli 14 asır geçti. 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim kavramlarının mahiyeti giderek yuvarlak laflara dönüştü. Ve kavramlar anlaşılmaz hale geldi. İşte bu kavramlardan bir tanesi de salah kavramı. 28 basamaklık bir yaklaşım sisteminin en üst noktasında bulunan makam salah makamıdır. 21 basamakta Allah'ın evliyası olunur. Ve velayet makamları 7 tane makamdan oluşur. Birincisi fena makamı. Allah'ın zatında insan ruhunun ifna olması, fani olması, bu sebeple fani olmak anlamına fena makamı deniyor. Ruhun Allah'a teslim olması bir başka ifadeyle, ruhun Allah'a teslim olarak, teslim olmanın, İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmek. Birinci safhasını gerçekleştirmek. İkinci safhada fizik vücudun teslimi var. Üçüncü safhada da nefsin teslimi var. İşte bu üç teslimin üçü birden gerçekleşirse o zaman Allah-u Teala'nın indinde İslam standartlarının sahibi oluruz. Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey hepimiz için açık olan salah mertebesine kadar yükselmek ve salaha ulaşabilmek nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlaka temizlenmesini icap ettirir. Salihlerden olmak, salih makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Ve birçok ilim ehline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 tane şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamına kullanılıyor. Kim İslam'ın 5 tane şartını iyi standartlarla yerine getiriyorsa oluyor salihlerdendir. Evvela şunu söyleyelim. Eğer iş buysa bütün makamlar buraya yerleştirilebilir. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun düşmüyor. Bir makamın nerede olduğunu tespit etmek 28 basamağın neresine düşüyor onu tespit etmekle mümkündür. İşte salah makamı velayetin en üst makamıdır. 28. ve son basamaktır. Ve öyle bir makamdır ki sadece nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nesulha davet etmesiyle gerçekleşen bir makamdır. Daha üstünlü bir makam, velayet makamı mevcut değildir. Islah olması lazım gelen nesne nefsimizdir. Onun için Allah-u Teala Fîn suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor. Yani bir takvim içinde bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. İşte kavramlardan birisi de ahsen kavramı. Ahsen, lügat manası itibariyle güzellerin en güzeli demek. Ama kavramın gerçek anlamını soruyorsanız bu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olmak demek. Demek ki Allah-u Teala'nın indinde, Allah-u Teala'nın kavramlarını ait oldukları yere oturtmak mecburiyetindeyiz. Bu kavramların bizim için değeri sonsuzdur.

0: Kur'an-ı Kerim her kavramın ait olduğu kesimi son derece açık bir biçimde izah etmektedir. Öyleyse kavramları biz kendiliğimizden bir yere oturtamayız. Kur'an-ı Kerim'in tayin ve tespit ettiği sırana ona dikkatle bakmamız lazım. Öyleyse salah makamının izahı sadedinde salah makamına kadar kısa bir gelişmeyi yapalım. Ayetlerden bahsetmeksizin sadece izahlarla 28. basamağa kadar gelirim. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve teslim etmeyi diliyoruz. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi diliyoruz. Diliyorsak üçüncü basamaktayız. Dilemiyorsak ebediyen ikinci basamaktayız. Dilediğimiz zaman Allah-u Teala dördüncü basamakta üzerimize rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta irşat makamı ile aramızda bulunan hicab-ı mestur adlı bir perdeyi, gizli perdeyi, saklı perdeyi kaldırıyor. İrşat makamına karşı sevgi duyuyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşada müteallik olan şeyleri de böylece anlamaya başlıyoruz. Yedinci basamakta nefsimizin kalbinde bulunan ekinle patlı bir sistemi alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Böylece irşada müteallik hususları anlamanın ötesinde idrak ediyoruz. Kendimize mal edecek kadar kesin bir bilginin sahibi oluyoruz. İlk yedi basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Ve İslam'ın birinci şartını Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyen, Allah'a inanan, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanan, bunun bir farz olduğuna inanan ve bunu hanif olarak yaratıldığı cihetle kendisini de başaracağına inanan bir kişi oluyoruz. Bu ilk yedi basamağı aşmaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre ameli olmaktır. Bu kurtuluşun ilk müjdesidir. Bir kişi bu basamağa ulaşıp da ölürse kurtulur mutlaka, gideceği yer cennettir. Sekizinci basamakta Allah bir kendisine has bir kompütür sistemiyle nefsimizin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta söz konusu olan şey göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın bir nur yolunu açması. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze, oradan kalbimize ulaşıyor. Faz içeri hiç giremiyor, rahmet sızabiliyor. Bu sızıntıyla nefsimizin kalbinde %2 çevresinde nur birikimi oluyor. Huşu sahibi oluyoruz. Bu bize bir hak sağlıyor. Hacet namazı kıldığımız zaman Allah'ın mürşidimizi göstermesi. Gösteriyor Allah-u Teala mürşidimizi. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Önümüzü çöküp tövbe ediyoruz. Ve dalalete, hidayete adım atıyoruz. Bundan sonra 7 basamakta nefsimizin kalbinin temizlenmesi var. Emmare'de %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da bizden ayrılıyor. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz zemin katta bir bekleme devresinde. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirsek ruhumuz birinci kata kadar yükselmeye başlıyor. İkinci kademe %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde levvame kademesi. Ve ruhumuz ikinci gök katına kadar yükseliyor. Üçüncü kademe mülkime kademesi. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz %7 nur birikimiyle. Ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükseliyor. Dördüncü kademe mutmainne, doyuma ulaşma kademesi. %7 nur birikimiyle. Dört tane %7 nur birikimi oldu. Ruhumuz da dördüncü gök katına kadar yükselmeye başladı. Beşinci kademe biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz da beşinci gök katına kadar yükseliyor. Altıncı kademe Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı gök katına yükseliyor. Yedinci kademe tezkiye, nefsimizin kalbinde 49+2 yani %50'den fazla nur birikimi gerçekleşiyor. Artık şeytanın karanlıkları %100 iken bu %49'a, yani yerden daha aşağı düşüyor. Nefsimizin kalbinde karanlıklar %100 hakimken onların hakimiyetleri %50'nin altına düşüyor. Allah'ın nurları ise sıfırdan %50'nin ötesinde hakimiyet sağlıyorlar. Bu arada nefsimiz tezkiye oluyor. Ruhumuz 7. gökyüzüne ulaştıktan sonra 7 tane alem geçiyor ve bu 7 alemi açtıktan sonra yokluğa ulaşıyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhumuz yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Yok oluyor. O sebeple burası fena makamıdır. Makamların birincisi. Ne oldu? İlk 7 basamakta ameni olduk. İkinci 7 basamakta mürşidimize ulaştık. Dalaletten hidayete adım attık. Nefs tezkiyesine başladık. Üçüncü 7 basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'a teslim oldu. İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirdik. Ve birinci makam, fena makamı, ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş, yani Allah'a teslim olmuş. Allah'a ulaşmaktan sonra birinci basamak Allah'a ruhumuzun teslimi. İkinci makam, meka makamı, Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide ruhumuza ve ruhumuz ebediyen artık o tahtın üzerinde baki kalıyor. Bu yüzden meka makamı makamındadır. Üçüncü makam, zühd makamı, zikrimiz günün yarısından öteye geçiyor. Bu sebeple zahit oluyoruz. Yani zikirsizliğe karşı değer vermeyen, zahit olan birisi oluyoruz. Dördüncü makam, muhsinler makamı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o ki onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha sen, fizik vücutları daha sen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Bu İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ikinci safhası. Fizik vücudumuza teslim ediyoruz. Altıncı, beşinci velayet makamında daimi zikre ulaşıyoruz, ulilelbap oluyoruz. Yani ayaktayken de, otururken de, yatarken de 24 saatinde günün devamlı içimizdeki bir ses Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye.
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Daimi zikre ulaştığımız zaman hala nefsimizin kalbinde %9 nispetinde karanlık mevcut. Ama kısacık bir zamandan sonra bu %9 karanlık da yok oluyor. Nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doluyor. Nurlar tarafından işgal ediliyor. Karanlıkların da hepsi dışarı atılıyor. Artık yeni bir karanlığın kalbimizin, nefsimizin kalbinin zulmani kapısından içeri girmesi mümkün değil. Çünkü kişi daimi zikirde. Daimi zikir sebebiyle aşağı inip şeytanın kapısını kapatan mührün üzerinde rahmet, fazla, salavat ismindeki üç nurun baskısı sonsuz bir şekilde devam ediyor. Devam ettiği için mührün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Ayrılması mümkün olmadığı için de şeytanın karanlıklarının yeniden kalbe girmesi mümkün değil. Allah'ın nurları ise nefsin kalbini tamamen donatmış vaziyette, müzeyyen kılmış vaziyette, kaplamış vaziyette. Nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı standlarda ulaşmış. Nefsimizin kalbi de hayrı talep ediyor. Ruhumuzun kalbi de hayrı talep ediyor. Her ikisinde de Allah'ın nurları %100 duruma hakim. Yalnız hayrı talep eden özellikteler. İşte burası ihlas makamıdır. Bugün sizlere anlatmak istediğimiz salah makamından bir evvelki makam. Ullelbap makamı, yani daimi zikrin tahakkuku, mutlaka kişiyi bir hedefe ulaştırır. Kişinin ulaşmak istediği bu hedefe dikkatle bakın. Burada daimi zikir vardır. Daimi zikir mutlaka kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını gerektirir. Kim sonsuz zikre daimi zikre ulaşırsa, zikri daime ulaşırsa, o kişi için söz konusu olan şey mutlaka ilm el yakinden ayn el yakine adım atmaktır. Kişi burada ayn el yakine adım atmıştır. Kalp gözü açılmıştır. Fakat yalnız zemin katı görebilir. Nefsin kalbindeki karanlıklar halen %9'dur. Bunların tamamen aydınlığa ulaştığı ihlas makamında, %100 nurların duruma hakim olduğu ihlas makamında o kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Burada ihlas makamında o kişi kalp gözü açıldıktan sonra birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını birer birer Allah-u Teala'nı gösterecektir. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. En son sitresinin intihayı gösterecektir. İşte ihlas makamında nefsinin kalbi tamamen aklandıktan sonra bir kişi yedi tane gök katını ve yedinci gök katının da bütün alemlerini müşahede sırrına erdikten sonra Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. İhlas makamının standartları burada tamamlanmıştır. Burada salah makamına geçiş söz konusudur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu konudan şöyle bahsediliyor. Allah-u Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe vazgeçilmeyecek olan bir nasuh tövbesi olsun. Ve başınızın üzerinde nurlar olsun. İşte kim ihlas makamını Allah'ın daveti üzerine aşar da tövbe-i nasuha davet edilirse o kişi salah makamının sahibi olmak için hazır demektir. Manası sadece zemin katı değil, yedi tane gök katını, yedi gök katındaki bütün sırları ve yedinci gök katının yedi tane aleminin hepsini sitretin müntehaya kadar bütün varlıklar alemini görmüştür. Görmediği sadece yokluktur. Varlıkların ötesidir. Varlıkların ötesini göstermek üzere Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söyledikleri tek tek tekrar edilir. Her kelimesi tekrar edilir. Anlamı ne bunun? Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitebiliyor ve onları tekrar edebiliyor. Böyle olmayan, Allah'la konuşma yetkisine ulaşamayan bir kişinin ihlas makamını aşması hiçbir zaman söz konusu değildir. Salaha ulaşamaz. Zaten konuşma yetkisi ihlas makamında mutlaka verilir kişiye. Ondan evvel de Allah-u Teala'nın verdiği çok görülmüştür. Ve ne zaman kişi Allah-u Teala'nın sözlerini tamamlarsa, böylece bir tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, burada o kişinin irşat makamına geçmesi de söz konusu olabilir. Yani Allah-u Teala salah makamına ulaştırdığı kişileri onların bir kısmını mutlaka irşat makamının sahibi kılar. Bunlar Allah tarafından irşat makamına davet ve tayin edilenlerdir. Kullanılan cümle irşada memur ve mezun kılındığı cümlesidir. Kim tövbe-i nasuhunu gerçekleştirip böyle bir cümleye, söze muhatap olmuşsa Allah-u Teala'nın indinde bu kişi için söz konusu olan şey tövbe-i nasuhun sahibi olmaktır. İşte böyle bir insan Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşittir. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle başka insanları hidayete erdirsinler diye. Cemma saberu, nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip ruhlarının bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber nefslerinin kalbine ulaştırıp o kalpte bunları yerli yerine oturtanlar. Yani bütün hasretlerle beraber sabrın da sahibi olanlar. Ve devam ediyor Allah Teala ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin, üçüncüsü hakkul yakin. İşte salah mevkii, salah müessesesi mutlaka hakkul yakini ifade eder. Salahtan evvel ilmel yakin vardır. Salahtan evvel aynel yakin vardır. Ama salahtan evvel hakkul yakin yoktur. Hakkul yakin kademesi sadece salah makamının işaretidir. Salahta olan bir kişi hakkul yakinin sahibi olur. Yani Allah'ın zatı bu kişiye mutlaka gösterilir. Allah salah makamına kimi geçirmişse salah makamındaki bu kişi göklerin bütün sırlarına vakıf olduktan sonra Allah'ın zatını da gören kişidir. Allah bu kişiye zatını gösterir. Öyleyse burası özel bir mevki. İnsanların Allah'ın zatı görülemez, Allah'a ulaşılamaz diye kendilerine has 14 asırda uydurdukları ve dinin esasıymış gibi insanlara kabul ettirdikleri birçok yanlıştan bir tanesi de Allah'ın görülebilme standartıdır. Allah görülebilir mi? Eğer kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet etmişse, bunun bir başka anlamı da Allah'ın zatını bu kişiye göstermek istemesidir. Allah-u Teala kimi salah makamına almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse, o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde Allah'ın zatının da görülebileceği son makamdır. Velayetin en üst makamıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit standartına ulaşabilen kişiler için söz konusu olan Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Bunun bir başka yönü kişinin köleliğinin artmasıdır. Köleliğin, Allah'a olan köleliğin artışı, hürriyetin de artışı ifade eder. Artışını ifade eder. Bir insan ne kadar üst seviyede köle olursa Allah-u Teala'ya, kendi iradesinden ne kadar vazgeçebilirse, ki bunun birinci standardı iradenin bağlanmasıdır. İkinci standardı da iradenin kaldırılmasıdır. İradenin efidir. En üst makamda tasarruf vardır. Bütün peygamberler tasavvuf demiyorum, dikkat edin sözüme, tasarruf diyorum. Allah-u Teala'nın iradesi altına geçmesidir kulun. Artık kulun kendi iradesi yoktur. Allah'ın iradesi o kulun üzerinde tecelli etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu Kur'an'da açıkça anlatılmaktadır. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, yerden okuma alıp da düşmanlara attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış. Kumu almış yerden ve atmış. Ama Allah Teala öyle söylemiyor. Sen atmadın diyor, biz attık. Yani senin iraden sana o işi yaptırmadı, yaptıramazdı. Bizim irademiz onu sana yaptırdı. Seni aklın kullanmadı. Aklın sana o emri verip de vücudun ona itaat edip bu işi yapmadı. O işi senin vücuduna yaptıran aklın değil, biziz diyor Allah-u Teala. İşte bunun manası tasarruf. Allah-u Teala peygamberlerinden, o standartta olan resullerinden bahsettiği zaman diyor ki onların iradeleri yoktur diyor. Onların seçim hakkı, hakkı hiyar diyor buna. Onların seçim hakkı yoktur diyor. Biz diyor onlar adına seçimi yaparız. Dikkat edin, bu iradenin bağlanması ve iradenin refinden sonraki son makamdır, tasarruf makamıdır. Her devirde sadece zamanın halifeleri, ki aynı zamanda huzur namazının imamlarıdır, sadece onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onların da gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Bu sadece Allah'ın talebiyle Allah'ın gerçekleştirdiği bir husustur. Her ne kadar Allah-u Teala iradeni bağlıyoruz, bir itirazın var mı diye sorarsa da bu aslında real bir sorgu değildir. Yani iradesini bağlatmayacak olan bir insana bu sual sorulmaz. Mutlaka o cevabı alacağını bilen Allah-u Teala kulunu sadece onara ediyor bu suali sormakla. Ve evvela irade bağlanması, bunun manası kulun her saniye Allah-u Teala'dan sual sormasıdır. Ne yapması lazım geldiğine dair. Kendi iradesini artık kullanamıyor. Devamlı Allah-u Teala'dan sual soruyor ne yapması lazım geldiğine dair. Bütün bu suallerin cevabı günde yüzlerce sual, yüzlerce cevap, yüzlerce değişik hareket tarzı. Kişinin kendi iradesinin dışında Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirmesi. Bundan sonraki makam iradenin refi kaldırılması. Artık sual sormak da yok bu kademede. Devamlı Allah-u Teala'dan gelen sonsuz emirler dizisi var. İşte bu emirler dizisinin var olduğu noktada kişi salah makamına ulaşmış olur. Salah makamı devamlı Allah-u Teala'nın emirler olan insanların makamıdır. Ve emirler günde yüzlerce binlerce emri oluşturabilir. Her an kişi Allah-u Teala'nın aldığı emirleri uygular. İradenin kaldırılması olayından daha öteye geçebilen her devirde bir tek kişi vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere Resuller bahseder. Bütün kavimlerde Resuller bahseder. Ve bu Resuller birbirinin arkasından gelir. Aralarında fetret devri, boşluk yoktur. Şu anda da bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Bu Resullerden, dikkat edin bunlar peygamber değildir. 14 asır evvel peygamberlik meselesi tamamlanmıştır. Bütün bu Resuller peygamber olmayan mürşit Resullerdir. Ve bunlardan sadece biri her devirde zamanın halifesidir. Hayatta olduğu sürece o kişi halifeliğini devam ettirir. Allah-u Teala o kişiden onu rahmete kılıp emanetini aldığı sırada bir başka birini mutlaka vazifeli kılar. Hem emaneti devreden hem de emaneti devralan ikisi de vazifelerinden haberdardırlar. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir dev söz konusu olur. Ve yeni halife görevine Allah-u Teala'nın emriyle başlar. Her devirde mutlaka Allah-u Teala'nın bir halifesi peygamberlerin varisidir. Peygamber değildir, mürşittir, resuldür ama velidir. Asla nebi değildir. İşte her devirde böyle bir insan peygamberlerden sonraki devrelerde, peygamberlerin bulunmadığı devrelerde zamanın halifesidir. Eğer bir devirde peygamber varsa mutlaka o zamanın halifesidir. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde mesela 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber yoktur. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun peygamberliği hayatı boyunca devam etmiştir. Ondan sonra artık dünyaya bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Ve peygamber olması söz konusu olmadığı için dünya Resullerle sadece idare edilecektir. Bu Resullerden sadece bir tanesi zamanın halifesidir. Bu halifelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa devam etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Ali'den sonra ise halifelik zannedildiği gibi Emevi Hanedanı'nın babadan oğla geçen halifelik dizaynına değil, sahabenin arasından bir takım halifelerin oluşmasına bağlanmıştır. Ve o halifelerin kim olduğu artık zamanımızda bilinmemektedir. Ama kesin bir olgu vardır ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlardır. Bu dört halife ise irşat makamının sahipleridir. Hulefai Raşidin deniyor atlarına. Öyleyse bu dört tane halifenin muhtevalarına baktığımız zaman onlara sahabenin tabi olduğunu görüyoruz. Sonra ne görüyoruz? Sonra bütün sahabe ondan sonraki halifeye de tabi olmuşlar. Ama bu tabiiyet dünya işlerinin halledilmesini ihtiva eden bir tabiiyet ve bütün veli namzetlerinin tabi olduğu insanların sahabe olduğunu görüyoruz. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuş insanlar, bunlara tabiin deniyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona ulaşamayan ve dört halifeden sonra Allah'ın yoluna giren insanlar sahabeye tabi olmuşlardır. Aynı zamanda zamanın halifesine, yani dünya işlerini tedbir eden halifesine biat etmişlerdir. Fakat veli olabilmek için, Allah'ın evliyası olabilmek için sahabeye tabi olmuşlardır. Öyleyse tabiyet manevi işlemler için geçerli, biat ise dünya işleri için geçerlidir. Böyle bir dizaynda. İşte tabiyetin bütün dünyada gerçekleştiği bir statü bütün devirlerde yaşanır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra sahabenin bulunduğu devrede de tabiinin, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve dört halifeye yetişemeyenlerin sahabeye tabi olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el evelin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Allah'ın emriyle bir kişinin irşat görevi alması ise ancak ve ancak salah makamında gerçekleşir. Öyleyse bütün sahabe için hepsi salah makamının sahibiydi demek tam yerlerine oturur Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Zaten sahabenin işaretlerine baktığımız zaman hepsinin haz-ül azimin, fevz-ül azimin ve ecr-ül azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Bu üç mükafat salah makamının kesin işaretlerini taşır. Haz-ül azim sonsuz haz, yani dünya saatini ifade eder. Fevz-ül azim bütün insanlar için en büyük mükafatı ifade eder. Ecr-ül azim ise en büyük ücreti ifade eder. Bunların hepsi azim kulluğun mükafatlarıdır. Üç ayrı kulluk söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Evvela birinci kulluk, ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Bu İslam olmanın da birinci safhasını gerçekleştirmektir. Sonra ekber kulluğa geçilir. Yani fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ekber kul olursunuz. Kulların büyüklerinden olursunuz. Ama ne zaman ki nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edersiniz, işte o zaman azim kul olursunuz. Bu azim kulluk gerçekleştirdikten kısa bir zaman sonra mutlaka salaha dönüşecektir. Çünkü kişi Allah-u Teala'dan bu yetkileri aldığı zaman, daimi zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri yok edip de ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame ettiği zaman, yerleştirdiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Selah makamından evvelki son makamın. Ve Allah-u Teala ona gök katlarını birer birer göstermeye başlar. Birinci gök katından başlayarak ne zaman ki yedinci gök katının yedi tane aleminin de bütün sırlarını gösterir ve en sonunda sitedin müntahayı gösterir. Ondan sonra ancak Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet edip onu tövbe-i nasuhun sahibi kılar. Yani ihlas makamından salah makamına ulaştırır. Salah makamı ihlas makamından salaha ulaşan bir kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. İşte tövbeler üç ayrı standartta gerçekleşir. Birinci standartta normal tövbe vardır. İkinci standartta mürşidin önünde yapılan tövbe vardır. Üçüncü standartta tövbe-i nasuh vardır. İşlediği günahların affedilmesi konusunda Allah-u Teala'ya müracaatta bulunur. Günahların affedilmesi konusunda Allah'tan talepte bulunur. Allah-u Teala da talebini kabul ederse kulunun, onun o günahını affeder. Bu günahlardan bir tanesinin affedilmesi konusunda kişinin talebidir. Allah-u Teala kabul ettiği zaman da gerçekleşir. Bu tövbedir, normal bir tövbedir. Allah-u Teala diyor ki, büyük günahların sahipleri bile benim tövbeleri affetmemden ümitlerini kesmesinler diyor. Ama öbür taraftan da diyor ki, sakın şeytan sizi benim tövbeleri affetmem sözüm üzerine güvendirmesin diyor. Mürşidin önünde yapılan tövbe çok farklı bir tövbe. Belki hayatımızın en önemli tövbesi. Çünkü kim hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşması kaydıyla onun önünde diz çöküp tövbe ettiği, arkasına el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman onun bütün günahları Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Bütün günahları. Düşünün ki anınızdan doğduğunuz zaman ne günahınız var ne de sevabınız var. Günahınız sıfır. Ama sevabınız da sıfır. Halbuki mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirdiğiniz zaman günahlarınız sıfır. Ama sevaplarınız zaten o zamana kadar kazandığınız sevaplarınız var. Bir de o güne kadar ki bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş durumda. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu tövbe-i nasuhu gerçekleştirmeden evvel yapılan mürşidin önündeki tövbedir. Hayatınızın en önemli tövbesidir. Çünkü kim böyle bir tövbeyi gerçekleştirdikten sonra hiçbir amel yapmadan öldüğünü kabul edelim ölürse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Sevapları da zaten mevcuttur. Bir insanın cehenneme gidebilmesi günahlarının sevaplarından fazla olması standartına bağlıdır. Ölçü budur. Bu kişinin hiç günahı yok ama sevabı pek çok. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah-u Teala'nın ölçülerine göre Allah'ın cennetine girmektir. Bütün göstergeler onu gösteriyor. Öyleyse mürşidin de yapılan tövbe bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştıran öyle bir tövbedir ki bütün günahlar sevaba çevrilir. İşte Mevlana'nın putperest olsam da gel, mecusi olsam da gel, kim olursan ol, tövbenin 100 defa bozsam da gene gel, bu dergah ümitsizler dergahı değildir demesinin arkasında bu gerçek var. Çünkü kim Mevlana'yı hacet namazları kıldığında Allah-u Teala kendisine göstermişse, ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman el öperek, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi, yani o kişiyi cehennemin en dip noktalarından Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusudur. Böylesine mucizevi bir olaydır mürşidin önünde yapılan tövbe. Tövbe-i Nasuh'a gelince bu çok özel bir tövbedir. Tövbe-i Nasuh, bütün tövbelerin son noktasındaki tövbedir. Tövbe-i Nasuh. Ne zaman bir insan ihlas makamının sahibi olursa, ihlas makamından sonra Allah-u Teala tarafından tövbeye, tövbe-i nasuha davet edilirse, bu tövbeyi yapmaya ehil demektir. Birinci manası, o kişinin nefsinin kalbinde en ufak bir karanlık nokta kalmadığını ifade eder. O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiştir ve irşada memur ve mezun kılınmıştır. Manası, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bütün gök katlarını da mutlaka görmüştür. Ta sitretin müntaha kadar. Görmediği bir tek şey vardır. Allah'ın zatı. İşte bu noktada bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve Allah-u Teala'nın söylediklerini tamamen gerçekleştirdikten sonra ancak ondan sonra o kişi irşatla görevli kılınır. Bütün tövbe-i nasuh sahiplerinin irşatlı görevli kılması söz konusu değildir. Ama Allah-u Teala bunların arasından dilediklerine irşat görevi verir. Ama hepsi Allah'ın zatını mutlaka görürler. Öyleyse salah makamı bir ıslah müessesidir. Islah, güzelleşme, hastalıklardan arınma, kötülüklerden arınma anlamına gelen bir tabir. Islah olma. Hatalardan masun olma. Hataları adım adım terk edip hatasız daha doğru Allah Teala tarafından yaklaştırma ve başlangıçta hep şer işleyen bir kişinin hep hayır işleyen bir hale dönüşmesi, dünya saadetinin de sahibi olması. Dikkat edin, bunun başında mutlaka tövbe var. Bu tövbe mürşidinle yapılan tövbeyle başlar. Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de ıslah olursa, onların gideceği yer cennettir diyor. Kim tövbe eder de ıslah olursa. Islah olmanın manası salaha ulaşmak değildir. Salaha ulaşmak ıslah olmanın son manasıdır. En üst seviye manasıdır. Her kademe bir ıslah kademesidir. Yani mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren nefsi emmareyi tamamlamanız bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Daha sonra nefsi levameyi tamamlamanız ikinci bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Her basamakta ıslahınız biraz daha üst seviyeye ulaşır. İşte amel-i salihat nefsi ıslah edici ameller demek. Nefsi ıslah edici ameller, bunun manası nefsin kalbine Allah'ın nurlarını gelip yerleştirmek demektir. Bu yerleştirdiğiniz nurların oranı giderek artacaktır. Her artış kademesi yeni bir ıslah kademesidir. Böylece 14. basamaktan evvel 7 ıslah kademesinde Allah'ın evliyası olursunuz. İkinci 7 ıslah kademesinde salaha ulaşırsınız. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra salaha ulaşabilmeniz 14 kademelik bir müesseseyi ifade eder. Bundan 7 kademede yükselme söz konusudur. Ondan sonraki 7 makamda olgunluk söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a doğru olan yükselmesi boyunca sizin için velayete yaklaşma, nefsinizin ıslahı konusunda her kademede 107 nuru nefsinizin kalbine yerleştirerek yukarıya doğru bir yolculuk yapmanız anlamına gelir. Ruhunuz Allah'a doğru yaklaşıyor, nefsiniz de giderek tezkiyeye yaklaşıyor. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman, yani nefsinizin kalbindeki nurlar yarayı açtığı zaman ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın rızasında ifna olur, yani Allah'a teslim olur. Bu Allah'a doğru yapılan, yukarıya doğru gerçekleştirilen yolculuğun, yani seyri sülukun sonudur. Bu sırat-ı müstakim üzerinde ruhunuzun yaptığı bir yolculuktur. Bundan sonrası artık sırat-ı müstakim üzerinde değil, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yapılacaktır. Velayet postları Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde yapılan yolculuklardır. Burada artık Allah'a doğru yükselerek bir yolculuk yapmazsınız. Hatta yolculuk yapmazsınız. Kemal derecelerinde olgunlaşmanızın adına Allah-u Teala Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmanız deniyor. Yani bu manevi bir olgunlaşmadır. Yükselme değil, yücelmedir. Bu manevi olgunlaşmanın başlangıç noktası fena makamıdır. Sonu ise salah makamıdır. Bir insan ne zaman salaha ulaşırsa işte o zaman kendisine düşen görevi tamamlamıştır. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın en üst düzey yetkililerinden birisi olmuştur. Allah-u Teala salah müessesesini müesseselerin en üstünü olarak kabul ediyor. O makama irşat vazifesini veriyor. Öyleyse salah makamının özellikleri nelerdir diye sorduğumuz zaman mürşidin özellikleri nelerdir sualinin cevabı aynı olan bir sualdir bu. Bir tek farkı vardır. Birisine, taraflardan birisine irşat görevi verilmiştir. Diğer tarafa verilmemiştir. Sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mevzin kılındığın tebliğidir farklılık. Yoksa hepsi salah makamının sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın salah makamı için ihsan buyurduğu sonuçlara göz attığımız zaman bunun gerçekten en üst makam olduğunu görürüz. Nefsin kalbinde en ufak bir karanlık söz konusu değildir. Salah makamının sahibi kimdir? Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Onlar biz Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Ondan daha güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor.